0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Buhari ve Müslüm'ün rahmetullahi aleyhima Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Hamsun minel fitra. Beş şey fıtrattandır. El hitan, çocukların sünnet olması. Vel istihdat, kasık kıllarının kazınması. Ve kassus şarib, bıyıkların kesilmesi. Ve taklimül asfar, tırnakların kesilmesi. Ve netfül ibd, koltuk altındaki kılların yolunması. Bu hadis-i şerif Müslümanın temizlik ve intizam sadedinde yapması gerekli olan bazı işleri sıralamış oluyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmilerin arasına, kendilerine kitap indirilmemiş bir kavmin içine, cahil ve bilgisiz ve görgüsüz bir topluluğa, çocuklarını geçim korkusundan toprağa gömecek kadar katı kalpli, hayat şartlarından kalpleri katılaşmış bir topluma, en büyük ihtiyaç orada olduğundan ve daha başka kim bilir nice manevi hikmetlerden dolayı o bölgeye gönderildi. O topluluğu, o Arabileri, o çöl bedevilerini, efendim, o kavmi her yönden yetiştirmek için, ayrıca kıyamete kadar gelecek insanlara Allah'ın emirlerini duyurmak için, bütün alemlere rahmet olarak ve bütün insanlara ve cinlere peygamber vazifeli efendim olarak ve hükmü ve devri kıyamet kopuncaya kadar devam edecek Hatem-i Nebiyyin son peygamber olarak Allah gönderdi Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz de peygamberliğini hakkıyla eda etti. Şehadet ederiz ki en güzel tarzda peygamberlik etti. Allah biz onun bizim peygamberimiz olmasından sonsuz derecede hoşnutuz, razıyız, bağlıyız, sevgi ve saygı içindeyiz, neşe ve sürur içindeyiz. Efendim mutluluğumuzun sonu nihayeti yoktur. Onun şefaatine bizleri nail eylesin, ahirette bizi onun yanından ayırmasın. O bize her şeyi öğretti. Selam vermeyi öğretti, sevmeyi öğretti, yaşamayı öğretti, yemeyi öğretti, uyumayı öğretti, uyanmayı öğretti. İbadetin şeklini, zamanını öğretti. Diş fırçalamayı öğretti, vücut temizlemeyi öğretti, yıkanmayı öğretti, tırnak kesmeyi öğretti. Yani bunların hepsi düşünün, bir şefkatli anne ve babanın evinde yeni yetiştirdikleri bir çocuğu yetiştirirken neler öğrettiğini. Evladım sağ elinle al, bak üstüne dökme, tabağın efendim kendine yakın kısmından al, başka tarafa uzanma, yemek yerken ağzını şapırdatma, başkasının eline lokmasına bakma deriz değil mi? Çeşitli şeyleri. Bunların hepsinin kaynağı neresidir? Peygamber Efendimiz'in hadisleridir. Okudukça bakıyorum, toprağa eşeledikçe insanın altın, gümüş, elmas, zümrüt, zebercet bulduğu gibi bakıyorum hepsini peygamberimiz söylemiş, büyüklerimiz öğrenmişler. Onlar da bize öğretmişler. Yeniden kendimizi keşfediyoruz. Yeniden örfümüzü, adetimizi, ahlakımızı, adabımızı öğrenmiş oluyoruz. Her şeyimizi elhamdülillah Allahümme hel bellagtu, yani tebliğ ettin mi ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediği gibi her şeyi bize öğretmiş. İmanın en güzel inceliklerinden, efendim, itikadın en büyük esaslarından evin yaşamına kadar, insanın temizliğine kadar her şeyi, büyük küçük, asıl detay, teferruat, her şeyi öğretmiş olduğundan, işte bu hadis-i şerifte bir şahit bize temizlikle ilgili tavsiyeleri de bu arada varit olmuş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, 5 şey fıtrattandır. Bunu niçin söylüyor fıtrattandır diye? İnsanın, Allah'ın yarattığı şeyleri efendim değiştirmesi doğru değil. Kadının erkeklere benzemesi doğru değil. Erkeğin kadınlara benzemesi doğru değil. Allah'ın efendim yaratış şeklinin hikmetleri olduğundan onu asıl olarak, esas olarak kabul etmek lazım. Ama bu hadis-i şerifte bildiriyor ki 5 şey fıtrattandır. Yani fıtrata aykırı değildir. Yani bu işleri yapmak fıtrata karşı gelmek manasına alınmamalıdır. Bu 5 şeyin yapılması esastır. Yapılmaması değil, yapılması esastır denmiş oluyor. Efendim, Allah'ın şeytana uyup da hırkatini değiştiren, acayip acayip kılıklara bürünen insanların zümresinden efendim olunmayacağının delili oluyor bunlar. Bir, sünnet olmak. Sünnet olmak lazım. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Evet, Allah orada bir fazlalık, bir et parçası, bir uzantı şey yapmış. Ama onun kesilmesi, ameliyat edilmesi lazım ki kir ve pis ve mikroplu şeyler, maddeler orada birikip sıhhate zararlı durumlar meydana getirmesin. Bu bir. Bizden önceki ümmetlerde de, Yahudilerde de efendim olduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kendisinin zaten yaratılıştan sünnetli doğduğu yazılıyor kitaplarımızda. Bir, bu olacak. Çünkü olmadığı takdirde pislik birikiyor, uygun olmuyor efendim, tıbbi bakımdan bir zaruret, bunun yapılması lazım. İki, istihdad denilen efendim kasıkların kazınması. Tabi oralarda da hem erkek için hem kadın için biriken, büyüyen kılların orada kalmasında zarar var, pislik var. Efendim, mikrop üreme vasatı meydana gelir, pislikler bulaşır diye oraların da temizlenmesi gerekiyor. Evet, kıl bitmiş ama onun izale edilmesi lazım. Nasıl olur? Kazımak suretiyle olur. Efendim, bir takım maddeler sürüp şey yapmak suretiyle olur. Eskiler bulmuşlar, ben hayret ediyorum, maşallah bu insanoğlu neler bulmuş. Efendim, bir şey sürüyorlar çamur gibi, ondan sonra kazıyorlar, çıkıyor. Mesela eskiden beri olan şeyler. Sonra bıyıkların kısaltılması, kesilmesi. Bıyık biliyorsunuz burnun altında olduğundan uzun olması temizliğe zararlı. Uzun olduğu zaman temizlikte müşkilat olur. Fazla uzadığı zaman ağzın içine girer. Efendim, şöyle sağa çekersin, sola çekersin ama sağa da çeksen, sola da çeksen onun kesilmesi, kısaltılması uygun oluyor. Tırnakların, parmakların ucunda koruyucu bir tesiri var, faydası var. Yani Allah-u Teala Hazretleri o tarafa kadar eti ve deriyi yuvarlak düz götürseydi parmaklarımız bu kadar dayanıklı olmazdı. Orası mahfazalı, gayet güzel. Fakat tırnak uzadığı zaman o boşluk kısmı simsiyah oluyor. Toz doluyor, toprak doluyor, kir doluyor, pislik oluyor. Onun da kesilmesi gerekiyor, uzatılmaması gerekiyor. Sonra koltuk altları, oralarda da kıl birikiyor. İnsan koştuğu, hareket ettiği zaman terliyor. Terler orada birikiyor, kuruyor. Tekrar terliyor, tekrar kuruyor. Efendim, umumiyetle atletlerin, gömleklerin, fanilaların koltuk altları sapsarı olur erkeklerde bilhassa. Kadınlarda da öyle olur. Çünkü terliyor ve şey birikiyor ve kokar. Yani o temizlik orada yapılmazsa, oralar kıllar izale edilmezse çirkin bir şekilde kokar. Halbuki İslam temizlik dinidir. Pisliğin barınması için hiçbir şey bırakılmaması lazım vücutta. Müslümanın günde 5 vakit namazı var. Namaz kılmak için abdest alması zaruri. Yıkanıyor elleri, yüzleri, ayakları. Ama bunlar her zaman yıkanan yerler olmadığından bunların temizliğine de dikkat etmek lazım. İyi bir Müslümanın haftada bir de en aşağı yıkanması lazım diye tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde. Onun için hem de nerede? Bizim bu Sapanca gibi önü göl, arkası dağ, efendim ırmakları, dereleri, pınarları, suları bol yerde değil, suyun son derece kıt olduğu yerde dahi bunu böyle tavsiye etmiş. Hatta efendim bir gusül abdesti alacak kadar su bir altına bile olsa, son derece pahalı bile olsa cuma günü işte o suyu alın da dökünün, yıkanın, abdest alın diye tavsiyesi var. Sonra biliyorsunuz dişlerin fırçalanma. Şimdi biz fırça diyoruz, fırçalamak diyoruz. Eskiden tabii fırça olmadığı zamanlarda Peygamber Efendimizin zamanında bu işin yapılma şekli efendim bir çeşit ağaç kökünün efendim dalının böyle vurularak, gevşetilerek tellendirilmesi suretiyle dişler o ağaç dalıyla fırça gibi ucu böyle efendim tellenmiş olan o ağaç dalıyla temizleniyordu. Bunun temizlik sebebiyle olduğunu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ağzınız, dişleriniz sarı, kokar bir vaziyette bana gelmeyin. Benim karşıma öyle gelmeyin, dişleriniz temiz olsun. Böyle bir vasıta olmadığı zaman parmaklarınızla hiç olmazsa böyle ağzınızı çalkalarken dişlerinizi ovuşturarak temizleyin diye tavsiyesi var. El esabi'u tecri mecre sivak. Parmaklar da misvak yerine, fırçalama yerine geçer diye de tavsiyesi var. Buradan anlıyoruz ki genel hedef, umumi hedef ağzın temiz olması, burnun temiz olması, efendim koltuk altının temiz olmalı, tırnakların temiz olması, her yerin temiz olması. Yani pislik olmaması, pislik barınacak yerleri de efendim izale etmek suretiyle ve günde 5 defa yıkanmak suretiyle ve en aşağı haftada bir kere yıkanmak suretiyle ve daha başka tabii sebeplere bağlanmış. Böylece mutlaka sık sık yıkanma şeyi, prensibi İslam'da getirilmiş. Bunun ne önemi var? Hocam zaten yıkanıyoruz ya, yani bize bildiğimiz şeyleri çıkmışsın kürsüde anlatıyorsun diyebilir bilmeyen bir kimse. Bunun önemini insan başka milletlerin örflerine ve törelerine baktığı zaman anlıyor. Mesela Avrupa'da ve Hristiyan aleminde yıkanmak vaftiz suyunun güya efendim faziletini ve bereketini götüreceği için yıkanmamak esasmış. Senede bir defa, iki defa Kraliçe Hazretleri efendim güzel losyonlarla silinirmiş. Evlerinde, saraylarında banyo yok. Efendim 100 numara yok. Yani adamların yıkanma şeyi yok. Giyindiler mi? Tamam. Bacaklarına bir şey geçirdiler mi? Tamam. Teke gibi kokacak kadar efendim böyle devam ediyormuş. Ha, Müslümanlık böyle. Acaba biz mi biraz abartıyoruz? Ola ki hani insan biraz rakip oldu mu biraz aşırı filan konuşuverir. Acaba biz mi abartıyoruz? Kendi kitaplarında ben şu size baktığım gözlerimle kendim okudum. Bir seyyah var efendim Kanuni devrinde Türkiye'ye gelmiş. Baron rütbesinde, Baron de Büsbek isminde bir seyyah. O diyor ki, bu adamlara acıyorum ya, bu adamlar diyor sabah akşam her gün yıkanıyorlar diyor. Hasta olacaklar diyor. Bu kadar yıkanmak olur mu diyor. Yani ecdadımızın, Müslüman ecdadımızın, Osmanlı'nın Kanuni devrinde tabii hamamlarına hayret ediyor. Banyolarına hayret ediyor. Evlerindeki efendim hamamlıklarına hayret ediyor. Bu kadar sık yıkanmak olur mu diyor. Hasta olacaklar bu adamlar, ne biçim adamlar diyor. Yani bize hayretle bakıyor. Kendisinin yıkanmamasını tabii görüyor da doğru. Hakikaten sığırlar yıkanmaz. Efendim koyunlar eğer çoban yıkamazsa yıkanmaz. Bir mevsim durur. Efendim sudan bucak bucak kaçar. Kedi yıkanmaz, yalanır. Köpek suyun içine atarsan yüzer ama efendim atmazsan yıkanmaz. Doğru. Onların mantığı doğru. Biz niye bu kadar çok yıkanıyoruz? Bize hayret etmiş. Ve kitabına da yazmış. Bu adamlar diyor ya cımbıl cımbıl boyna suyun içinde böyle sudan çıkmıyorlar gibi ne biçim iştir falan diye kendileri yazıyorlar. O zaman demek ki suyun çok bol olduğu bir yerdeymiş de Peygamber Efendimiz öyle emretmiş olabilir de diyebilir.

deriz. Öyle de değil. Mesela Hintliler, Hindular Ganj Nehri'ne giriyorlar, yıkanıyorlar. Onlar da şeymiş, ibadetmiş. Çamur da olsa, bilmem ne de olsa Ganj Nehri, kutsal bir nehirleriymiş, giriyorlarmış. Peygamber Efendimiz Hindistan'da peygamberlik kendisine verilmiş olsaydı ne denirdi? Yahu su bol efendim, işte ondan suyun içine cam cum giriyorlar, yıkanıyorlar filan derdik. Çölde, suyun kıt olduğu yerde, suyun kolay bulunmadığı yerde, bütün şeylere rağmen, sıkıntılara, mahrumiyetlere, meşakkatlere rağmen Peygamber Efendimiz temizliği emrediyor. O halde Müslüman nasıl olacak? Yamalı olabilir, eski olabilir ama Müslüman temiz olacak. İç çamaşırından, vücudundan, efendim, en mahrem yerlerindeki kıllarına kadar, terine kadar, tırnağına kadar, pabucuna kadar, efendim, içinden dışına, hatta daha göğüs kafesinin içine, kalbine kadar, efendim, niyetine kadar temiz olacak Müslüman. Elbisesi temiz olacak. Namaz kılarken secde ettiği yer temiz olacak. Bastığı yer temiz olacak. Demek ki muhiti de temiz olacak. Kalbi temiz, vücudu temiz, elbisesi temiz, namaz kıldığı yer temiz, çevresi temiz. Bakın, bize şimdi son derece tabii geliyor. 100 numaralar evlerimizin içinde. Gayet alışmışız, tabii geliyor. İki adım atıyoruz, 100 numaranın kapısını açıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Eskiden dedelerimiz 100 numarayı evin içine uygun görmemiş. Götürmüş ta bahçenin öteki ucuna koymuş. Ne ses duyulur, ne koku gelir, efendim, ne giden belli olur, ne gelen belli olur, uzak. En uzak noktaya at. Yani dinimizin, efendim, şeyi bu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinden ayrı tabii, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bilhassa bizi temizliğe teşvik ediyor. Allah temizlenenleri sever diye bildiriyor. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Muttahhirin kelimesinin izahında temizlenmede aşırı itina gösterenler diye kitaplarımız yazıyor. Yani temiz olacağız. Her şeyiyle vücudumuz temiz olacak. Bu da yetmiyor. Bundan ayrı taranmak gerekiyor. Tıraşlanmak gerekiyor. Yani intizam gerekiyor. Sakal muntazam olacak, bıyık muntazam olacak, efendim saç muntazam olacak. Bu da yetmiyor. Kokulanmak gerekiyor. Sünnet, koku sürünmek sünnet. Biz koku sürünürüz. Kadınlar, bizim dinimizde kadınlar evinde istediği kadar süslensin. Boyanabilir mi? Boyansın. Donanabilir mi? Donansın. Ne yaparsa yapabilir. Evinde serbest. Namehreme yasak. Kadına böyle bir yasak koymuş erkeğe. Erkeğe de gözüne sahip ol demiş. Kadına da demiş. Kul lil müminine yeğuddu min evsarihim ve yehfazu furucihim ve kullil müminati yeğdudne min evsarihinne ve yehfazne furucihun. Gözlerine sahip olacak. Gözüyle bile bakmayacak. Bir bakıştan ne olur? Bir bakıştan bir şey olmaz. Gözün takıldı, bir baktın. Normal. Göz var, takıldı gözün, bir bakışta baktın. İkinci bakış şeytandandır diyor Peygamber Efendimiz. Bir baktın, bir daha bir baktın. Bir daha bir bakayım şuna. Çok güzelmiş. Bir de şimdi yaygın bir yalan var. Kuyruklu, sunturlu, şeytani bir yalan var. Güzele bakmak sevapmış. Yani yerine göre küfre kadar giderler. Yerine göre, söyleyenin söylediği yere göre, kullandığı mahalle göre küfre kadar gidecek bir söz. Güzele bakmak sevap. Güzele bakmak sevap, buyur. Sapanca'nın dağlarına bak, ne kadar güzel. Havaya bak, güneşe bak, ne kadar güzel. Yıldızlı gece mehtaba bak, ne kadar güzel. Sapanca gölüne bak, ne kadar güzel. Şu tepeden tırnağa kıpkırmızı çiçeklerle donanmış ağaca bak, ne kadar güzel. Tamam. Güzele bakmak sevap. Burada bir sözümüz yok. Ama şu kadın da güzel, hadi ona bak. Bu haram. Allah bunu yasaklamış. Burada güzele bakmak sevap dersen Allah'ın ahkamıyla alay etmiş olursun. Küfre kadar gider. Güzele bakmak sevapsa öbür taraf. Yani her şeyi yerli yerinde kullanacaksın. Ölen insana efendim, hani bir masalda unuttum teferruatını ama, gidiyor yanlış bir söz söylüyor. Bir araba sopayı yiyor, öyle denmez. Keloğlan böyle de deniliyor. Bu sefer
cenazesi olanlar

0: Pazara gidiyor. Bol olsun diyor bu sefer. Ötekisi mahsule bol olsun diyecek diye orada öğretmişti. Bu sefer cenazesi olana bol olsun diyor. Orada da bir araba sopa yiyor. Lafı yerli yerinde kullanmak lazım. Yersiz kullandığı zaman olmaz. İşi de yerli yerinde yapmak lazım. Yersiz kullandığı zaman olmaz. Demek ki bizim dinimiz her çeşit temizliğe önem verdiği gibi namus temizliğine de önem vermiş. Tamam hocam, seni yakaladım şimdi. Tamam, ben namusu temizlemek için, madem namus temizliği önemliymiş, çifte tabancayı belime takarım, şarjörleri cebime koyarım, o herifin hakkından gelirim köşe başında, tangır tungur tangır tungur, iki şarjör boşaltırım, geçer giderim. Olmaz. İslam'da şey yok, bizzat hakkını kendisi almak şeyi yok. Ceza bir muhakeme sonunda olacak, ondan sonra olacak. Namusumu temizledim. Olmadı, sen katil oldun. Yani onun yeri var. Efendim, muhakemesi var, hükmü var, cezası var. Her şeyi efendim dinimiz, merak etmeyin, gayet güzel tarzda öğretmiş. Allahu Teala Hazretleri bizi her yönden temiz eylesin. Her çeşit şaşkınlıktan, taşkınlıktan, şaşırmadan, sapıtmadan efendim hıfz eylesin. Rızası yolunda temiz, pak, namuslu, halis, muhlis, efendim her türlü maddi manevi güzelliklere sahip kimseler olarak yaşamayı nasip eylesin.
1: Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Akra.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğuna, çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane, güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına sizleri sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 13.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla

0: unutma beni. Ya kabıt ya basit, ya kabıt ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dünyada yaşıyoruz. Doğal afetlerin olduğu, şiddetin olduğu, sosyal ve ekonomik rekabetin had safhaya çıktığı, aile sorunlarının olduğu, maddi krizlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Psikolojik olarak etkilenmemek şu dünyada, şu yaşam şartlarıyla mümkün değil. Biz iyi olsak, biz doğru olsak, çevremizde bir takım olaylar olacaktır. Biz şanslı olsak, çevremizden gelen doğal, belki de hiç önleyemeyeceğimiz şeylerle karşılaşacağız. Bunu önlemenin bir çaresi var mı? Hiçbir sorunla karşılaşmamanın, hiçbir problemle yüzleşmemenin, hiçbir hata yapmamanın, kötü bir olay yaşamamanın var mı? Yok. Biz kendimize ait bütün faktörleri, bütün olumsuzlukları gidersek bile, bir deprem, bir yangın, bir trafik kazası, elimizde olmayan bir şey bile bizi etkileyecektir. O zaman ne yapacağız? O zaman dayanıklılığımızı artıracağız. Yaşadığımız gerginlikler, huzursuzluklar, olaylar, travmalar, bunlara karşı dayanıklılığımızı artırabilirsek, yaşam boyu dayanıklı, sağlam, kendi içinde dingin bir ruh haliyle hayatımızı devam ettiririz. Ama küçük yaşlardan itibaren bu ya dayanıklılığı sağlayamazsak, bu esnekliğe, bu kabiliyete haiz olmazsak, bu defa her travmada, her kötü olayda, her olumsuzlukta çabuk kırılan, tekrar düzelmesi uzun zaman alan insanlar haline geliriz. Demek ki sert olma, kırılırsın. Ben psikolojik olarak aşırı derecede dayanıklıyım. Bir kulağımdan girer, öbür kulağımdan çıkar. Bakın, burada sorun şu, demir gibi sağlam olun demiyoruz. Biz diyoruz ki bambu ağacı gibi esnek olun. Bir takım olaylar, evet, siz yaşayacaksınız, yaşayabilirsiniz. Ama bu olayları yaşadığınızda nasıl bir çözüm yolu bulabilirim? İşte bunu gerçekten biliyor ve uygulayabiliyorsan, sen sağlam bir ruh haline sahipsin demektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Eğer bir insan ahirete inanmıyor ve ahirete hazırlanmıyor ve ahiretini kaybedecek şekilde çalışıyorsa, bu dünya hayatı rüzgar gibi geçiyor. Rüzgar gibi geçiyor diyeyim ben. Yani kendim de tatmış bir insan olarak söyleyeyim. Bir göz yumup açıncaya kadar bir bakıyorsun büyümüşsün, bir bakıyorsun baba olmuşsun, bir bakıyorsun dede olmuşsun, bir bakıyorsun ihtiyarlamışsın. Hop birkaç göz yumup açıncaya kadar bitiveriyor. O dünya mühim. Biz asıl ahireti kazanmaya çalışalım. Asıl ahirette zarar etmemeye, cennete girmeye çalışalım, cehenneme düşmemeye çalışalım. Ve ona çalışıyoruz. İşte en doğru olan budur. Bütün insanların da böyle yapması lazım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz. Veçhi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.

Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi.

kahru lütfu şey-i vahid bilmeyen çeker azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahida, ayık dururken anlamazsın sen bizi. Cürayı safi içip mestan olan anlar bizi.

Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanma kim hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre, onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini

0: dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suçlu veya

0: efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bir bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine hatta daha fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit oldukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik.
1: Bir haberimiz var.

0: ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile

0: duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
1: Akrab.

0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
1: Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm, ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın, toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın, unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini

0: öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle.
1: Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Yüce Dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden,

Rahim, Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahumme salli ala Muhammedin nebiyil ummi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahumme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahalazim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahalazim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni

0: إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder.

0: onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik. Ve subhanallahi adada ma huve hâlik. Vallahu ekberu mislu zâlik. Velhamdülillahi mislu zâlik. Ve la ilahe illallahü mislu zâlik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün

0: İçinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekenâ ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebîlik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla.

ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da, Samet, Allah'tır. O, doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
4: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül

0: Dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fel akıbetin tekin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlim eyyuhel ikhvan. En efdal kitab kitabullah. فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسنة المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أم يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك صواب الترمذي حسن بالحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
2: Bu okuduğum hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki caminin ne demek olduğunu anlamak lazım. Henüz biz camiyi, mescidi öğrenmiş değiliz. Babamızın evi gibi rahat rahat konuşur, rahat rahat görüşür, dertleşir, halimizi anlatırız, dinleriz. Ne o? İşte konuşuyoruz, dert anlıyoruz, dert dinletiyoruz. Affedersin şimdi. Reis-i Cumhur'un huzuruna çıktık. Bize salon verdiler. Oturun burada bekleyin dediler. Bekliyoruz. Burada böyle lavvali bir tavır kazanıp yapabilirmiş. Çünkü Reis-i Cumhur hemen yav gelecek ki odasını alacak bize. Burada bir ne konuşacağız, ne tefekkür edeceğiz. Bir şey, bir hazırlık yapar insan. Azdık. Fakat camimiz öyle değil ki. Namazı kılmadan sonra, namazı kıldıktan sonra yalnız camiye giren insanların neveytül itikaf diyerekten sünnet-i itikafa niyet etmesi şart. Ufak cami, büyük de olsa, ufak da olsa bu niyet yaptıktan sonra hürriyet kazanıyor insan. Ama bu da doğru değildi ki bu niyeti yaptım diyerekten konuşmaya yol açtım, yol buldum diyerekten bunu da yapamaz. Niyetini yap ama yine sükut ile Hakk'ın evinde, Hakk'ın huzurunda olduğunu tefekkür ederekten öyle olsun. Başka derdin varsa, söyleyecek derdin varsa camiden dışarıda söyle. Dinleyecek bir şey varsa camiden dışarıda söyle. Caminin içerisinde kardeşlerimiz geliyor şuradan buradan bir er yapıyor, bir hal arz ediyor. Şuyum var, buyum var diyor. Bir şey öğrenmek istiyor. Bu dini bir mesele olursa pekala. Dünyaya ait olan meselelerde hiç buna müsaade olmaz. Ne güzel, bak ne güzel efendim. İzâ râ'eytüm. Görüyorsunuz şu birisi bir alışveriş yapıyor, bir şey satıyor. Alan yok mu bunu diyor. Ya bir şey almak istiyor. Ona de ki Allah senin ticaretini makbul etmesin. Bundan bir şey kazanamıyorsun sen. Çünkü yanlış iş yapıyorsun. Cami satış yeri değil. Alış yeri değil. Yaptığı bu iş yanlış bir iştir. Allah senin ticaretini mübarek etmesin. Hayırlı olmasın bu işin. Veyahut bir adam tesbihini düşürmüş, parasını düşürmüş. Yok mu gören diyor. Paramı düşürdüm, bulan yok mu diyor. Allah senin paranı buldurmasın diyeceksin. Cevabı, Allah senin kaybını buldurmasın sana. Bulamayacaksın kaybını. Burası kayıp parma yeri değil ki. Burası hak divanı. Hakkın evi. Hakkın evine giren bir insan, edeviyle, boynu büküp, tezarruh-u niyazla hakkı kendisini vererekten dünyayı unutması lazım. Dünyayı unutması lazım. Yani dünya kapıdan dışarıda kalsın. Buraya Allah'ın divanına gelmiş. Gönlü Allah'a dönsün. Gönlü Allah'a dönsün. Allah'a meşgul olsun. Allah tuttu. Malum ya, dillerin Allah demesi kolaydır. Yüzlerin de kıbleye dönmesi kolaydır. Çevirin yüzümüzü kıbleye, kolay olur. Fakat Allah kıblede değil yani. Allah elvala kıblede değil. Senden münezzeh ol. Onun için camiye gittiğinden sonra gönlü Allah'a ver. Gönlünü Allah'a döndür. Allah'la meşgul ol. Zikret. Şimdiden zikret. Nasıl yaparsan yap. Burası ticaret yeri değil ve konuşma yeri de değil. Yine buyuruyorlar ki, اِذَا رَيْسُمُ الرَّجُلَ Bir adamı gördük ki, يَعَتَدُلُ الْمَسَاجِدِ Daima camilerde, camilerde, namaz vakitleri bu camide, o camide, o camide, daima görüyoruz camilerde. Devam ediyor camiye yani. Namaza devam ediyor. Beş vakit namazı kılıyor camide. اِشْهَدُوا Siz şehadet ediniz. Eşhedü lehu bil imani. Onun imanına şehadet ediniz. Hatta bir kafir

Edmezun'dan. Bu mümin de değildir. Ne güzel bir tavsiyetti bu ama. Çok güzel. Camiye devam eden insanlara şüpheniz olmasın ki hepsi mümin insanlardır. Allah hepsinden razı olsun. فَإِنَّ اللّٰهَ يَكُولُ Efendimiz bu sözünü Cenab-ı Allah'ın şu sözüyle karşılaştırır. فَإِنَّ اللّٰهَ يَكُولُ اِنَّ مَا يَعْمُرْ مَسَعَجَّدَ اللّٰهِ مَنْ اَمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْسَارِ Allah. Mesacidi iman, ilerin hak işi mesela yaptırırlar binayı. Tek başına da yaptırır, toplu olarak da yaptırır. Bu imar değildir. İmar, mamur etmiş camiyi, caminin cemaatiyle olur. Altından da yaptırsak bu camiyi, içinde cemaat olmasa neye yarar mı? Müzeye olur o zaman. Başka bir şey olmaz. Ama tahtadan da olsa, kepşten de olsa, bizi muhafaza ediyor. Bu camide ama cemaat de var. İşte cami olur. Binaenli. İnnemâ yağmuru, yağmur ancak mamur eder, imar eder, yapar. Esâcidallah, Allah'ın mescidlerine kimler? Men âmeni billâhi vel yevmi âhâ. Allah'u celle ve alâya ve yevmi âhâda. Arkasında da yevmi âhâda. Allah'a iman kafi değil. Allah'a iman, ahirete imanla beraberdir. Ahirete iman olmadıkça Allah'a iman, iman sayılmaz. Bunu iyi bilmiş lazım. Allah var tabii, mülkün sahibi, vakitli anlıyoruz, bu varlığın sahibi Allah'tır. Ama öldükten sonra zirleyeceksin. Nasıl toz olacağız, toprak olacağız da sonra yine insan olur. Bu olmaz şey. Olmaz mümin, böyle müslüman olmaz. Bizi hiç yoktan halk eden Allah-u Celle Vâra, işte öldükten sonra zamanı geldi diye bizi yine diriltecek. Nasıl diriltecek? Nasıl geldiyse öldürdür dedi işte. Nasıl geldiğinden haberin var mı? Nasıl geldiğinden haberin var mı? Yok. Ravileri Ahmet bin Hanbel, Beyhaki, Bedni İbdan, Hakim, Ebu Nevfil Hilyar, Beyhaki, Ziyal Maktusi, Tirmizi, Hasan'ın Garibin, Veddarimi, Vabni Huzeyme, Bebdu Abdülhamid, An Ebi Ced, Rıdullah. Allah cümlesinin şefaatine aldı. Onun için camilerin imarı, buraya giren müminlerle ölçülür. Müminler camiyi dolduruyorlar da, beş vakit namazını kılıyorlar da, bu cami mamurdur, imar edilmiştir. Müminlerin sayesinde. Yoksa onu altından da yapsan, ne kadar süslersen, benim neler de yapsan, içine sen girmedikten sonra bu haraptır. Yine buyuruyorlar ki, اِذَا وَاَيْتُمُ الرَّجِلَ Bir adamı görüyorsun, رَوْتُ يَزْزُهْتَ Kendisine zühd vermiş. Zühd demek dünyayı iltifat etmiyor. Dünyaya iltifat yok. Ehl-i takva, kanaatkar, bir zat. رَقِلَّتَ mantık. Konuşmasını da pek beceremiyor. Edebiyat, fesahat, velahat denilen şeyler de yok kendisiyle. Anasından doğduğu gibi şöyle bir şey konuşuyor yarın yamalar. Ama zühd sahibi. Takdiri bu min. Buna yaklaşın. Bu insana yaklaşın. Zühdü var. Konuşması da yok. Olsun. Bu zühd ona kafidir. Onun için ona yakın olunuz. Fe innehu yüzdil hikmet. O hikmet betraşar etrafına. Bu İçi, dünyadan hali olduğu için, içi hikmetle doludur. Söylediği sözlerden çok manalar anlaşılır. İnsana, insanlığı öğretir. Onun için onlara yakın olunur. Onun içindir ki, zühd, tafsilatlı bir derstir. Ayrıca bir derstir, zühd seyifelerde olur. Ahlak derslerinde de yazılır, zühdün genişliği vardır. Bir insan ilim sahibi olur. İlim sahibi olur. İlim çok makbul bir şeydir. İlmet, ilim, yani her cevherin üstündedir. Ne kadar cevher var dünyada, onların en üstünü ilimdir. Böyle bir ilim var ama, bu adam dünyaya meyyal. İlmi var, fakat dünyaya meyyal. Düzü yok, tekvası yok. Dünya, işi dünya ilmiş. Onlardan istifade imkanı yoktur. Ama yine bir alimdir. Fakat dünyaya iltifatı yoktur. Efendim, onda hikmet doludur. Ona yaklaşar. Zühd, ilimle beraber yürürse. Zühd, ilimle beraber yürürse makbuldür. İlimsiz olursa tehlikelidir. İlimsiz olursa tehlikelidir. Onun için zühd sahipleri ilim sahipleri olması lazım. İlim sahibinde dünyaya meyilli olmaması lazım ki zühd sahibi olsun. Şimdi ilim iki kısımdır. İlmi zahir, ilmi batın derler. İlmül kalp ve ilmül lisan diyoruz. Bir kalp ilmi, bir de lisan ilmi. İşte okuruz, konuşuruz, öğreniriz. Buna lisan ilmi diyorlar. Bir de kalp ilmi, gönül ilmi demek.

0: vardır ki kalp ilmi okursun, öğrenirsin, söylersin. Ama gönül ilmi, gönüldeki hastalıkların gitmesiyle mümkün olur. Gönüller hasta oldukça bu ilim tezahür edemez. اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَتَّاحِينَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَتَّاحِينَ Mettah, met edenler. Biriniz ne büyük, ne muhterem efendisiniz. Ne güzel insansınız. Allah sahnenizi meşgul etsin, ömrünüzü uzun etsin. Siz şunu yapın, bunu yapın diye siz met ediyor. Allah sizin eksikliğinizi göstermesin filan diyelim. Sizi met ediyor. Böyle sizi met eden birisini gördüğümüz yok da فَاسُوا فِي وُجُهُمْ تَرَفْ Onun yüzünü şöyle toprakta bir parça. Sus yani, nedir? Ben Allah'ın bir kuluyum. Allah'ın kulu olmakla beraber bütün kuvvet, bütün kudret, bütün iyilik hep Allah'tandır. Zenginlik de öyle, ilim de öyle, cömertlik de öyle. Ne gibi fazail varsa hepsi Allah-u Teala'nın kuluna lütfudur. Benden dedim ki ucu bir şey, ucu deyince tehlikenin en büyüğüdür. Ucu, tehlikenin en büyüğü. El ucu hicabı, hicabı tevfik. Bir kere değirmene girilen suyu keser ucu. Su gelmeyince değirmen dönmez tabi yapıyor değil mi? Yahut elektrik gelmeyince lambalar yanmaz. İşte ucuk buna mani. Bu mani. Neden? Ben okudum, çalıştım, ben kazandım, ben yaptım. Benlik davasında kendisinden biliyorlar. Halbuki Allah-u Teala şu tımarhaneye gitsen de bir bakan da burada senden ne kuvvetli insanlar var ki hiç şey yaramaz bugün. Neden? Allah onlara akıl vermemiş, zeka vermemiş, şu kuvveti vermemiş. Bir şey yapamıyorlar işte. Sen ödemeseydi sen ne yapardın? Sermaye Allah. Kuvvet, sıhhat, afiyet, bilgi, zeka hepsi Allah'ın. Biz ona şükretmemiz, adetmemiz lazım. Elhamdülillah beni böyle zelil bırakmadın ya Rabbi. Bunu verdin, benim değil, senindir. De. Binaenaleyh, met edenlerin metine sakın kapıl, aldanma. Zemmedenlerin zemmine de aldanma. Ne kötü adamdır, ne fena adamdır, ne ahlaksız adamdır. Diyor sana. Hiç buna da bulatırsın. Eğer kötüysen, kötülüğünü düzeltmeye çalışırsın. İyiysen, onun dedikleri, ona kendine günah bulur, başka bir şey olmaz. Allah kusurlarını da affetsin. Onun için, met edecek kimseleri içinizden seviniz. Fakat yüzüne karşı met etmeye kalkışınız.
1: Allahümme ehdina min indik ve efrit aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Aslında matematik doğanın dilidir. Soyut kavramların somutlaştırılması demektir matematik. Sembolik bir dildir. Biz hani tahtaya çıktığımız zaman matematik anlatırken aslında başka bir dil kullanırız. Matematik dilini kullanırız. Türkçe konuşmayız. Matematik dilini kullanırız. Soyutun somuta dönüştürülmesidir. Matematik bir bilim midir? Şimdi bu aslında bilim adamları tarafından da tartışılıyor ama benim görüşümü soracak olursanız matematik bir sanattır. Nasıl bir insanın doğuştan müzik yeteneği varsa müziğe karşı daha böyle istekli oluyor, daha becerikli oluyor, daha böyle kolay öğreniyor. Matematik de aynı şekilde doğuştan gelen bir yetenek. Ha, bu şu demek değil. Matematik herkes yapamaz. Belli bir düzeye kadar herkes yapabilir. Ama daha ilerisini istiyorsan, daha böyle keyifle yapmak istiyorsan, daha başka şeyler istiyorsan, o zaman işte sanat kısmı giriyor. Matematiğin bir sanat olması gerekiyor. Hmm. Matematik çok eski bir bilim. Milattan önce 3000'li yıllarda Mezopotamya, Mısır, Papilüs ve Kül tabletlerinde kullanılmış. Nasıl kullanılmış? İnsanlar arazilerini ölçmüşler. Arazi ölçümleri yapmışlar. Kanal haritaları yapmışlar. Yapı işlerinin, yani böyle binaların hacimlerinin yazmasına rastlanıyor. Yani milattan önce 3000'li yıllarda matematik kullanılmaya başlanmış. Matematik bir düşünme sistemi.

0: midir? Yani düşünmeyi öğrenmektir aslında matematik. Yani düşünmeyi, doğru düşünmeyi, analitik kritik düşünmeyi öğrenirsin matematik eğitimi alarak. Sana her şeyi sıralı bir şekilde neyi ne yapacağını, günlük hayattaki problemleri de nasıl çözümleyeceğini, nasıl çözeceğini öğretir. Matematik eğitimi aslında budur temelinde. Onu tam anlayabilsen, hani böyle tam olarak ya biz bunu niye yapıyoruz'a girsen bunu öğreneceksin aslında. Problem çözme yeteneğini geliştirir senin matematik. Günlük hayatta da hani bu ben bahsettiğim şey işte bir sayı problemi değil. Yani işte manava gittim de şu kadar şunu aldım falan değil. Gerçekten günlük hayatta böyle bir olayı çözeceksin. Onu analitik kritik bir şekilde işte önce şunu yapmalıyım, önce bunu yapmalıyım. Daha sonra işte şuna sıra gelmeli. Bununla konuşmalıyım. Bunun eğitimini aldırır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Arkadaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynamam. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Akra. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikte istakvimler 28 Eylül Pazartesi sabahını gösterirken. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisiyle ve hafta aynı zamanda yeni bir haftanın ilk gününde bir pazartesi sabahında sizlerle birlikteyiz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta diliyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız programımızda. Sizler de mesajlarınızla programımıza katılabilirsiniz. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yağmurlu bir sabaha uyandık. İstanbul dahil ülkemizin pek çok şehrinde bugün yağışlı bir hava var ve tabii bunun trafiğe de ciddi bir etkileri var. Bir pazartesi ve yağmur renkleminde şu anda İstanbul için şehir genelinde %20.

70'i aşan ama her iki yakada çok daha farklı düzeylerde, hatta Anadolu yakasında %80'leri bulan trafikten söz edebiliriz. Yağmurun yer yer yoğunlaştığı, yer yer hafiflediği noktalarda tabii durumda değişiyor. İstanbul'un pek çok noktasında bu sabah yağmurla beraber yoğun trafik ve bazı noktalarda kazalar da var. Dikkatli seyretmekte fayda var. Kolaylıklar diliyoruz. Zorlu sabahlardan biri trafik anlamında tabii ki. Ve başlayalım programımıza. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akramedya sayfamızdan erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfamızda karşımıza çıkan ilk başlık dikkat çekiyor. Ağustos 1996 başlığıyla ki Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu tarihe denk gelen bir makalesi günümüze de önemli mesajlar veriyor. Paylaşalım. İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesaplar, hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dostluğu bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Demişti Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen hocamız. Ağustos 1996 tarihini taşıyan bu makale Akramedya'nın manşet haberleri arasında yer buldu. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda da bir video içerik olarak, sesli olarak da bu makaleyi izleme fırsatınız var. Hemen yanı başında da günümüze 96 yılında yazılmış olmasına rağmen halen günümüze önemli mesajlar ve çağrılarda bulunan bu makalenin yer aldığı haberimizin hemen yanında Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı bir diğer haberimizi görüyoruz ki bunu da malumunuz Akra'da uzun yıllardan bu tarafa her gün sizlerle buluşturuyor, duyuruyor ve hatırlatıyoruz. Neydi? 1931 tarihinde İslam Birliği Genel Kongresi'nin bir toplantısı ve burada alınan kararlardı. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçiyor. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini
bugün de tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 1350 miladi 1931 yılında Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alınmıştı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi herhangi bir mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz ediyor. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlar, o döneme ait notlar ve fotoğraflar, sağduyulu ittifak çağrısının başlığını taşıyan haberle Akremedya'nın manşetlerinde yer buluyor. Hemen yanında da imzalandığı ilk günden bu tarafa gündemde tuttuğumuz ve manşet haberlerimiz arasında yer alan Mekke'de tarihi imza haberini görüyoruz. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Bu yılın Ağustos ayında Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi bir Mekki anlaşma imzalanmıştı. Dileğimiz odur ki çok güzel bir başlangıç adımı olan bu anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi temennimiz de bu yönde. Bu haber de Akremedya'nın manşetleri arasında yer buluyor. Anlaşma imzalandığı günden bu tarafa dünyada geniş bir yankı uyandırdı. Pek çok kez gündeme geliyor ve şu günlerde de değerlendirmelere göre aslında bir testten geçiyor bu anlaşma önemli ayrıntılarıyla. Birliğin genişlemesi planlanıyor. Bu mutabakata, bu işbirliğine farklı ülkelerin de katılması beklenmekte. Yapılan görüşmeler, istişareler birliğe üye ülkelerin sayısının artacağı yönünde. Bugün Milliyet Gazetesi'nin de Panzehir Mekke İttifakı başlıklı bir haberini görüyoruz. Uzunca yıllardan bu tarafa bölgede körüklenmeye çalışılan ayrımcılığa karşı çıkarılan bunca savaşa ve problemlere karşı planın bu oluşturulmaya çalışılan ayrımların panzehri olarak Mekke İttifakı'nın önemine vurgu yapılmış ayrıntılarıyla haberde.

27 Eylül aynı zamanda Preveze'nin yıl dönümü, tarihimizin en önemli deniz zaferlerinden Preveze Savaşı'nın 488. yılı, Akdeniz'in Türk hakimiyetine girmesini sağlayan büyük zafer, Deniz Kuvvetleri Günü olarak da her yıl kutlanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının 27 Eylül 1538'de Haçlı İttifakı'nı mağlup ederek Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdiği Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen görkemli bir geçit töreniyle de kutlandı.

İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerilerinden geçiyor. Günümüzde yalnızca bilgiyi analiz etmekten ibaret değil. Kritik analitik düşünme, adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir düşünme becerisi ve sağlıklı kararlar almanın da temelinde yer alıyor. Kritik düşünme, mantıksızlıkları, ön yargıları ve düşünce çarpıtmalarını fark etmeye yardımcı olurken, sorgulanmadan kabul edilen kural ve tabulara karşı da daha dikkatli yaklaşmayı sağlıyor. İyi bir kritik düşünürün öncelikle soruları doğru tanımlaması, gerekli bilgileri toplaması, objektif biçimde değerlendirmesi gerekiyor. Her konuda böyle. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçları tabii ki test etmek, farklı düşüncelere açık olmak, etkili iletişim kurmak da kritik düşünme becerileri arasında. Bu becerilerin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı gelişen dünyada daha

0: Hayırlı sabahlar ve hayırlı yayınlar diyor. Erkan ve Sevde Yavaş İstanbul'dan ulaşmış. Hayırlı sabahlar diyerek teşekkür ediyoruz. Cennet Atalay Afyon'dan, Sandıklı'dan mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Halil İbrahim Bey Kadirli Osmaniye'den yazmış. Rabbim hocalarımızın mesajlarını anlayıp gereği gibi davranmak nasip eylesin ve bizleri Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın duasıyla katılmış programımıza. Mustafa Kılık Adana Ceyhan'dan ulaşıyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Bereketli bir hafta olsun diyor dinleyicimiz mesajında. Ve Metin Aksu Bey de yağmurlu bir Ankara sabahından tüm arkadaşlara selamlar. Günümüz hayırlı bereketli olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, pek çok yerde yağmur var. Şimdi ayrıntılarıyla göz atalım. Sizler de bu arada mesajınızı yazın lütfen. 0501-630-3030'a bulunduğunuz yerde tıkanan noktalar, yollar hangileri, hava durumu nasıl? Bilgileri, mesajları sizlerden de bekliyoruz efendim.
1: Hava durumu.
0: Yağmurlu bir sabah uyandık demiştik ve bunun da trafiğe ciddi bir etkisi var. Birazdan ona da göz atacağız. Diğer taraftan yurdun genelinde yağışlı bir hava olduğunu görüyoruz. Hatta hafta ortasına kadar da bu sistemin devam edeceği tahmin ediliyor ki yağışların Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkiinde, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında, Osmaniye ve Samsun çevrelerinde, Hatay kıyılarında epeyce kuvvetli olacağı değerlendiriliyor. Bu noktalarda yağmurun etkilerine, sel ve su baskınlarına dikkat. Hafta sonu da yoğunlaşan noktalar vardı. Ankara'da aynı şekilde yoğun yağmurun görüldüğü şehirler arasındaydı. İstanbul'un Avrupa yakasında akşam saatleri itibariyle bu yağmurdan etkilenmişti. Bugün ve yarın da kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu sebeple sıcaklıklar tabii hissedildi derecede azalıyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına geriliyor. Doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında. Bir de rüzgar uyarısı var. Marmara'da ve Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esebilir. İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 21, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Afyonkarahisar akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 18, İzmir sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25, Antalya ve Adana sağanak yağışlı 27, Ankara sağanak yağışlı 17, Konya sağanak yağışlı 21. Pek çok şehir için durum böyle. İstanbul Düzce 20, Zonguldak 20, Amasya 22, Trabzon 22, Rize 24, Erzurum ve Kars 24, Malatya 26, Gaziantep 25 ve Şanlıurfa çok bulutlu 28 derece. Günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Dünyada bazı noktalara da göz atalım. Mekke 40, Medine 42, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Aşgabat parçalı bulutlu 24, Bağdat 43, Bakü parçalı bulutlu 28, Berlin parçalı bulutlu 24. Diğer merkezlerden yine göz attığımızda Londra sağanak yağışlı 20, Moskova sağanak yağışlı 17, Sydney sağanak yağışlı 18, Taşkent parçalı bulutlu 27, Tokyo 25 ve Üsküp sağanak yağışlı 22 derece. Dünyada bazı merkezlerde böyle değerli dinleyenlerimiz. İlk çeyreği noktaladık böylelikle, bir eser dinleyelim. Birazdan yeniden buradayız. Çok önemli bir konuyu gündeme taşıyacağız. Çocuklarımızın yaşadığı şiddet eğilimi, bunu önlemenin yolları, aile içi iletişimi kuvvetlendirmek için yapılabileceklere dair tavsiyelerle.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ederken şimdi bir bağlantımız olacak. Zaman zaman haberlerde de gündeme getirdiğimiz, hatta zaten de hepimizin de takip ettiği başlıklardan biri. Özellikle çocuklarımızın da içinde bulunduğu, etkilerini hissettiği, yaşadığı problemlerden biri şiddet eğilimi. Tabii bunun pek çok sebebi var. Bu sebeplerini ve önlenmesine dair tedbirleri konuşacağımız uzman bir isim, program misafirimiz. Sosyolog, eğitimci, yazar Sayın Asiye Aykut Hanımefendi. Asiye Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ekta Bey.
1: Efendim tabii konu hassas bir konu. Belki ailelerin çocuklarından emin olmalarına rağmen bazen haberdar olmayabileceği durumlar da ortaya çıkabiliyor. Pek çok sebebi olabilir ki dijital bir dünyanın içerisinde artık daha çok yaşıyoruz. Sanal gerçeklik ve hayatın gerçekliği artık iç içe geçmiş durumda. Siz tabii işin dijital tarafları üzerine de birçok çalışma yapıyorsunuz. Kaleme aldığınız eserler, bu konuda çeşitli seminerleriniz, eğitim programlarınız da var. Evvela meselenin başına dönecek olursak, özellikle çocuklarda da artık görünmeye başlanan bu şiddet eğiliminin sebepleri nelerdir efendim?
2: Aslında şöyle baktığımız zaman tek bir sebep göremiyoruz. Evet, dijital oyunlar şiddete yönlendiriyor mu? Evet, çok büyük etkisi var. Çocuklarla yaptığımız seminerlerde her ne kadar çocuklar bunun etkisinin olmadığını ifade etseler de tabii ki oyunlar çocuklarımızı etkiliyor. Fakat sadece oyunlar değil. Öncelikle dinledikleri müziklerden, okudukları kitaplara, izledikleri videolara, içinde bulundukları tabii ki toplumsal şartlar, ailevi durum derken hepsi bir araya geldiğinde bir çocuk bunlara maruz kalırken, bunları tüketirken yanında bir yetişkinin rehberliği yoksa tabii ki etkilenme oranları çok daha fazla oluyor bu tarz çocukların. Yani tek bir sebebi yok. Pek çok sebebi var. Burada önemli olan aslında çocuğun ihtiyaç duyduğu yetişkin bir rehber olması hayatında.
1: Daha evvelki zamanlarda insanlar çocuklarının belirli bir vakitten sonra sokağa çıkmamasını ister. Onları o şekilde korurlardı. Şimdi bakıldığında çocuklar anne babalarından belki biraz daha fazla sayıda bilgiye sahip olarak dijital dünyada vakit geçiriyorlar. Tek sebebi bu değil dediniz. Bunun altını tabii ki çiziyoruz. Yine buradan hareketle burada herhalde bazı davranış modelleri ortaya çıkıyor. Bunu nasıl fark edeceğiz? İşte akran zorbalığı ve çeşitli kavramlar, olaylar karşımıza çıkıyor. Bu şiddete eğilimli olma durumunu ya da çocukların etkilenmiyoruz deseler de etkilendiklerini nasıl fark edeceğiz?
2: Önce başta söylediğiniz gibi eskiden bizi sokaktan eve zor alıyordu ebeveynlerimiz. Şu anda biz çocuklarımızı sokağa çıkartamıyoruz. İşin en acı taraflarından bir tanesi de bu. İşin diğer bir acı tarafı maalesef eskiden tehlike sokaklardaydı. Biz çocuklarımızı sokağa çıkarken işte dua ederiz, arkasından sadaka verirdik Rabbim korusun diye. Fakat şu anda o tehlikelerin çok daha fazlası yavrularımızın odasında. Bunun için oldukça çok fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu nasıl fark edebiliriz? Aslında şöyle, öncelikle çocuğumuzun neyle ilgilendiği çok önemli. Yani ailelerin öncelikle bu soruyu sorması gerekiyor. Yani benim çocuğum hani K-pop mı dinliyor, Wattpad mi okuyor, işte influencer'lar mı takip ediyor, yoksa dijital oyunlarda mı vakit geçiriyor? Yani çocuğun neyle ilgilendiğini bilmek özellikle çok kıymetli. Fakat bunu, ne olduğunu öğrenmeye çalışırken kendi ön yargılarımızı, öğrenmişliklerimizi bir kenara bırakarak çocuğum için bu ne ifade ediyor? Yani bu soruyu sormak gerçekten çok kıymetli. Çünkü bizim çocuğumuza ne ifade ettiğin sorusuna peşine düştüğümüzde aslında neyi aradığını da görmüş oluyoruz. Şu anda baktığımızda bir çocuk, işte biz 0-6 yaş koruyabildiğimiz bir alan ama çocuğumuz okula başladığında, servise binmeye başladığında artık maalesef onu korumak istediğimiz bütün o dijital platformlardan haberdar oluyor. Sorunuza gelecek olursa, yani çocuğun bunlardan haberdar olması bizi hemen korkutmasın. Yani evet, hepsinin bilgisi var. Bu alandan onları koruyamıyoruz. Bilgi sahibi oluyorlar. Fakat bunlar hakkında bilgisi var, belki birazcık merakı da var ama çocuk arkadaşlık yapmaya devam ediyor, derslerinde problem yok, uyku düzeniyle ilgili bir sıkıntı yok, ailesiyle aşamayacak büyük problemleri yok, başka şeylerden de keyif alabiliyorsa burada bir tehlike yok. Öncelikle bunu hani hemen böyle bir korkalım, panik halinde olalım demiyorum. Çocuk biliyor ama bizim de rehberliğimizde bu süreci biz birlikte yürütüyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Ama ne zaman ki çocuk bazı şeyleri tüketmeye başladı, bazı şeylere maruz kalmaya başladı. Bu maruz kaldığı şey her neyse eğer ders performansında belirgin bir değişiklik gösteriyorsa, uyku düzeninde ciddi bir bozulma varsa, gerçek arkadaşlıklardan kaçıyorsa, özellikle odasında sürekli yalnız kalmak istiyorsa, içsel çatışmalarını zaten siz görürsünüz evladınızın, bunlar çok arttıysa, tek bir ilgi alanı hayatının tamamını kapladıysa, özellikle kız çocukları ile ilgili söylüyorum, bedeniyle ilgili aşırı sorgulama, memnuniyetsizlik gibi durumları varsa, işte o zaman birazcık böyle tehlike sinyalleri çalmaya başlamış olabilir. Bu noktada eğer imkanımız varsa bir uzmandan destek almak çok kıymetli. Okul iletişim halinde olmak, şey, rehberlik servisiyle iletişim halinde olması da ailenin bu anlamda çok kıymetli.
1: Kesinlikle hocam. Tabii pek çok bilgiyi de aslında satır satır paylaştınız böylelikle. Pek çok sebebi olabileceği gibi bunun dışa yansıyan ya da bizim fark edebileceğimiz yönleri olduğunu söylediniz. Belki şiddet meyilli bunun artık kabul edilemeyecek en son boyutu, başka şekillerle de tezahür edebilir diyorsunuz. Pekala, bu üzüldüğümüz ya da olmasını istemediğimiz hadiseleri çözmek için de sürekli meli malı ifadelerinin fayda etmeyeceğini biliyoruz. Toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü biliyoruz. Ailelere, medyaya, eğitim camiasına, pek çok kademeye önemli roller tabii ki düşüyor. Ama biz bireysel olarak bu aile içi iletişimi herhalde kuvvetlendirmemiz lazım ki problemler ortaya çıkmasın ya da çıkıyorsa da önleyebilelim. Bunun için tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Kısa birkaç bilgiyle belki paylaşmak zor olsa da.
2: Aslında evet, sistemin, okulun, ailenin ve gencin içinde olduğu çözüm yöntemleri kesinlikle bizi çok daha fazla hızlı bir şekilde sonuca ulaştıracaktır. Ama biz birazcık daha böyle özelden gidecek olursak çözüm yöntemine, öncelikle aileler için ben şunu söylüyorum. Çocuklarımızın bize dönmesini istiyorsak, içlerinde bulundukları dünyadan onları kurtarmak istiyorsak, öncelikle ben hep şunu söylüyorum. Önce biz o dünyaya gireceğiz. Yani onları o dünyada yalnız bırakmayacağız. Ve öncelikle ailenin o matrix'ten çıkması gerekiyor. Yani anne baba olarak benim yavrumun bana dönmesini istiyorsam önce benim ona dönmem gerekiyor. Benim ona dönmem için de benim matrix'ten çıkmam gerekiyor. Bu çok kıymetli. Evlatlarımızın ekran süresi çok kıymetli. Burada konuşulan şeylerden, yani ekran süresinden daha az konuşulan bir şey var. İçerik. Yani çocuğuma ben işte yarım saat süre verdim. Eyvallah, ama yarım saatin içinde çok kötü içeriklere giriyorsa o çok kritik bir dönem. Bundan dolayı yavrumun ekran süresi çok kıymetli ama içeriği çok kıymetli. Ben onun ekran süresini kontrol edebilmem için öncelikle benim kendi ekran süreme ve ekran içeriğime, yani orada maruz kaldığım kendi şeyime de bakmam gerekiyor. Çocuğumun ekran süresi benim ekran sürem. Çocuğumun ekranda maruz kaldığı içerikler benim içeriklerimle. Yani bu noktada ailenin kendisini de şöyle bir teyit etmesi gerekiyor. Çocuklar şunu istiyorlar özellikle, yaptıklarımızın ve söylediklerimizin tutarlı olmasını. Yani benim çocuğumu oradan, o dünyadan kurtarabilmem için yaptıklarımın ve söylediklerimin tutarlı olması çok kıymetli. Her boşlukta telefonu elimize alıyor muyuz? Önce biz yetişkinler olarak. Yani onların ilk rol modeli biz olmalıyız. Çocuklar bağ kurmadıkları insanları rol model olarak kabul etmiyorlar. Bunu bilmek gerekiyor. Yani benim yavrumun beni rol model kabul etmesi için öncelikle benim bir bağımı güçlendirmem lazım. Tabii bu çok uzun bir konu ama kısaca bir değinmiş olmak istedim. Sonrasında çocuk beni evde nasıl görüyor? Yani her boşlukta elini telefona atan ya da kumandaya atan bir anne baba mı? Yoksa işte beni kitap okurken, ibadet yaparken, keyifli bir hobiyle uğraşırken, böyle bunlarla vakit geçirirken mi görüyor? Ama bunlarla vakit geçirirken ne kadar keyifli görünüyorum. Yani bu da aslında çok kıymetliymiş gibi yapmak değil. Çocuklar çünkü aşırı dikkatliler bu konuda. Eğer bir şey izleyeceksek, bir şey dinleyeceksek, içerikleri beraber seçmek çok kıymetli. Yani çocuğu iyi bir tüketiciye dönüştürmek. Çünkü engelleyemiyoruz, yasaklayamıyoruz. O zaman problem ne? Yapmamız gereken şey ne? Onu doğru bir tüketiciye dönüştürmek. Bunun da yolu beraber seçim yapmak, oturmak, hatta beraber o şey her neyse onu beraber izlemek, dinlemek. Ya da okumak çok değerli, çünkü çocuk bizimle beraber tükettiğinde aslında o şeye bizim gözümüzden bakmayı da öğrenmiş oluyor. Bunun da çok önemli, çok kritik teknikleri var. İnşallah daha uzun bir günde bunları da konuşmak nasip olur.
1: İnşallah. Hakikaten bunlar çok kıymetli bilgiler. Aslında bir kısmını sürekli haberlerde uzman tavsiyeleri olarak duyduğumuz bilgiler, ama siz biraz daha farklı bir bakış açısıyla paylaştınız. Bunları evet yapalım ama samimi olarak yapalım diyorsunuz. Evet. En önemli tarafı da bu. Haklısınız, uzun uzadıya etraflıca konuşmak gereken, hepimizi ilgilendiren hususlardan biriydi bu. Hayatın bir gerçekliği hatta zaten de. Siz de birkaç dakikaya sığdırmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için efendim.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, tabii çocuklarda, ergenlerde şiddet eğilimi veya onların maruz kaldığı içerikler karşısında bizim tutumumuz, aile olarak yaklaşımımız ve çocuklarla iletişimi nasıl kuvvetlendirebileceğimize dair önemli bilgileri paylaştı bizlerle. Hem sosyolog hem eğitimci hem de yazar Asiye Aykut Hanımefendi, bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine.
0: Yol durumu.
1: Şimdi de yol durumuna bakalım. Saatimiz 9.04 değerli dinleyenlerimiz. Trafik yükü İstanbul için yine devam ediyor. Şehir geneline baktığımızda %69'luk bir trafik var ama bu Anadolu yakasında %85'e varıyor bu dakikalarda kıymetli dinleyenlerimiz. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde bir hayli zorluk var. Saatler 9'u geçmesine rağmen bu zorluk da devam ediyor. Böylesi yoğun bir trafikte tıkanan noktalardan çok açık olan güzergahları belki saymak işimizi tırnak içinde daha kolaylaştırır ama trafik içerisinde seyri sefer ve okula yetişme telaşı halen devam ederken tabii biz de yolda bize kulak veren dinleyenlerimize kolaylıklar ve hayırlı yolculuklar diliyoruz. Anadolu yakasında TEM Orhanlı Kurtköy kavşağında sağ şeritteki bir kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Ve bunun da arkaya doğru uzanan, geriye doğru uzanan ciddi bir yoğunluğu söz konusu bu dakikalarda. Avrupa yakasında 100 yıl TEM İstoç yönündeki bir başka kaza nedeniyle burada da bir şerit trafiğe kapalı durumda. Anadolu yakasında Çamlıca Tüneli, Çamlıca Libadiye yönünde yine köprü güzergahında ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. Bunu da paylaşalım aynı zamanda. Birçok noktada, ana arterlerde, katılım noktalarında halen trafik ciddiyetini sürdürüyor. Yine Anadolu yakasında Deiz Tuzla Güzel Yalı yönündeki kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Bir saate yaklaşmış olmasına rağmen bölgedeki etkisi devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, yağmurlu havada tabii daha dikkatli seyretmekte fayda var. Aman dikkat diyelim ve hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir kez daha diğer çalışma yapılan noktalara da bakacak olursak Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde çalışmalar görüyoruz. Aydın Denizli Otoyolu'nun başında, bunun dışında Kahramanmaraş Göksun, Sakarya Bilecik Bozüyük, Malatya Kayseri güzergahlarında da çalışmalar var. Bugün için dikkat çekeceğimiz noktalar böyle. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan, biz de paylaşalım tabii ki. Osman Doğan Balıkesir'den selam ve hürmetlerle diyor. Yağmurlu bir Amasya sabahından Tokat'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Akra açık ve yollar açık demiş Tuğçe Hanım. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Gaziantep'ten Zeki Bey'in mesajını gördük. Selamlarını iletiyor. Biz de selam ediyoruz. Erol Bey Konya'dan ulaşmış. Müminlerin Saf suresindeki gibi bir araya gelmesi, iyilerin birlik olması duasıyla hayırlı, bereketli, huzurlu bir hafta diliyoruz demiş. Meryem Hanım Gaziantep'ten ulaşan bir başka dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, yeni hafta hayırlı bereketler getirsin. Yılın ilk yağmuru bu sabah yağdı çok şükür demiş. Mevsimsel anlamda zannediyorum. Efendim başka kimler ulaşmış mesajlarıyla programımıza? Samsun'dan Cemal Bey'in mesajı var. Yeni haftanın tüm akre dinleyenlerine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz diyor. Devam edeceğiz paylaşmaya.

Türkiye'de kuduz riski devam ediyor şeklinde bir haber var. Geçen yıl 570 bin kuduz riskli temas kayıtlara geçerken vakaların yaklaşık yarısı kedi ve köpeklerde görüldü diyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor İsmet Battal. Diğer yarısı da sığır, koyun, keçi, at, eşek gibi hayvanlardan kalan yarısını oluşturuyorlar. Bu sebeple kedi köpek teması kuduz riski açısından değerlendirilmeli demiş. Belirtiler başlamadan önce uygulanan tedavi yöntemleri de hastalıktan korunmada önem taşıyor. Kuduz belirtileri başladıktan sonra tedavisi yok. Kuduz aşısı hastalığı tedavi etmek için değil, hastalık gelişmeden önce korunmak için kullanılıyor. Zaman bu açıdan çok değerli. Erken başlanan korunma hayat kurtarabilir dedi. Doktor Battal, hayvan kuduzlarının şehirlere göre dağılımı resmi olarak paylaşılmıyor, ancak vakaların ve karantina uygulamalarının ağırlıklı olarak

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki şehirlerde yoğunlaştığını görüyoruz dedi. Kuduz mikrobunun neye sebep olabileceğine değinen Battal, kedi ve köpeklerle ısırık, tırmalama, salya, idrar veya dışkı temasıyla kuduz dışında bakteri, parazit ve mantar kaynaklı tırmalamalar ve diğer yabancı isimleriyle pek çok enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor şeklinde uyarılarda bulunmuş. İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı. Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesindeki düşüş ve kıyı şeridindeki çekilme her geçen gün artıyor. Kıyıdan yaklaşık 200 metre çekilen gölde balık popülasyonu azaldı. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin balıkların üreme alanları da olumsuz etkilendi. Ülkemizin önemli tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'ndeki çekilme özellikle son yıllarda giderek hızlandı. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskeleler sudan metrelerce uzaklaşırken bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulamaya bağlı ve kuraklığın da etkisiyle, buharlaşmanın etkisiyle gölün su seviyesindeki düşüş her geçen yıl artıyor denilmiş. Çarpıcı fotoğrafların da paylaşıldığı haberde kıyıdan ciddi manada bir çekilme ve iskelelerinde artık toprak bir zeminde kaldığı şaşırtıcı fotoğraflarla. Türkiye çocuklarda obezite sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü. Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi ciddi bir soruna dönüşürken kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam çocukların sağlığını tehdit ediyor. Türkiye çocukluk çağı obezitesinde küresel düzeyde üçüncü sıraya çıktı, Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Toplumda tombul çocuğun sağlıklı olduğu yönündeki algının sorunu büyüttüğünü belirten uzmanlar, Türk toplumunda halen bu tür çocukların sağlıklı olduğu yönünde nesilden nesile aktarılan yanıltıcı bilgiler var. Geleneksel sebze ağırlıklı Türk mutfağı yemekleri azalırken pratik ve tehlikeli fast food kültürü arttı diyor. Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin artması da obeziteyi besleyen faktörlerden biri. Uzun süre hareketsiz kalan çocuklarda kasların yeterince çalışmadığı ve alınan enerjinin kullanılamadığı görülüyor. Ekran karşısında yemek yemenin açlık ve tokluk sinyallerinin algılanmasını da zorlaştırdığını söyleyen diyetisyenler, farkında olmadan tüketilen atıştırmalıkların karaciğer yağlanmasına ve kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açabileceğini ifade etti. Ailelerin çocukların beslenmesine yönelik aşırı baskıcı veya kısıtlayıcı tutumlarında ters etki oluşturabileceği belirtilirken sürekli ye ya da yeme şeklindeki müdahalenin çocuğu duygusal bir savunmaya itebileceğini söylüyor. Okul kantinlerindeki denetimlerin ve ürün çeşitliliğinin henüz yeterli olmadığını savunan uzmanlar, işlenmiş gıdaların yerine sağlıklı alternatiflerin yaygınlaştırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorlar. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Dinleyicimiz Kudretin Bey, az evvel yayınınızı dinledik. Bu bilgileri paylaşan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sosyal medya ve teknolojinin etkisindeler. Anne baba faktörü azaldı. Rabbim tüm çocuklarımızı o tür tehlikelerden korusun inşallah demiş mesajında. Az evvelki bu önemli bağlantımız sonrasında dinleyicimizle bu katkıda bulunmuşlar. Yayınlarla ilgili sorular var. Yine gelen içerikleri değerli dinleyenlerimiz Akramedya'nın günün programları bölümünde bulabileceğinizi hatırlatalım. Buradan dilediğiniz her an erişebilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasında yer alıyor. Yayında paylaştığımız pek çok içerik ki mobil uygulamada yenilenen özellikleriyle daha kullanıcı dostu, daha pratik bir hale geldi. Sizlerden gelen mesajlarda bu yönde teşekkür ediyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımıza gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi de bekliyoruz. 0501 630 3030'a.

0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Haftanın ve günün ilk işlem gününde ilk rakamları şöyle: dolar 48.98, avro 55.77 lirada, altının gramı ise 6.580 lira seviyelerinde.
0: Akra'da bugün.
1: Bugün yayına gelecek bazı programları da şimdi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan ve Hüseyin'e duasını anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te Sesli Kitap programımız Okudukça 10.50'de yayında olacak. Sağduyulu Akıl belgeselini 11.15'te, uzman tavsiyeleriyle aile rehberini 11.40'da dinleyebilirsiniz. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından yayına gelecek olan Evdeki Huzur programında iç huzuru konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Fıtratın özellikleri bugünkü sohbetin konusu. Ömür Boyu Sağlık programı 16.30'da sizlerle yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine tavsiyeler paylaşılacak. Sahabe-i Kiram'ın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esma-ül Hüsna 17.40'da, gönül dostu ailem Mehmet Zahir Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Öncelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
0: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de, evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, size gönüller dolusu, yerler gökler dolusu, sevgiler, selamlar, hayır dilekleri ve dualar ederim. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Allah'ın en sevgili kulları Peygamber Efendimiz ve ashabı, asr-ı saadet Müslümanları ne sıkıntılar çekler. Sen nesin? Ben neyim? Bizler 20. 21. yüzyılın insanlarıyız. Efendim, ne kadar asır sonra gelmiş insanlarız. Elbette en büyük mükafatları ashaba, Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri verecekken, dünyada onlar bu kadar sıkıntı çekmişler. Elbette bizler de sıkıntı çekeceğiz. Bunlar imtihan, yani Müslümanlığa bağlılığımızın kuvvetini ve samimiyetini, sağlamlığını anlamak için, ispat etmek için, denemek için, imtihan etmek için Allah sıkıntıları getiriyor ki bakalım benim mümin kullarım sıkıntıların karşısında da imanlarına sımsıkı sarılıp iyi Müslüman olarak yaşayacaklar mı diye. Müslümana böyle çeşitli sıkıntılar, imtihanlar gelir. Mühim değil. Sabredeceğiz, mükafat alacağız ama sabrın sonunda da Allah zafer ve saadet ve selamet veriyor. Misal işte İslam tarihi, işte Müslümanların ilk devirleri, ondan sonraki devirleri bütün cihana hakim olmaları. Evet, ne zaman insanlar Allah'a yardım ederse, Allah'ın dinine yani, Allah yardımdan müstahni ama lütfen ve keremen ve efendim latife olarak öyle buyuruyor Cenab-ı Hak, bana yardım eden. İntensurullah, siz Allah'a yardım ederseniz yensurküm. İntensurullah yensurküm ve yüsebbit aktamekum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyuruyor. Halbuki Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Latife eyliyor biz kullarına. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz o zaman mükafatlara erersiniz demek yani açıkçası. Onun için Allah'ın dininin yardıma ihtiyacı var. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Müslümanların yardıma ihtiyacı var. Mali yardıma ihtiyacı var. İktisadi yardıma ihtiyacı var. Askeri yardıma ihtiyacı var. Siyasi destek ihtiyacı var. İrfan öğrenmeye, talim ve terbiyeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. Hepimizin çalışması lazım. Fransa'dan iki doktor Müslüman olmuş. Ben de Strasbourg'a gitmiştim. Hocam dediler burada iki Fransız kökenli Fransız Müslüman var. Efendim, tanışalım. Tanışalım şu mübareklerle dedim. Yani Avrupalı, Fransız, kökeni Fransız. Hristiyanken dönmüş, Müslüman olmuş. Tanışalım. Burada yok dediler. Nereye gitti? Strasbourg değil de Lyon şehrindeydi. Strasbourg'dan sonra Lyon'a gitmiştik, Mülüs'e gitmiştik. Burada değil. Nereye gitti? Bunlar tatili oldu mu, yıllık izinleri oldu mu, hastaneden izin alırlar, karı koca Afganistan'a giderler. Tatilleri boyunca Afganistan'da çalışırlar dediler. Gözlerim yaşardı o kardeşlerimizin şuuruna. Hem de gitmeden önce ilaç fabrikalarını dolaşıyorlarmış. Hayır hasenat olarak ilaçları topluyorlarmış. Pamuklar, sargı bezleri, efendim, antibiyotikler, iğneler, haplar neyse onları da yanlarında beraber alıp Afganistan'a gidip yardımcı oluyorlarmış. İşte şuur, işte efendim ihlas olunca böyle oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allahümme inni uhibbuhuma ve ehibbehuma ve ebgid men ebgadahuma ya'nil hasene vel hüseyin. Taberani'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ramzül Ehadis'in 186. sayfası burası. Efendim, not alanlar alır, dinleyenler banttan, ses kayıt şeridinden dinleyenler dinlerler. Efendim, yerini bulurlar, Arapçasını ezberlerler. Allahümme, ey benim Allah'ım, Rabbim, Mevlam, inni uhibbuhuma, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki ben bu ikisini seviyorum. Bu ikisini seviyorum ya Rabbi ben. Fe ehibbehuma. Sen de bu ikisini sev ya Rabbi. Ve ebgıd men ebgadehuma. Bu ikisine buğz edene sen de buğz et ya Rabbi. Sen de sev bunları. Ne mutlu bu iki kişiye ki Peygamber Efendimiz ben bunları seviyorum diyor. Allah'a da dua ediyor. Ya Rabbi sen bu ikisini sev diyor. Ve bunlara buğz edenlere sen de buğz et diyor. Allahu Ekber. Efendim kim bunlar? Kimmiş bu mübarekler? Yani Hasene ve Hüseyin. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Peygamber Efendimizin Fatıma anamızdan Hazreti Ali'den olma iki torunu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e böyle dua eylemiş. Çok güzel dualar etmiş. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre onlara böyle dua ediyor. Ya Rabbi ben bu ikisini seviyorum. Torununu sevmez mi? Kucağına alırdı. Efendim nasıl severdi Peygamber Efendimiz? Fatıma anamızı nasıl severdi? Geldiği zaman ayağa kalkardı, alnından öperdi Fatıma anamız. Cennet hatunlarından birisi Fatıma anamız. Ben bu ikisini seviyorum ya Rabbi sen de sev. Peygamber Efendimiz'in torunları duasına mazhar insanlar. İkisi de şehiden öldü. Birisi zehirlenerek, birisi de Kerbela'da ailesiyle çok çocuğuyla şehit edilerek efendim cennetlik olduklarını da bölümleri gösteriyor. Ve ebgıb men ebgadahıma bu ikisine buğz edene sen de buğz et ya Rabbi. Yani düşmanlarını buğz et ya Rabbi diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam tarihini tam okuyup tam anlayıp efendim sahabe-i kiramın hepsini sevip özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimizi de sevip efendim onların şefaatine ermeyi nasip eylesin. Efendim cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref eyleyip onlarla cennette buluştursun. Fatıma anamız, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz bunlar cennet gençlerinin efendileri, seyitleri. Efendim Fatıma anamız da cennet hatunlarının efendisi. Hazreti Ali Efendimiz de efendim diğer hulefayı raşidin ile efendim aşere-i mübeşşere ile cennetlik mübarek evliyaullah ile ya Rabbi bizi cennette buluştur. Ebubekir Sıddık, Ömer el Faruk, Osman Zinnureyn, efendim Ali-i Murtaza ve diğer mübarek büyüklerimizle cennette bizleri buluştur ya Rabbi. Bi lütfike ve keremike ve bi hürmet ismikel azam ve bi hürmeti nebiyikel ekrem ve inneke mücibü duavat ve kadıl hacat ve ekremül ekremin ve erhamur rahimin. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Asr Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen kısa surelerinden biri olan Asr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetteki Asr kelimesinden almıştır. Asr, yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazı veya Peygamberimizin asrı olan saadet çağı

0: ya da dehir, sürekli zaman anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de üçer ayetten oluşan en kısa üç sureden biridir. Asr suresinde inanıp salih amel işlemenin gereği, hakkı ve savı tavsiye etmenin önemi anlatılmaktadır. Sure, iman edenlere kısa ve öz olarak tavsiyeler içerir. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Ashab-ı kiram buluştukları zaman Asr suresini okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

O kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Meyveli gazozlarda hayvansal kaynaklı yağlardan, hayvansal yağlardan elde edilen, daha doğrusu şöyle söyleyelim, hayvansal veya bitkisel kaynaklardan gelme ihtimali olan gliserin gibi katkı maddeleri bulunmaktadır. Bu gliserin veya gliserol dediğimiz katkı maddesi, eğer hayvansal bir kaynaktan geliyorsa ve bu helal olmayan bir hayvandan geliyorsa, o zaman o gıdanın tüketilmesi de mahsurlu olmaktadır. Aroma konusuna da bir cümleyle değinelim. Şayet aromalar alkollü bir ortamda saklanıyorsa, alkol karışımının olduğu bir solüsyonda saklanıyorsa ve o aroma meyveli gazoza katılıyorsa, işte o zaman bir miktar alkol de gazoza katılmaktadır ve bu o ürünün tüketilmesini sıkıntıya sokabilmektedir. Evet değerli dinleyiciler, şöyle toparlayacak olursak, meyveli gazozlar maalesef içilecek bir ürün değil. İçinde enerji değeri var, bizim bu enerjiye ihtiyacımız yok. Katkı maddelerinden dolayı, koruyucular ve sentetik tatlandırıcılardan dolayı riskleri var. Helal sertifikalı ürün varsa bulabilirseniz onu alın diyoruz. Aromaların durumunu çünkü bilemiyoruz. Alkollü olabilir. Ayrıca hayvansal kaynaklardan gelme ihtimali olan katkıları içermeyenler tercih edilmelidir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin Füls putunu yıkmaya gönderilişi. Medine'den yola çıkış. Atlar yanlara, yedeklere alınıp develere binildi. Beni Esedlerden Hureys isminde bir zatın kılavuzluğuyla yola çıkıldı. Kılavuz Feyt yolunu tutturdu. Bir müddet ilerledikten sonra karşılaşmak istediğiniz o kavimle aranızda tam bir günlük yol vardır. Sizi onlara gündüz götürürsem onlardan bir cemaati ve çobanlarını baskına uğratabiliriz. Ama kabile halkına haber verirler, onlar da etrafa dağılır giderler. Onlardan istediklerinizi ele geçirmek mümkün olmaz. Fakat biz bugünümüzde burada akşama kadar oturalım. Sonra geceleyin atlarımızın sırtlarında gidelim. Sabah karanlığında onlara birden baskın yapalım dedi. Askeri bir birlik yerinde ve uygun görüş budur dediler. Orada karargah kurdular. Develeri yayılmaya saldılar. Yemeklerini pişirdiler. Çevrelerinde dönüp dolaşmak, çevreyi gözetlemek üzere Ebu Katade, Hubab bin Münzir ve Ebu Naile'yi vazifelendirdiler. Bunlar atlarının üzerinde karargahın çevresini dolaşmaya başladılar. Eslem adında kara bir uşak yakaladılar. Ona "Sen burada ne yapıyorsun?" diye sordular. Eslem "Yitiğimi arıyorum." dedi. Kendisini Hazreti Ali'nin yanına getirdiler. Hazreti Ali ona "Sen necisin?" diye sordu. Eslem "Yitik arayıcısıyım." dedi. Mücahitler üzerine yürüyünce Eslem korkup "Ben Tayyi kabilesinden, Beni Nebhanlardan bir adamın uşağıyım. Onlar benim bu yerde durmamı bana emrettiler ve Muhammed'in süvarilerini görürsen acele yanımıza gel, bize haber ver dediler. Ben yakalanıp esir olacağımı bilemedim. Sizi gördüğüm zaman onların yanına gitmek istedim. Sonra kendi kendime acele etmeyeyim de adamlarıma sizin sayınızı, süvarilerinizin ve yayalarınızın sayısını açıkça bildiren haberi götüreyim, başıma gelecek musibetten korkmayayım dedim. Meğer ben senin için bağlanmış kalmışım. Nihayet gözcüleriniz beni yakaladı dedi. Hazreti Ali, arkanda ne varsa hadi bize dosdoğru haber ver dedi. Eslem, Tayyi kabilesinin öncülerine uzun bir gece gidilince erişilebilir. Sizin süvarileriniz onlara ancak yarın sabah kavuşabilir ve baskın yapabilir dedi. Hazreti Ali arkadaşlarına, siz bu hususta ne görüştesiniz, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Cebbar bin Sahr, bizim görüşümüz bütün gece atlarımızın sırtında gitmemiz, yurtlarında o kavimle sabahlayıp kendilerini gafilken baskına uğratmamızdır. Biz geceleyin bu kara uşakla gider, Hureys'i askerlerle gerimizde bırakırız. İnşallah onlar da arkamızdan gelir kavuşurlar dedi. Hazreti Ali yerinde görüş budur dedi. Eslem'le birlikte gittiler. Uşak bağlı olarak sırayla süvarilerin terkisinde gidiyor, birinin terkisinden inip diğerinin terkisine biniyordu. Gündüze erişilip Eslem'in gece yalan söylediği meydana çıkınca Eslem, ben yolu şaşırdım, onları arkamda bıraktım dedi. Hazreti Ali, nerede yanılmaya başladınsa dön oraya dedi. Eslem, bir mil veya bir milden fazla geri döndükten sonra ben yanlış yoldayım dedi. Hazreti Ali, biz seni hep hile ve aldatma üzerinde buluyoruz. Sen ancak Tayyi kabilesinden bizi uzaklaştırmak istiyorsun. Getirin şunu dedi. Eslem işin sıkı tutulduğunu görünce eğer size doğruyu söylersem bana yararı dokunur mu dersiniz diye sordu. Evet dediler. Eslem benim size gördüğünüz şeyi yapmam Tayyi halkının bana rastlayacak olanlarından utandığımdan ileri geliyordu. Kendi kendime şu kavmi karşılayıp iman edeyim de sıkılmaksızın ve haksız olmaksızın Tayyi kabilesi halkının bulundukları yeri kendilerine göstereyim demiştim. Bağlanmam gibi sizden görmemekliğim gereken şeyi görünce beni öldüreceksiniz diye korktum. İşte benim için olan özür, mazeret bundan ibaret. Artık ben sizi yola çıkarayım dedi. Askeri birlik bize doğru söyle dediler. Eslem, Tayyi kabilesi hemen yakınınızdadır dedi ve birlikte gitti. Tayyi kabilesine o kadar yaklaştılar ki köpeklerin ürümelerini, Ağlarda develerin, davarların kımıldanışlarının seslerini bile işittiler. Eslem, Tayyi cemaati bir fersah uzaklıktadır dedi. İslam süvarileri birbirlerine baktılar ve Eslem'e Hatim hanedanı nerede diye sordular. Eslem, onlar cemaatin ortasındadırlar dedi. İslam süvarileri birbirlerine eğer biz bu kavmi bağırıp korkutursak onlar da bağırışırlar, birbirlerini korkuturlar. Gecenin karanlığı içinde cemaatini kaybeder, bizden uzaklaşırlar. Fakat biz Tanyer'i ağrıncaya kadar bekleyelim. Tanyer'i ağrıcağı sırada onlara birden baskın yapalım. O zaman birbirlerini haberdar etseler bile nereyi tutup gittikleri bizden gizli kalmaz. Bu kavimde üzerlerine atlayıp kaçacakları atlar yoktur. Bizse atlarımızın üzerinde bulunur, onları takip ederiz dediler. Yerinde olan görüş bu işaret ettiğin görüştür diyerek bu şekilde hareket etmeyi benimsediler. İslam süvarileri Tanyer'i ağırırken birliklerini her taraftan saldıracak şekilde dağıtıp Hatim ailesinin konak yerine birden baskın yaptılar. Tayyilerden hiçbiri gizli kalmadı. Adi bin Hatim'in Medine'de bulunan casusu Hazreti Ali'nin Tayyilere doğru çıkıp gittiğini bildirince Adi bin Hatim Şam'a kaçmış bulunuyordu. Tayyi kabilesinden alınan esirler bir köşeye ayrıldı. İtinam edilen deve ve davarlar da bir araya toplandı. Esirlerin üzerine Ebu Katade, ganimet hayvanları vesaire üzerine de Abdullah bin Atikus Sülemi memur edildi. Fülüs putunun yıkılışı ve tahrip edilişi. Hazreti Ali ve arkadaşları Fülüs putunun yanına varıp onu yıktılar ve tahrip ettiler. Fülüs'ün deposunda Rebu, Mıhzem ve Yemani adlarında 3 kılıçla 3 zırh gömlek bulundu. Kılıçlardan ilk ikisi Haris bin Ebi Şimr el-Gassani tarafından

0: Fürs putuna hediye edilmiş, Fürs'ün üzerine asılmıştı. Mücahitler tayilerin yurdundan ayrılarak Rekek'te konakladılar. Rekek, tayilerin iki dağından biri olan Selma Dağı'nın bir mahallidir. Hazreti Ali orada kılıçları geleneğe göre Safi, başkumandan hakkı olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ayırdıktan ve ganimetin beşte birini de çıkardıktan sonra Hatim ailesini taksim dışında tutup ganimet malları ve esirlerin beşte dördünü mücahitler arasında bölüştürdü. Medine'ye geldiler. Kıymetli dinleyiciler, bu konuya gelecek programımızda devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir dinlendiren musiki programında tekrar huzurlarınızdayız efendim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eyleyen yüceler yücesi Allahü Teala'ya hamdü senalar ederek başlıyoruz programımıza. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Ey vahidu ferdu samet.

Alan sensin, veren sensin, kılan sensin. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var, diyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Sevgili dinleyiciler, içinde bulunduğumuz şu andaki halimiz, sevgimiz, güzelliklerimiz, aldığımız nefesimiz, içtiğimiz suyumuz, sağlığımız, sıhhatimiz, malımız, mülkümüz, canımız, çoluk çocuğumuz, ne varsa her şey Allah'ındır. Allah'ın kullarına verdiği ücretsiz, bedava hediyeler. Ondan başka neyimiz var ki? Efendim, Sedat Anar'dan Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler ilahisini dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sizlere veda etmeden önce son olarak Sırrı Pusula'dan bir eser daha armağan edelim. Bana Öyle Yakınsın Ki adlı güzel bir parçayla veda ediyoruz. Bir dahaki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okurlar, merhaba. Hatırlayacaksınız, son bölümümüzde İslam'ın Arap Yarımadası'nı baştan başa sardığını okumuştuk. Artık saadet asrının yaşandığı saha çok genişlemiş, onun ferahlatıcı adaletli iklimine koşanların sayısı artmıştır. 48. Bölüm Ekber Cihat. At üstünde bir gazadan dönüyorlar, yanlarında sahabileri. Yumuşak kumda atların tırnaklarından çıkan yumuşak sesten başka hiç seda yok. Allah'ın Resulü mukaddes başları göğüslerinde, her zaman olduğu gibi tefekkürün en erişilmez iklimindeler. Buyuruyorlar: "Siz Ekber Cihad'ın ne demek olduğunu biliyor musunuz?" Sükut. Sahabiler Ekber Cihad'ın ne demek olduğunu Allah'ın Resulünden öğrenecekler. Beyazın veya karanın ne olduğu da sorulsa, bilinenle onun bildiği arasındaki fark aynı sükutu gerektirecek. O bir şey gösterir ve bildirirken o şeye ait daha evvel görüş ve bilgi mevcut değildir. Sahabilerine bakıyorlar. Derin vecd içinde sükut. Ekber cihat, şimdi yapıp da döndüğümüz iş veya onun daha büyüğü değildir. Ekber cihat, tek kişinin kendi öz nefsiyle cenkleşmesi ve onu yenmesidir. İşte düzlükte giden büyük İslam aksiyonunun derinliğine, sonsuz ruhundan bir kapı. Zaten İslamiyet insanlığa fert fert ekber cihadı talim etmek için gaza üstüne gaza ediyor. Bu gazalar insanların topyekün devşirdikten sonra onları tek tek ekber cihada memur kılmak için. Ekber cihada giden yolun açılması için gaza edenler içinde ölüler, yani şehitler. Bunlar ölmüşken ölmeyenlerdir. Bir de ölmemişken ölenler. Bunlar da cihadın fatihleri. Evet, bunlar Allah yolundaki gazaların madde planında vurulup ölenleri, şehitler. Bunların kazandığı büyük bir mana ve azim bir hayat var. Ölmüşken ölmeyenin, yani şehidin en güzel örneği Uhud muharebesinde. Başta şehitlerin başbuğu Hazreti Hamza, ölmüşken ölmeyenlerin hakikatini Uhud cengi getirdi. Allah'ın sevgilisi Cabir Hazretlerine bu hakikati şöyle anlattılar. Allah herkese hicap arkasından, perde gerisinden hitap eder. Fakat senin babana arada perde, hicap olmaksızın hitap etti ve dedi: "İste, ne dilersen vereyim." O da tekrar dünyaya gönderilmesini istedi. Allah yolunda bir kere daha öldürülüp şehitlik tadını bir kere daha tatmak için. "Beni dünyaya reddet ki," dedi, "senin için bir daha can vereyim, sana geleyim ve sonsuz hazzı tadayım." Allah ezeli hikmetinde dünyadan ayrılanların tekrar dünyaya dönmesine imkan yaratmadığını söyleyince, "Öyleyse," dedi, "halimden ve saadetimden dünyadakilere haber ver." Ve Allah ayetini indirdi. Ayet meali: Allah için can verenleri öldü sanmayınız. Onlar sağdırlar ve Rablerine yakındırlar. Rızıklanırlar ve Allah'ın fazlından verdiği şeyde saadet bulurlar. Dünyada bırakıp gittikleri müminlerin halleriyle de onların Allah yolunda ölmelerini bekleyerek şevklenirler. Öyle bir hayatla sağdırlar ki kendileri için ne korku kalmıştır ne de hüzün. Demek ki gerçek şehit dünyadakilerin hayatından başka ve üstün bir hayatla sağ. Hususiyle dünya hayatının bulutları içine sığmaz ve dünya çerçevesinden hakikatine ulaşılmaz bir hayatla sağ. Bunlar ölmüşken ölmeyenler. Şehit mutlaka Allah yolunda, Allah için canını feda edendir. Müminler için bazı şahsi musibet şekillerinin de şehitliğe yükseltici bir kıymeti varsa da esas Allah için, Allah'ın yolunda canını vermek. Ölmemişken ölenler. Bunlar da velilik yolunun ölmeden ölünüz hikmetini gerçekleştirenler. Dünya hayatı içinde o hayatın sınırlarını yıkıp ötelere çıkanlar. Allah'ta fani olmak sırrına

erenler, sağlıklarında ölmezliğe ve sonsuzluğa yol bulanlar. Biricik gaye bu. Bunun için yaratıldık. Gayelerin gayesi, ölmeden ölmek. Gayelerin gayesinin mukaddes sancağını taşıyan peygamberler peygamberi, madde planındaki gazalarıyla sonsuzluk alemine, ölmüşken ölmeyenleri, ruh planındaki ekber cihatla da ölmemişken ölenleri sevk etmeye memurdurlar. Büyük, kul çapında her büyüğün yanında küçük ve hiç kalacağı büyük kurtarıcılık işte budur. İnsanı nefsi ve cemiyetiyle bir arada kurtarmak. Şimdi kurtarıcılar kurtarıcısını biraz daha yakından görür gibiyiz. Daha fazla yaklaşamayız, yanarız. Nasıl ki Allah onun göz planındaki cemalini bile tam izhar etseydi bakmaya takat getiremezdik. Ya iç hakikatine nazar etmek? En mahrem ve yakın görüş noktalarından peygamber anlayışı işte sonu olmayan bu idrak vecdinden başlar. Yoksa onu bir takım kuru tazim kelimeleri içinde, bir takım yavan hesapların ve dış görünüş sırlarının gözlüğünden boş yere hecelemeye çalışmak değil. Vecdin metoduyla bu görüş arasındaki fark, birinin peşinen topyekün ve ispatsız doğrulaması, öbürününse ispat davasında kuru aklı konuşturması ve satıhta kalması. Bir garplı şairin gerçek hayat bu görünen değil dediği hayat, gerçek hayat. Bu hayatın her zerresiyle ilan ve ihtar ettiği ve yanında ebedi noksanlar silsilesinden ibaret kaldığı hakiki hayat. İşte bu hayat tam ve kamil hayat, onun izlerine kavuşan ve her şeyi onun izlerinde götüren yoldur. Onun ardındaki saflar ölmemişken ölenler ordusudur ve bu ordunun gazada verdiği ölüler de ölmüşken ölmeyenler. Dış gaye birincide, iç gaye ve büyük oluş da ikincide. Ölmemişken ölenlerin kazandığı sonsuz alemde ayrıca şehitlikten gelen öyle bir mertebe var ki başta en büyüklerin en büyüğü, bütün büyüklere Allah bu mertebeyi verdi. Evvela hakiki ve ebedi hayatın rehberi ve her derecenin üstü Allah'ın sevgilisi bizzat şehit. Hayber'de tattığı zehirli etin yıllarca süren sinsi tesiriyle şehit. Ebu Bekir de aynı sebepten ve onunla beraber. Ömer, Osman, Ali ise doğrudan doğruya vücutlarında Allah için güneş güneş al kan yaralar açan hançerler ve kılıçlarla şehit. Bunlar evvela şahit, sonra şehit. Gayelerin gayesi yoluyla ölmeden ölmüş olmanın nimetine, Allah'ta fani ve baki olmanın sırrına şahit ve sonra Allah yolunda şehit. Onun içindir ki yaratılış hikmetinin getirdiği batın yolundan büyük oluşa erenler ayrıca şehitliğe de can attılar. Dava bilen ve bilmeyen, anlayan ve anlamayan için tek. Hep solmayan renge, geçmeyen ana, pörsümeyen yeniye, bölünmeyen bütüne ulaşmak. Onun yolu. Mağara ve ötesinde yolun nasıl açıldığı ve nasıl kıvrım kıvrım uzandığını dış çizgileriyle göstermiştik. Dış planda şu veya bu işle meşgul görünen her sahabi bu yolun içindedir. Allah Resulü'nün batın hikmetiyle başlayan bu yolun son durağı yine onun hakikatidir. Bütün zahir ölçüleri. Şeriat sımsıkı tutulmadan o hakikate varılmaz. Ekber cihattan geçmeden oraya varılmaz. Nefs yenilmeden oraya varılmaz. Allah sevgilisinin ahlakına bürünmeden oraya varılmaz. Bir yol göstericiye varılmadan oraya varılmaz. Yunus Emre gibi tek kapısına 40 yıl dümdüz odun taşımadan oraya varılmaz. Bu bir haldir. Laf işi değildir ve bu hali onun ruhaniyetine varis bir yol göstericiden başka kimse gönüllerde tutuşturamaz. O gelmiş ve gelecek bütün insanlığın meydanında mutlak yol gösterici ve iç maktalarda gezindiğimiz zaman da daima dışında kaldığımız marifet onun dışından onun içine girebilmek. Bu yüzdendir ki Allah onun dilinden emretti, ölmeden ölünüz. Bu işin usulünde yine dış planda çerçeveleyelim ki nefsi körletmek, iğneli fıçıya sokmak ve öldürmek diye bir şey yoktur. Sadece onu dizginlemek, yalnız şer'i haklar içinde terbiye etmek, onun hak kisvesine bürünen oyunlarını bozmak, onu daima büyük mizana bağlı bir murakabe

0: Göbe altında tutmak, neşesini kırmak, kibirini yıkmak, üstün ahlaka erdirmek, bütün dereceleri aştırmak ve sonra ruh yoluyla ulaştırmak, ruha inkılap ettirmek. Bu, nes tabirine eş bir mefhumun hiçbir lisanda ve tam manasıyla bulunmadığına dikkat edecek olursak, peygamber lisanının belirttiği yepyeni bir hikmetle karşılaşırız. O ne bendir, benliktir, ne zattır, şudur, budur. Kalp hakikati içinde ruhun mukabil kutbunu gösteren ayrı ve bambaşka bir mevcuttur. Her insanda bu mevcut daima gizli ve bazen aşikar bir Allah düşmanı. Allah düşmanı yola getirilmedikçe Allah'a yol açılmaz. Dava nefsi öldürmek değil, yola getirmek olduğu içindir ki İslamiyet'te ruhbaniyet mevcut değildir. Nefsin yemeğini, uykusunu, kadınını ve daha binbir meşru zevkini kökünden kesen ve daha ona nice çileler çektiren batıl metotlarında İslamiyet'teki gerçek erdiriş usulü ile hiçbir benzerliği yok. Her şey ölçüye bağlı, belli başlı itidal hadleri içinde ve mizanlı. Yoksa öbür türlü her taraftan gene nefs tecelli edecektir. O daima üste çıkan bir canavar. Allah'ın nefs bahsinde velisine ettiği ihtarı hatırlayalım. Onu içine al, biz seni onunla seviyoruz. Allah'a nefsiz değil, teslim olmuş ve İslam'a gelmiş nefsle gidilecektir. Tekrar edelim ki bu davaların davasında ana prensiplerden, dış plan hakikatlerinden fazla bir şey söyleyebilmiş değiliz. Biz kapıyı ve kapının üstündeki başlıca formül yaftalarını gösteriyoruz. İçeriye girmeden ve zehirle pişmiş aşın başına oturmadan bilgi aramayın. Erenlerin tabiriyle tadmayan bilmez. İşte kurtarıcılar kurtarıcısının insanlığa açtığı büyük kurtuluş kapısı. Şeriat sarayının içindeki has oda kapısı. Sarayın dış çizgileriyle tam bir uygunluk ve bağlantı halindeki bu odaya girebilen hakikati bulur. Avizesi ebediyet olan has oda. Başta ve sonda dış onun, iç onun, yol onun, menzil onun. Sahabi. Bir an gören yahut görülen. Sahabi onu Müslüman olarak, Resulüne inanmış bulunarak bir kere gören yahut onun tarafından bir kere görülen. Tabir sohbetten geliyor, onunla sohbet eden, onu bir kere gören, isterse tek saniyecik olsun, bir kere o nurun yüzüne bakmış olan, isterse bir an sürmüş olsun. Ne zamanın kıymeti var ne mekanın, isterse tek lahza ve göz planının en uzak haddi içinde görsün. Sohbet, sahabilik vasfının galip şartı ve mutlak değil. Nazarın sohbeti yeter. Ve onun tarafından bir kere görülen, isterse görülen görmemiş olsun. Uykuda, dalgın, başka bir işle meşgul, habersiz ve bilgisiz olsun. Tek onun nazarı kendisine değmiş bulunsun. Ama bu şartların hepsinde sahabi olacak insanın Müslümanlığı şart. Kafir olarak görür de Allah Resulü'nün vefatından sonra İslam'a gelirse sahabi değil. Müslümanken gördükten sonra dininden çıkan hiç değil. Sahabiliğinden sonra dininden çıkıp tekrar dinine gelen gene kaybettiğini bulur. Hasılı yeni doğmuş Müslüman çocuğundan iki gözü kör ihtiyara kadar kalbinde şehadet kelimesi yatan herkes onu bir an görmek veya onun tarafından bir an görülmekle sahabidir.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela ya bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor. Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Bakara 269.

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Ali İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Ali İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

0: Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayeti kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyrulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan ilahi kitap, düşünüp öğüt almayı hatırlatır. Bu Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. İbrahim 52.

Akıl sahipleri için yer ve gökler ibretlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta.

geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağut'tan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerine doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

Sağduyulu akıl. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren rahmet ve

bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da odur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.''

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur." Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

0: akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Evlilik insanoğlunun hayatının her alanında, her zamanda var olan bir kavramdı. Hiçbir zaman ortadan kalkmış ya da olmayan bir şey olmadı. Hep vardı. Zaten insanoğlunun devamını sağlayan temel unsurlardan bir tanesi de bu. Tabii ki evliliğin içerisinde sevginin, sevmenin,

menin duygusallığın da bulunduğu bir kavram aslında, ama ilk başlarda daha son zamanlara kadar daha çok işte yaşı geldi, evlenmesi gerekiyor, neslin devam etmesi gerekiyor, işte çocuğumuzun iyi bir aile kurması gerekiyor düşünceleriyle, genelde bu hassasiyetlerle, işte insanların tek başına yapamayacağı, tek başına hayatını idame ettiremeyeceği, özellikle ilerleyen yaşlarda yalnızlığa karşı gelmesinin daha zor olacağı, o dönemlerde daha da zorlanacağı düşünceleriyle, işte çoluk çocuğa karışması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi sorumluluklarını alması, hayatın farklı yönlerini, farklı güzelliklerini görmesi için aslında geliştirilen, ortaya çıkan insanların ihtiyaçlarının, hem duygusal hem fiziksel ihtiyaçların giderilmesi için var olan bir kurum, bir kavram olarak ortaya çıktı. Hı hı. Ve uzun süre toplumlarda bu şekilde ilerledi aslında. Yani evlilikler, etrafta birbirlerini tanıyan insanların, çocuklarının birbirleriyle bu niyetle evlenmesi üzerine kuruldu. Tabii ki o dönemlerde de sevdiği kişiyle ya da işte sadece duygusal ihtiyaçlarla birbirlerini görerek, duygusal bir bağ kurarak evlenen çiftler olduğu gibi, günümüzde de olan ama o zaman eskilerden daha fazla olan, görücü usulüyle aslında önceden görüşmeden, Batı toplumlarında da var olan, bizde de var olan, özellikle Doğu toplumlarında daha çok olan görücü usulü evlenmeler şekliyle, bu mantıkla birazcık daha oraya varılıyordu. Tabii öncelerde erkek ve kadın da aslında bunun bir ihtiyaç olduğunu, evlenmenin gerekli olan bir şey olduğunu düşünüyordu ve aileler de bunu böyle düşünüyordu. Değişen şey aslında biraz daha günümüzde hem bireylerin, erkeklerin ve kadınların, hem de ailelerin aslında artık buna sadece ihtiyaçları gidermek için olan bir kurum değil de, aynı zamanda severek, isteyerek, birbirlerini tanıyarak yapılması gereken bir iş, bir işlem olarak bakmaya başladılar. Tabii iki yanı var bunun. Bir yandan evet, erkekler de kadınlar da hem ya evlenmek güzel bir şey, hayatını sevdiğin biriyle paylaşmak, onunla yaşlanmak, onunla birlikte olmak önemli bir boyut alırken, bir başka taraf için ise aslında evlenmek çok da önemli olmayan, elzem olmayan, olmasa da olabilecek, o ihtiyaçların karşılanması başka şekilde ya da karşılanmaması da olabilecek diye görülebilen bir hale aldı. Bir kısmı içinde baş ağrısı, dert noktasına gelmiş durumda. Burada yani geçmişe göre kıyasladığımızda ciddi bir değişiklik var burada. Tabii net bir rakam vermek, işte %50, %20, %30 gibi bir rakam vermek çok mümkün olmayabilir. Ama akademik olarak, istatistiksel olarak bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Nedir bu değişiklik? İşte erkekler de, kadınlar da artık burada toplumun değişmesi, çağın değişmesi, teknolojinin değişmesi, kültürler arası etkileşimin olması, bütün bunlar aslında bir noktada bakış açılarını da değiştirdi insanların. Ve kendi kendine yetiyorum ben, kendi kendime yetiyorum, şimdi ihtiyacım yok, neden evleneyim ki, niye bunu yapayım ki mantığı şu an eskiye nazaran daha da gelişmiş durumda. Eskide de vardır. Eski dönemlere gittiğimizde evlenmemiş insanlar o dönemlerde de vardır. Evliliğe karşı olan insanlar o dönemde de vardır. Ama bunun sayısı ciddi manada artmış durumda. Aslında birkaç sebebi var burada. Birincisi aslında yetiştirilme. Ne demek yetiştirilme? Ergenlik kavramı bizde çok uzamış bir kavram. 9 yaşından 29 yaşına kadar. Yani çocuk 9 yaşında çocukluğu bitiyor, 10 yaşında çocukluğu bitiyor ya da 12 yaşında çocukluğu bitiyor. Ama biz ona 29 yaşına kadar çocukmuş gibi davranıyoruz. Bu da kendisini öyle hissetmesine sebep oluyor. Ve doğal olarak sorumluluk almaktan çekiniyor. Karakteri oturmuyor, şekillenmiyor. Ve böyle biriyle ne kimse evlenmek istiyor ne de kendisi de bunu ihtiyaç olarak görüyor. Hala çocuk gibi. Bir ikinci şey, kötü örnekler. Burada kadınlar biraz daha hassas oluyorlar, daha çekinebiliyorlar. Neden? İşte annesiyle babasını görüyor. Ya ben babam gibi bir adamı niye çekeyim? Ya da annem babam ilişkisi gibi niye böyle bir ilişkim olsun? Ya da arkadaşlarını görüyorlar. İşte diyor ki işte danışanım, ya 10 tane arkadaşım evliyse 8'i mutsuz. Kavga ediyor. İşte şu kadar boşanmalar oluyor. Boşanacaksam, mutsuz olacaksam, kavga edeceksem niye evleneyim? Bu da evliliğe dair algıyı bozuyor. Yani sanki her evlilik kötü olmak zorundaymış gibi bir algı yaratıyor. Evet. İşte burada tabii ki de psikolojik bazı şeyler de etkilidir. Ama asıl konuştuğumuz ilk kısımdaki olan unsurlar bireysel psikopatolojiden çok daha etkilidir. Bireysel psikopatoloji olarak da etkileyebilecek şeyler nelerdir? İşte kişinin depresyonu vardır. Bundan dolayı evliliğe dair işte umutsuzdur, geleceğe dair umutsuzdur. Kendisine, insanlara, dünyaya karşı olumsuz bir bakış açısı vardır. İkincisi, evliliğin bazı kısımlarından korkuyordur. İşte cinsellikten korkuyordur. İşte buna dair bazı
bazı rahatsızlıkları vardır. Onlarla karşılaşmaktan korkuyordur. Kaygıları vardır. Çok kaygılı bir tiptir zaten.

0: Tamam, şimdi yanımda güzel, gayet kibar, nazik, sevecen. Ama ya evlendiğimde, çünkü önceden gördüm. Arkadaşımın nişanlısı da böyleydi. Ama bugün farklı noktadalar. Bu belirsizliğe tahammülsüzlük de bu sürece başlamaya engel olabiliyor. Ve aslında bu tecrübeler kişiye özgüdür. Yani şöyle bir formül yok, işte her evlenen böyle olur. Formülü yok ama biz sanki öyleymiş gibi hareket ediyoruz.
1: Maalesef.
0: Halbuki onun kocası ya da karısı da farklı bir kişi. Onun psikopatolojik durumunu bilmiyoruz. Onun ailesini bilmiyoruz. Aynı aileden çıkan iki kardeş bile çok farklı sonuçlara varıyor. Tek yumurta ikizleri bile çok farklı sonuçlara varabiliyor. Aynı anne baba, aynı genetik, hiçbir fark yok ama farklı sonuçlara varabiliyor. Niye? Çünkü farklı bir birisi, farklı bir birey o. Düşünce yapısı tamamen farklı. Tamam, geni aynı, yetiştirilmesi aynı ama kendi zihnine döndüğünde, iç dünyasına döndüğünde ikiz kardeşinden çok farklı birisi. İkisinin evliliği çok farklı olabilir.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu işi yapanlar akıllı cihaz dediler. Herkes akıllı kelimesi daha geldi. Çünkü İngilizcesinin karşılığı kurnaz. Yani kurnaz cihaz demek çok hoş olmadı Türkçe'de de, o yüzden. Gürbüz yani smart kelimesi, zeki, kurnaz, yakışıklı. Yani tam o kelimenin karşılığı, smart kelimesinin karşılığına bakarsanız sözlükte. Yani o İngilizce'de ifade edilen anlamı tam anlamıyla Türkçe'de bir kelimeyle ifade edemediğimiz için çok yakışıklı demek. Mesela smart person dediğiniz zaman zeki demek, kurnaz demek, açık göz demek, çevik demek. Aslında bunların her birisinin karşılığı tek bir kelime bulunamadığı için Türkçe'de onlar şey diyorlar, smart kelimesinin karşısına akıllı demişler. Öyle kalmış yani. Evet, herkesin kolayına geldi. Bizde veri, bilgi ve enformasyon kavramları da hep karışır Türkçe'de. İngilizce'de data var, information var, knowledge var. Üç tane kelime var. Biz bu üç kelimeye Türkçe'de aynı kelimeyle bilgi deriz. Bilgi ayrı şey, veri ayrı şey, enformasyon ayrı şey. Enformasyonun karşılığı, ben Osmanlıca kelime buldum, malumat demek efendim. Yani veri, malumat ve bilgi üç tane kelime varken biz bunun içine de şey diyoruz. Mesela veri bilimine Türkçe'ye çevirirken verimi bilimi diye çevirdik ama bu konuyla ilgili veri var mı diye demeyiz. Bu konuyla ilgili bilgi var mı? Bizim geçmişten kalan bir kavram kargaşası var. Özellikle bazı kavramlar kasıtlı olarak geçmişte bozulmuş ve onun eseri hala devam ediyor işte yani.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Atasözü. Halk bilgeliğinin sesi. Atasözleri bir milletin yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyim, gözlem ve hayat tecrübesinin süzülmüş hali. Kimin söylediği bilinmez. Zamanla söyleyeni unutulmuş, halkın ortak malı haline gelmiştir. Bu yüzden atasözleri yalnızca birer söz değil, ortak bir bilgelik mirasıdır. Atasözü insana öğüt ve ders veren, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan kısa, özlü ve veciz ifadelerdir. Adam sözünden, deli gözünden belli olur. Dünya malı dünyada kalır. Doğru yoldan giden yorulmaz gibi örneklerde hem gözlem hem ahlaki ölçü bir aradadır. Atasözleri halkın

0: diliyle düşünmesinin en berrak örnekleridir. Kelimelerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanılır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Her horoz kendi çöplüğünde öter gibi ifadelerde yaşam deneyimi, mecaz, kinaye, teşbih ve tezat gibi edebi sanatlarla dile gelir. Bu yönüyle atasözleri hem dil zevkinin hem de düşünce inceliğinin ürünüdür. Atasözleri ölçülü, kimi zaman uyaklı ve ritmik yapıya da sahiptir. Bu özellik onların akılda kalıcılığını artırır. Bu nedenle konuşmaların tadı tuzu, yazıların can damarı olurlar. Tarihi kaynaklara baktığımızda atasözlerinin Türk kültüründe çok erken dönemlerde yer aldığını görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk ve Dede Korkut hikayeleri atasözlerinin ilk örneklerini barındırır. Ancak bizde bu sözleri sistemli biçimde toplayan ilk eser, Şinasi'nin 1863 tarihli Durub-ı Emsali Osmaniye adlı kitabıdır. Vecizeden farkı söyleyenin belli olmaması, deyimden farkıysa bir hüküm bildirmesidir. Yani atasözü yalnızca bir sözcük kalıbı değil, hayata dair kesin bir yargı, bir yaşam ölçüsüdür. Sonuçta atasözleri milletin hafızasında yankılanan hikmetli sözlerdir. Bir cümlede bir çağın tecrübesini, bir neslin sesini taşırlar. Bu yüzden atasözü aklın süzgeci, dilin inceliğidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin, sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar, sabah çıkmışsa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Eûzü, sığınırım Allah'a. Neyle? Bi kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yucavizi hünne berrun ve la facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alim Allah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin? Min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları, yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 1 ila 30. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure, 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden,

Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp

kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada dini yalnız Allah'a has kılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hevalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler, yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da, siz dünyada bize hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmıyorsunuz.

0: yapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu?" derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 1 ila 30. ayetlerini dinlediniz. Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra, akra.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
0: 2 dakika.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplumda

Toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk, birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Sayfamızda yer alan bir diğer başlıksa sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmeleri sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi ve benzeri mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcileri kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere Akremedya sayfamızdan da ulaşılabilir.
Değerli dinleyenlerimiz, Akremedya'nın manşet haberlerindeki bir diğer başlık Mekke'deki tarihi imzaya dikkat çekiyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak

0: işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma imzalandı. Anlaşma, herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak irade yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki Anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Kritik analitik düşünce doğru soruları sorarak başlıyor. Kritik analitik düşünme biçiminde düşünmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın bir adımı olarak doğru soruları sormak öne çıkıyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ergün Akra'da katıldığı bir programda şu bilgileri paylaştı. Analitik, kritik düşünme tarzını geliştirmede çok önemli bir yeri olduğu için doğru soruları sormak gerekiyor. Burada maksat doğru cevabı bulmak aslında, doğruyu yakalayabilmek. Soruları ne şekilde doğru sorarız? Genel olarak aslında soru zihnimizde oluşan düşüncenin bir yansımasıdır. Bir düşünce geliştirmek için soru sorar insanoğlu. Bir kuşkuyu gidermek için sorabilir, bilmediğini öğrenmek için sorabilir. Amacı doğru cevabı bulabilmektir. Bu doğru cevap hayatın tüm alanları ile ilgili olabilir ama kritik analitik düşünme bakış açısıyla bakıldığında soruları sormaktan maksat doğru cevaba ulaşmak. Ama bunu yaparken aslında ortada var olan bir durumu ya da bir hipotezi neden kabul etmek durumunda olduğumuzu sorgulamak demektir. Soru sormanın tekniği var mıdır? Hangi teknik, hangi sistematik üzerine gitmeliyiz ki ayrıntılarda kaybolmayalım da arzu ettiğimiz doğru cevaba ulaşmayı gerçekleştirebilmiş olalım? İşte tam da bu noktada doğru soruları sormak yerine soruları doğru sormak ifadesini kullanmak daha doğru. Çok soru sormak yerine ayrıntılı soru sormak yerine özü yakalamak, verilmek istenen ana mesajı görebilmek anlamında soru sormak gerekiyor. Ergün, başlangıç sorusu olarak konunun ne olduğunu anlamamız gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıntıları ve konuyla ilgili diğer haberleri Akremedya'nın Kritik Analitik Düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları ailelerin çocuklarını ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar çözümün baskıcı kontrolden değil güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Psikologlar ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını vurgulayarak anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişiklikleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre korku ve cezaya dayalı aşırı kontrol çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamının oluşturulması önem taşıyor. Eğitimci yazar Asiye Aykut, Akra'da katıldığı Güne Merhaba programında çocuk ve ergenlerde görülebilen şiddet eğilimlerinin birden fazla sebebi olabileceğine dikkat çekti. Aykut, çocukların ilgisini etkileyen içeriklerin ve dijital dünyada karşılaştıkları örneklerin davranışlarına da yansıyabileceğini belirtti. Ailelerin çocuklarındaki belirgin davranış değişikliklerini takip etmesi gerektiğini ifade eden Aykut, bu değişimleri şöyle özetledi.
1: Çocuk bazı şeyleri tüketmeye başladı, bazı şeylere maruz kalmaya başladı. Bu maruz kaldığı şey her neyse eğer ders performansında belirgin bir değişiklik gösteriyorsa, uyku düzeninde ciddi bir bozulma varsa, gerçek arkadaşlıklardan kaçıyorsa, özellikle odasında sürekli yalnız kalmak istiyorsa, içsel çatışmalarını zaten siz görürsünüz evladınızın, bunlar çok arttıysa, tek bir ilgi alanı hayatının tamamını kapladıysa, özellikle kız çocukları ile ilgili söylüyorum. Bedeniyle ilgili aşırı sorgulama, memnuniyetsizlik gibi durumları varsa işte o zaman birazcık böyle tehlike sinyalleri çalmaya başlamış olabilir. Bu noktada eğer imkanımız varsa bir uzmandan destek almak çok kıymetli. Okul iletişim halinde olmak, şey, rehberlik servisiyle iletişim halinde olması da ailenin bu anlamda çok kıymetli.
0: Çocukların bağ kurdukları kişileri rol model olarak alabildiğini belirten Aykut, anne babaların çocuklarına dijital alışkanlıklar konusunda da örnek alması gerektiğini söyledi ve bu konuda ailelere şu önerilerde bulundu.
1: Anne baba olarak benim yavrumun bana dönmesini istiyorsam önce benim ona dönmem gerekiyor. Benim ona dönmem için de benim Matrix'ten çıkmam gerekiyor. Evlatlarımızın ekran süresi çok kıymetli. Burada konuşulan şeylerden yani ekran süresinden daha az konuşulan bir şey var. İçerik. Yani çocuğuma ben işte yarım saat süre verdim. Eyvallah ama yarım saatin içinde çok kötü içeriklere giriyorsa o çok kritik bir dönem. Ben onun ekran süresini kontrol edebilmem için öncelikle benim kendi ekran süreme ve ekran içeriğime yani orada maruz kaldığım kendi şeyime de bakmam gerekiyor. Çocuğumun ekranda maruz kaldığı içerikler benim içeriklerimle. Yani bu noktada ailenin kendisini de şöyle bir teyit etmesi gerekiyor. Çocuklar şunu istiyorlar özellikle yaptıklarımızın ve söylediklerimizin tutarlı olmasını. Yani benim çocuğumu oradan o dünyadan kurtarabilmem için yaptıklarımın ve söylediklerimin tutarlı olması çok kıymetli. Her boşlukta telefonu elimize alıyor muyuz? Önce biz yetişkinler olarak. Yani onların ilk rol modeli biz olmalıyız. Çocuklar bağ kurmadıkları insanları rol model olarak kabul etmiyorlar. Bunu bilmek gerekiyor. Yani benim yavrumun beni rol model kabul etmesi için öncelikle benim bir bağımı güçlendirmem lazım. Çocuk beni evde nasıl görüyor? Yani her boşlukta elini telefona atan ya da kumandayı atan bir anne babamı yoksa işte beni kitap okurken, ibadet yaparken, keyifli bir hobiyle uğraşırken, böyle bunlarla vakit geçirirken mi görüyor? Ama bunlarla vakit geçirirken ne kadar keyifli görünüyorum. Yani bu da aslında çok kıymetliymiş gibi yapmak değil. Çocuklar çünkü aşırı dikkatliler bu konuda. Eğer bir şey izleyeceksek, bir şey dinleyeceksek içerikleri beraber seçmek çok kıymetli. Yani çocuğu iyi bir tüketiciye dönüştürmek. Çünkü engelleyemiyoruz, yasaklayamıyoruz. O zaman problem ne? Yapmamız gereken şey ne? Onu doğru bir tüketiciye dönüştürmek. Bunun da yolu beraber seçim yapmak, oturmak hatta beraber o şey her neyse onu beraber izlemek, dinlemek ya da okumak çok değerli. Çünkü çocuk bizimle beraber tükettiğinde aslında o şeye bizim gözümüzden bakmayı da öğrenmiş oluyor.
0: Uzmanlar ailelerin çocukların davranışlarındaki belirgin değişimleri gözlemlemesinin ve sorunlar ortaya çıkmadan önce destekleyici bir iletişim kurmasının şiddet davranışlarının erken fark edilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Türkiye, çocukluk çağı obezitesinde Avrupa'da ilk, dünya genelinde ise üçüncü sıraya yerleşti. Uzmanlar, kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Verilere ve uzman değerlendirmelerine göre çocukluk çağındaki aşırı kilo yalnızca fiziksel bir sorun olarak görülmüyor. Uzun süreli hareketsizlik ve sağlıksız beslenme, ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet, hipertansiyon ve çeşitli metabolik hastalıkların yanı sıra psikolojik sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Diyetisyen Gürkan Hınız, toplumdaki tombul çocuk sağlıklıdır anlayışının yanıltıcı olduğuna dikkat çekerek, geleneksel beslenme alışkanlıklarının yerini işlenmiş gıdalar ve fast food ürünlerin aldığını belirtti. Uzun ekran süresinin çocukların hareketlerini azaltarak farkında olmadan yapılan atıştırmalıkları artırabildiği uyarısında bulundu. Uzmanlar çözüm için çocuklara baskı uygulamak yerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarının aile içinde desteklenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve ekran süresinin sınırlanması gerektiğini vurguluyor. Müzik Yağmur, yeryüzüne inen rahmet, gönüllere gelen huzur. Yağmur, yeryüzünü canlandıran bir nimet olmalıdır.

0: Umanın ötesinde, İslam inancında Allah'ın rahmet ve bereketinin bir işareti olarak görülüyor. Kur'an-ı Kerim'de yağmur, kuruyan toprağın yeniden hayat bulması gibi insanlara ulaşan rahmet ve sevinç vesilesi olarak anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yağmuru rahmet olarak karşıladığı, yağmur yağdığında şükredip dua ettiği aktarılıyor. Rivayetlere göre Efendimiz yağmurun üzerine düşmesine izin verir ve "Ey Allah'ım, bol ve faydalı bir yağmur ihsan eyle" duasını yapardı. Yağmurun sesi insan ruhunda ayrı bir karşılık buluyor. Damla damla cama vuran yağmurun ritmi, zihni sakinleştirirken insana kısa bir durup dinlenme, düşünme ve iç dünyasına yönelme fırsatı sunabiliyor. Yağmur sonrasında yükselen toprak kokusu da birçok insanda ferahlık ve tazelenme hissi uyandırıyor. Belki de bu yüzden yağmur, sadece gökyüzünden toprağa düşen damlalar değil, insana rahmeti, şükrü ve yeniden başlamayı hatırlatır. Bir güzellik. Toprak yağmurla hayat bulurken insan da yağmurun sessizliğiyle gönlünde huzura ve umuda yer açabilir.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlar söz konusu. Yağışların Toroslar kesiminde Marmara'nın doğusunda Osmaniye ve Samsun'un çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple bu bölgelerde sel, su baskınları, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıkların yağışla birlikte yurt genelinde hissedilir derecede azaldığı görülüyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrederken doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 21, Bursa 20, Çanakkale 23, İzmir 25, Muğla 24, Adana ve Antalya 27, Ankara 17, Eskişehir 19, Bolu 16, Zonguldak 20, Trabzon 22, Rize 24, Malatya 26 ve Şanlıurfa 28 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda iç huzuru konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine tavsiyeler paylaşılacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki

0: dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallah.

Kulakları boş olarak çıkan kuşlar akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Ayetlerle Pazartesi günü duaları.

0: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
1: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: İnnemel mu'minûne allazîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn.
0: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
0: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
1: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
0: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.

0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız. Lehu

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
1: Yeryüzündeki her canlının

0: rızkı ancak Allah'a aittir. Allah onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: Sakim.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Ayetlerle Pazartesi günü duaları.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakını ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Türkiye çocukluk çağı obezitesinde Avrupa'da ilk, dünya genelinde ise 3. sıraya yerleşti. Uzmanlar kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Verilere ve uzman değerlendirmelerine göre çocukluk çağındaki aşırı kilo yalnızca fiziksel bir sorun olarak görülmüyor. Uzun süreli hareketsizlik ve sağlıksız beslenme, ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet, hipertansiyon ve çeşitli metabolik hastalıkların yanı sıra psikolojik sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Diyetisyen Gürkan Hınız, toplumdaki tombul çocuk sağlıklıdır anlayışının yanıltıcı olduğuna dikkat çekerek, geleneksel beslenme alışkanlıklarının yerini işlenmiş gıdalar ve fast food ürünlerin aldığını belirtti. Uzun ekran süresinin çocukların hareketlerini azaltarak farkında olmadan yapılan atıştırmalıkları artırabildiği uyarısında bulundu. Uzmanlar çözüm için çocuklara baskı uygulamak yerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarının aile içinde desteklenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve ekran süresinin sınırlandırılması gerektiğine vurguluyor.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlar söz konusu. Yağışların Toroslar kesiminde Marmara'nın doğusunda Osmaniye ve Samsun'un çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple bu bölgelerde sel, su baskınları, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıkların yağışla birlikte yurt genelinde hissedilir derecede azaldığı görülüyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrederken doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 21, Bursa 20, Çanakkale 23, İzmir 25, Muğla 24, Adana ve Antalya 27, Ankara 17, Eskişehir 19, Bolu 16, Zonguldak 20, Trabzon 22, Rize 24, Malatya 26 ve Şanlıurfa 28 derece. Akra'dan

Hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda iç huzuru konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine tavsiyeler paylaşılacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve

0: Doğruluğun Sesi Akra'da. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evdeki Huzur'dan bir kez daha selam ve hürmetlerimizi ileterek başlıyoruz bugün de programımıza kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün stüdyoda misafirimiz Fahrünnisa Nur hocamız bizimle birlikte ve bugün hepimiz için çok önemli bir hususu gündeme getireceğiz, değerlendireceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru. Huzur deyince ne anlıyoruz? Bu kavram bizde neyi ifade ediyor? Aynı zamanda iç huzura erebilmek için neler yapmak gerekir? Hangi yollara, nasıl iç huzuru nasıl elde edilir ve iç huzura neler engeldir? Bütün bunları konuşmak üzere Fahrünnisa Nur hocamız stüdyomuzda. Hoş geldiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. İç huzuru dedik ve özellikle de Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor, nasıl zikrediliyor? Onun öncesinde isterseniz huzur kavramı bizim için ne ifade ediyor, nedir? Bunu dinleyelim hocam sizden. Buyurun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi huzur kavramı bizim için, herkes için çok önemli, istenilen, ne istiyorsunuz dendiğinde ilk söylenecek şeylerden birisi sağlık, huzur, mutluluk deriz. Bütün insanlar bunu söylerler. Tabi biz Kur'an-ı Kerim'de huzur ve iç huzurunun peşindeyiz, bu bilginin peşindeyiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru diye aradığımız zaman, bunun Kur'anca, Arap dilinde karşına baktığımız zaman karşımıza çıkan kelime itmi'nan. Bu itmi'nana sahip olan kişi de mutmainneye ermiş kişi diye karşımıza çıkıyor. Bu kelime üzerinden baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan ilk ve öncelikli ayet-i kerimeler Fecr suresinde. Fecr suresinin son ayetleri 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler. 4 ayet-i kerimede var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain nefs. Mutmainne olan nefs, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbini hoşnut etmiş, sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi, kullarımın arasına gir. İyi, salih, makbul kullarımın arasına gir. Katıl. Vedhuli cenneti, ve cennetime gir denilir.
0: Evet.
1: Burada bir hem mutmainnenin direkt tabiri, tarifi var. Bir taraftan da erilmesi gereken hedef, ideal, gaye konuluyor önümüze.
0: Evet. Burada hem mutmainne nefs dediniz, aynı zamanda Rabbine dön. Özellikle ne zaman dönmüş olacağız bunu sormak istiyorum ama onun öncesinde isterseniz nefsi biraz açalım. Vaktiyle bu daha çok gündemimizdeydi, nefs kelimesi, ama şimdi biraz uzaklaştık sanki. Bizi neler uzaklaştı ve tam ne manaya geliyor nefs kelimesi?
1: Evet, gündeme alınmadığı için kavramdan uzak kaldık. Kavramı bilmiyoruz, nefs kavramını anlatılmıyor. Onun için de nefis, belki Türkçemize nefis denilen, işte lezzetli, çok hoş manasında kullanılan bir kelime olarak sadece bilinebiliyor. Özellikle yeni yetişen gençlerimiz için belki de. Ama nefs, iyi harfi olmadan nefs sadece. Evet. 4 harfle. Nefs insanın zatı,

0: kendisi, bizzat
1: kendisi,
0: kendisi.
1: Bizzat kendisi ve yani yaşaması için gerekli olan Allah'tan verdiği bir varlık, varlığı.
0: Ruh ve bedenin bütün olduğu.
1: Evet, evet, cesedin ruh içindeki hali. Nefs ve o nefse insanın ihtiyacı var yaşamak evet. için, bu imtihan dünyasında yaşamak için ve esas yaşam olan ahiret yaşamını kazanması için o nefis onun için gerekli.
0: Nefse ihtiyaç var.
1: Biz ihtiyaç var. Ruhun içinde barındığı bir evet. şey diyebiliriz belki.
0: Burada itminana ermiş bir nefsten bahsettiniz. İtminana ermemiş nefsin de bir adı var mıdır?
1: Tabii. Nefsin nefis var. Allah-u Teala ve şemsi ve duhaha diye başlayan sure-i cennede ve nefsin ve ma sevvaha buyurmuş. Yani nefse ve onu düzenleyene yemin olsun kendi zatına. Yani nefs Allah'tan yarattığı, düzenlediği ve varlıklara, ruh sahibi varlıklara verdiği bir şey. Bu nefsin mertebeleri var. Ve o nefse Allah-u Teala yine demin bahsettiğim surede فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا o nefse fücurunu da yani günahkarlığını, isyanını da takvasını da ilham etti. O kabiliyetleri verdi. Onlara güç verdi manasına devam eder. Ayet-i kerime şimdi sona gelince onu tekrar bahsederiz. Nefsin mertebeleri var. Tasavvuf evet. kitaplarında, tefsirlerde geçer. Nefsi emmareden başlıyor evet. böyle tabaka tabaka. Nefsi emmare, nefsi levvame hep bunlar da Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Mesela nefsi emmare Yusuf suresinde 13. cüzüm evet. ilk sayfasında ilk ayet-i kerimedir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefsele emmâratun bisû. Muhakkak nefis şiddetle su kötülüğü emreder. Kötülükten kasıt da kötülüğün başı zulmün başı şirktir.
0: Aslında insanı huzurdan uzaklaştıran.
1: Evet. Şirk, küfür bunları nefis şiddetle emreder. Onun için o nefsi o yönüyle tanımak, o emrettiği kötülüklerden uzak durmak, onlardan sakınmak. Ondan sonraki mertebe nefsi levvame.
0: Evet. O zaman biz dualarımızda nefsin şerrinden sana sığınırım dediğimizde bu nefsi emmareden mi sığınmış tabii. oluyoruz? Çünkü mutmainneden bahsettiniz. Güzel bir şey.
1: Tabii.
0: O zaman ondan sığınmıyoruz tabii ki.
1: Onu istiyoruz. Nefsi emmare ondan sonra nefsi levvame. İnsanın bu bir yolculuk, kat etmesi gereken bir yolculuk. Bu da Kur'an-ı Kerim'de men zekkâha diye geçer. Yani kim nefsini temizledi. İşte bu kötülüklerden. Kötülüklerin başı dediğimiz gibi küfür, şirk. Çünkü Lokman suresinde Allah Teala şirk en büyük zulümdür. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür buyuruyor. İnne şirke le zulmün azim.
0: Ve bu zulüm en çok kendimize yapılan zulüm.
1: Tabii. Kendisine ve Rabbine karşı haksız. Evet. Zulüm demek bir hakkı olması gereken yerden alıp başka yere koymak demek. Mabutluk, ilahlık, tek olma Cenab-ı Hakk'ın.
0: Nefis kul olmak için yaratıldı ama kendi emrine girerse
1: evet,
0: o zaman
1: evet, kendini ilahlaştırırsa nefsinin boyunduru altında nefsini salıverirse onun peşinden giderse o zaman nefsini ilahlaştırmış ve böylece ilah olma hakkını Allah Teala'dan almış kendine vermiş veya bir başka varlığa vermişse o zaman zulmetmiş oluyor. İşte bütün bu zulümlerden o nefsi temizlemek
0: peki,
1: gerekiyor.
0: Burada nefsin terbiye edilebileceğini anlıyoruz o zaman.
1: Tabii onu Allah Teala ayet-i kerimelerine bildirmiş. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا muhakkak ki felah buldu, kurtuluş erdi. Kendi, o nefsi temizleyen. Nefsi emmareden temizlemek nefsi levvameye. Yani yanlışlıkları yapsa bile kınayan nefis. Kendi kınayan,
0: diyor.
1: Pişmanlık diyen, kınayan. Buradan da nefsi mülhemeye geçmek gerekiyor. Terakki etmek, yükselmek gerekiyor. Orası da yeterli değil. Orası da tehlikeli diyor işin ehli tasavvuf. Her an düşebilir tekrar
0: evet.
1: levvameye, emmare. Orayı da aşması lazım. Orayı da aştığı zaman ulaşacağı mertebe nefsi mutmainne. Nefsi mutmainne erince selamete ermiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın irci'den emri. Dön emrine geçmeden önce nefsi mutmainneyi müfessirler nasıl? Müfessirlerin tabii tefsirde neye dayanıyor? Sahabe-i kirama. Sahabe-i kiram da Efendimiz'den öğrendiğiyle tefsir ediyor.
0: Evet.
1: Nefsi bu şekilde açıklık. Nefsi mutmainneyi şöyle tanımlıyorlar. Huzura ermiş zat veya ruh. Artık ruh hakim. Nefis hakim değil. Onun için ruh olarak tanımlanıyor. Fahrettin Razi de itminan demek yerleşip sabitleşmek. İşte huzur zaten sakin şey anlıyoruz zaten huzur kelimesinden, evet, anladığımız odur. Yani korkusuz, telaşesiz, heyecansız, sakin bir şekilde her şey olduğu zaman çok huzurlu diyoruz.
0: Evhamları, evet, olmayan, şüpheleri olmayan, tedirgin olmayan.
1: Olmayan, evet. Şimdi şöyle tanımlamışlar nefsi mutmainne, hiçbir kuşku bulunmayacak şekilde hakka yakinen inanma zevkine ermektir. Şimdi çok güzel bir cümle ama biraz bunu açmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, zevkine ermek çünkü.
1: Hak tabirini açık, kavramını açıklamamız, evet, lazım. El Hakku, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, Esma-i Hüsna'dan. Yani sabit, değişmez, gerçek demek hak.
0: Hakikat dediğimiz hak bir anlamda.
1: Hiç sabit değişmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı sabit, değişmez. Hiçbir arızalara maruz kalmaz.
0: Bozulmaya, yaratılanlar değişime, öyle değil. Dönüşüme mahal, evet, yok.
1: Yaratılanlar öyle değil. İşte eskiyor, zeval buluyor, bir takım şeylerden etkileniyor. Ama Cenab-ı Hak hak, sabit, değişmez, gerçek ve Cenab-ı Hak'tan gelen her şey de hak. Peygamberi hak, evet, Kur'an-ı Kerim'i kelamı hak,
0: İslam hak,
1: İslam hak, ondan sonra ölüm hak, ölümden sonrası ahiret, hak, cennet, cehennem. Yani Cenab-ı Hakk'ın katından bildirilen her şey hak.
0: Hak.
1: İşte bu hakka yakinen, yakin kelimesi de Türkçe'de yakın değil, yakin yani tereddütsüz, şüphesiz inanmak demek. Hiçbir kuşku duymadan inanmanın zevkine ermektir nefsi mutmainne.
0: Eskiden ivazsız, garazsız dedi.
1: Evet, evet. Hiçbir şeye, dünyevi herhangi
0: saf,
1: bir şeye.
0: Saf, arı duru bir şekilde, evet, inanmak.
1: Hatta ehli tasavvuf, uhrevi şeyleri de şeyden çıkarıp sadece Cenab-ı Hakk'a bu şekilde inanma zevkine ermektir. Bunu da yeri gelmişken çok tekrarlanması gereken bir hadis-i şerif diye hatırlatmak isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, üç şey vardır ki kimde bulunursa imanın tadını tadar. Bu nefs-i mutmainneye ermenin de bir yolu, reçetesi Efendimizin sünnetinden, hadis-i şeriflerinden. Üç şey vardır. Kimde bulunursa imanın tadını tadar. Birincisi, Allah ve Resulünü her şeyden, herkesten çok sevmek. İkincisi, bir kulu sırf Allah için sevmek. Sevdiğini sırf Allah için sevmek. Üçüncüsü de Allah imanı, İslam'ı nasip ettikten sonra tekrar küfre düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak. İki muhabbet, bir korku.
0: İki muhabbet, bir korku. Ne muhabbet, güzel tarif ettiniz.
1: Ağır. İşte bunlar kimde bulunursa, bu üç haslet, o imanın tadını tadar.
0: Peki, o zaman sevgi, bu muhabbet verilen bir şey midir? Bizim gayretimiz sonucunda da elde edilebilir mi?
1: Tabii ki o yönde gayret etmemizi Allah ve Resulü bize bildirmiş, emretmiş.
0: Tanıdığımızı severiz diyebilir miyiz? Tanımadığımız tabii, için tabii, zaten uzak
1: tanımadığımız
0: hissediyoruz.
1: Tanımadığımız için nötrdür yani. Hani
0: duygularımız harekete geçmiyor.
1: Sevmeyiz de. Veya yanlış tanıdığımızı
0: doğru
1: şey yapabiliriz. Burada yeri gelmişken o zaman söyleyelim. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, sen bana iki yanım arasındaki nefsimden, nefsim hariç her şeyden daha çok sevgilisin. Peygamber Efendimiz diyor ki, olmadı ya Ömer diyor. Ben sana senin nefsinden daha sevgili olmadıkça imanın kemale ermez. O anda sevgiyi tarif ederken bu örneği veriyor müfessirler. O anda Hazreti Ömer, evet ya Resulallah, sen bana nefsinden daha sevgilisin diyor. Şimdi tamam oldu ya Ömer diyor. Ya yani burada bir tabii nefs, bir tabii sevgi var, muhabbet var, bir de akli. Yani akıl bir şeyde kemal, zaten muhabbetin tanımı öyle. İnsan kemal gördüğü bir şeye karşı yönelir, ona ilgi duyar, onu sever.
0: Ve sevgimiz, muhabbetimiz neyse bizim kıymetimiz de ona, evet, göre aslında.
1: Evet. Sevginin tabi esas, hatta imanın esası muhabbet tabii ki. Ve tabi Cenab-ı Hakk'ın sevdirmesi temel olarak.
0: Evet.
1: Ama kulun da iradesi ve gayreti var, olacak, ameli var, ondan sorumlu. Kul gayretini sarf edecek.
0: Ona yöneltecek.
1: Hakikati bulmakta, evet, hakikatin değerini bilmekte. Bunun için çaba sarf edecek. Ve nefsiyle ruhu arasında gidip gelecek. Nefsini esir düşmeden, nefsini hakimiyet altına alarak ruhunu galip, evet, getirmek için ruhunu besleyecek.
0: Kötülüğü emreden nefsle mücadele edecek ve canını vermek kadar sevmek.
1: Evet.
0: Nefsinden,
1: evet,
0: çok sevmek. Çok o yüzden şehitlik makamı çok, evet, kıymetli.
1: Evet. Evet. Bir başka tarifi nefs-i mutmainnenin, korku ve hüzünden sarsılmayacak şekilde güven elde etmektir. Bu güven duygusu ama tabii yaşarken %100 olmaz. Hadi olmaması da gerekiyor. Bunu da gerek ayet-i kerime, hadis-i şerifler, gerek tasavvuf filminden öğreniyoruz. Kul korku ve umut arasında, havf ve reca arasında olması gerekiyor. Çünkü sonundan emin değil.
0: Evet.
1: Onun korkusunu

0: da ağır basması lazım. İmam Gazali Hazretleri Ölüm ve Sonrası adlı eserinde diyor ki ariflerin kalpleri son anın korkusundan paramparça oldu. Marifetullah'a ermiş, Rabbini tanımış kimselerin kalpleri son anın korkusundan paramparça oldu.
1: Biz neye güvenerek evet. bu kadar emin yaşıyoruz?
0: Çünkü hiçbir şey, işte Kur'an-ı Kerim'deki örneklere baktığımız zaman peygamber evladı, peygamber hanım olduğu halde küfrü seçtiği için küfür üzere evet, gidenler.
1: O zaman cahilliğimiz kadar güvende hissederiz denilebilir mi?
0: Tabii. Yani
1: cahil cesur olur.
0: Cahil cesurun şeyi var.
1: Külli cahil
0: Arap cesur. Şeyi var. Ondan dolayı tabii bilgi, imanı kuvvetlendirecek şeyler, iman nurunu bunlar önemli.
1: Ne tam ümitsiz olacağız, hiç ümitsiz evet. olmayacağız evet. burada mühim evet. olan. Hem ümit var olacağız hem de o korkuyu hissedeceğiz.
0: Evet, o korku ve yüzünden etkilenmeyecek şekildeki güven duygusu ancak
1: Allah.
0: İşte demin bu hitap ne zaman olacak diye
1: evet,
0: konuşmuştuk.
1: Hitabı.
0: Evet, ırciye hitabı, nefsi mutmainneye. Ölüm sırasında, dirilme sırasında ve cennete girerken Fussilet suresinde geçiyor. Meleklerin korkmayın, mahzun olmayın, vaat olunduğunuz cennetle müjdelenin. Fussilet 30. suresi 30. ayet-i kerimede bu hitap işitildiği zaman artık kesin güven,
1: korkular emniyet. Bitmiş oluyor.
0: Zaten öyle bir san nasip etsin
1: inşallah. Amin. Korku ve hüzün yoktur onlara. Ayet-i
0: evet.
1: kerimelerde rastlıyor.
0: Evet.
1: O zaman bu dünya için
0: bu dünyada o korkuyu yaşayaraktan temkin üzere tedbir evet. ahiret için tedarik için yaşamak gerekiyor ki o sonu elde edebilsin.
1: Evet, burada Hazreti Fatıma'ya Peygamber Efendimiz baban dahi olsa güvenme dediği. O zaman bizim yine gayretimiz mi burada
0: tabii,
1: önemli?
0: Tabii. Yani hani günah veya haram işlediği takdirde ben de seni kurtaramam şeklinde evet. bir ifade var. Tabii ki.
1: Korkunun
0: zaten
1: nasıl
0: bir uzun bir hadis-i şerif var.
1: Oluyor.
0: Ahlakı Müslüman kardeşliği öğreten çok uzun bir hadis-i şerif. Onun sonunda şöyle bitiyor hadis-i şerif. Kimi ameli yavaşlatırsa nesebi hızlandıramaz. Kimi ameli yavaşlatırsa ameli yoksa onu hızlandıracak, onu öne geçecek ameli yoksa nesebi soyu sopu hızlandıramaz. Ama şu da var, yani iman üzere ölürse ve salih amelleri varsa ama azsa yine kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesi var veya salihlerin zürriyetlerini kendilerine katacağız şeklinde ayet-i kerime var. Ama işte iman ve salih amel yine gerekiyor.
1: Evet.
0: İman olmadan hiçbir şekilde, hiçbir iman, Allah muhafaza, iman bağı olmadıkça hiçbir bağ kurtaramaz, evet. fayda veremez.
1: Bize düşen imanımızı kavi kılmak için gayret edeceğiz evet. ve amellerimizi güzelleştireceğiz, evet. çoğaltacağız inşallah. İsterseniz burada müzik için kısacık bir ara verelim, sonrasında devam edelim Fahrünnisa Hocam.

0: Akra.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyoda misafirimiz ilahiyatçı Fahrünnisa Nur hocamız ve bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru. İç huzuru yakalamış kişilerin evdeki huzuru da ziyadesiyle olur inşallah. Öyle değil mi hocam?
2: Evet. Çok önemli zaten, evde nerede bulunuyorsa bulunsun, o iç huzuruna ermiş kişiler etraflarına huzur saçarlar. Huzursuzluğa sebebiyet verecek bir şey yapmazlar zaten.
1: Evet. Hem huzursuz olmazlar hem huzursuz etmezler.
2: Evet.
1: İyi geçimlidirler.
2: Evet.
1: Evet. Evet. Programın birinci bölümünde huzur kavramı nedir dedik. Kur'an-ı Kerim'de nasıl zikrediliyor? Siz mutmainne nefsten bahsettiniz. İsterseniz yine buradan devam edelim. Aynı zamanda selamette olmak, salim olmak ve huzur, mutmainne olmak, itminana ermek hepsi iç içe geçmiş kavramlar. Yine devam edelim isterseniz hocam.
2: Evet. Nefsin mutmainneyi müfessirler nasıl açıklamış onu üzerine duruyorduk. Öncelikle iman. Böyle kuşkusuz, tereddütsüz bu imanın tadını bulmak, vermekti. Bu da muhabbet ağırlıklı ama
1: evet,
2: korkuda. Men haşiyer rahmane diye geçer birçok surede. Men haşiyer rahmane bil gaybi. Yasin-i Şerif'te de vardır. Mülk suresinde de çok okuduğum surelerde. Yani görmediği halde Rabbinden korkan. O korkuyla beraber sevmek ve sevdiği için de sevdiğinin sevgisini, rızasını kazanmak, kaybetmemek korkusu. Bir yandan
1: evet,
2: da korkuyu da öyle de tanımlamak lazım. Bir de Kur'an nefs-i mutmainnenin, kalp huzurunun, iç huzurunun Kur'an-ı Kerim ve delil ancak Allah'ı zikirle elde edileceği hususunda mutabık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz. Onlar Rahat Suresi 28. ayet-i kerimeyi çok açık bir delil olarak vereceğiz. Bir de delil. Delilden kastedilen de akıldır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize bu kalp huzurunun ancak Allah'a zikirle elde edileceğini bildiriyor. Rahat Suresi 28. ayet-i kerimede Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tekme'innu kulubuhum bi zikrillah. Allah'a yönelenler, önceki ayet-i kerimede onlardan bahsediliyor. Allah'a yönelen kimseden. İşte onlar amenü, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzura erenler. Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşmuş kimselerdir. Allah'a
1: yönelenler.
2: Ela bi zikrillahi tekme innül kulub. Ela, uyanık olun, agah olun, iyi bilin ki

0: bi zikrillahi, Allah'ın zikriyle tatmainnül kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle. Yani aslında cümle tatmainnül kulubi bi zikrillah olması. Yani normal düz bir cümle öyle olması gerekiyor ama Cenab-ı Hak bu şekilde buyurmuş. Allah'ın zikri öne alınmış. Allah'ın zikriyle ancak kalpler mutmain olur.
1: Ve orada kavuşur. Uyarı var, ikaz evet. var, ela diyerek evet. dikkatimizi evet. çekiyor.
0: Yani başka türlü olmaz.
1: O zaman biz bu Allah'ı zikri, Kur'an-ı Kerim'i okumak Allah'ı zikretmiş evet. olmak mıdır?
0: Evet, zikir çok manaya geliyor. Önce bildiğimiz manada Cenab-ı Hak esmasıyla işte kelime-i tevhidde zikretmek öncelikli olarak tabii. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim zikirdir. Kim zikrimden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz buyuruyor Allah-u Teala. Bir ayet-i kerimede. Aynı zamanda namazdır zikir. Aynı zamanda bir günah işleyeceği zaman Allah-u Teala hatırlayıp vazgeçmektir. Zikrin bir tanımı da.
1: Daim anmak.
0: Anmak, hatırlamak, hatırda tutmak demek. Kalpler ancak onunla huzur bulur. Unuttuğu anda kalp Rabbini anmayı, işte ona itaati unuttuğu anda bir sürü hücum, şeytanın hücumu, nefsin hücumu, vesveseler, kalbin katılaşması, bir sürü felaket gelir ve o huzursuz eder insanı evet. tabii ki.
1: Anmak deyince biz sadece zihni olarak, kalbi olarak düşünmek gibi anlıyoruz ama dil neyi sürekli zikrederse kalbine de o yerleşiyor. Dilden de tekrar telaffuz etmek gerekiyor mu sürekli?
0: Dille tekrar edip kalple hatırlamak, zihnin yani bunların hepsinin bütünlüğü olduğu gibi burada çok önemli bir hadis-i şerif var. Bu aklıma geldi. Onu da zikredelim. Şimdi Allah'ı zikretmek konusu gelmişken burada Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyh hocamızın şöyle bir şeyi var, sohbetlerinde, eserlerinde geçen zikrettiği, sıkça zikrettiği ve çok önemsediğini söylediği bir hadis-i şerif var. Onu biz de vesileyle aktaralım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah'a itaat eden kimse orucu, tilaveti, namazı, orucu, tilaveti az da olsa Allah'ı zikretmiştir. Ona isyan eden ise namazı, orucu, kıraati çok da olsa onu unutmuştur. Zikretmemiştir. Bu ne demek? Hadis-i şerifin açıklamasını şöyle yapıyor. Hem bir hadis şarihi olarak Hoca Efendimiz hem başka şarihler, hadis şarihleri. Allah'a itaat eden, yani Allah'tan emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimse namaz, orucu, tilaveti az da olsa, burada kastedilen tabii nafile ibadetler. Yoksa farzın azı çoğu olmaz. Farz kesin belirlenmiştir. Farzların dışında nafileleri az da olsa o ehli zikirdir. Allah'a zikretmiştir. Unutmamıştır, anmıştır.
1: Çünkü ama onun isyan korkusundan uzak duruyor. Evet, sürekli hatırda tutmuş oluyor.
0: İsyan etmiyor, muhalefet etmiyor. Evet. Ama isyan eden, yani emrini yerine getirmeyen veya yasakladığı bir şeyi yapan, ne kadar çoksa nafile namaz, orucu, kıraati olsa da Allah'ı zikretmemiştir. Diliyle zikretmiş, kalbiyle unutmuştur. Çünkü yine Evliya Allah'tan bir zatın sözü var. Allah diyen gönül günah işleyemez.
1: Ya burada hem müjde var hem de korkutma evet. var. Yani İnzar var.
0: Temkin var.
1: Tedbir
0: nasıl
1: var.
0: Nasıl olması gerekiyor, nefse uyulmaması gerektiğine dair. Kur'an-ı Kerim'den delili bu kadar özet olarak Kur'an-ı Kerim bir hadis-i şerifle böylece. Kur'an-ı Kerim deyince hadis-i şerifsiz olmuyor tabii. Evet. Onun mutlaka hadis-i şerifle izahı gerekiyor. Burada kalp huzurunun ancak Allah-u Teala'yı zikir, Allah-u Teala'yı unutmamak, anmak, devamlı hatırda tutmak ve her işinde onun hoşunuz olacağını, ona itaati göz önüne almakla huzur ancak kazanılabilir. Delil, yani müfessirlerin delil dediği akıl kuvveti. Akıl kuvveti de insan aklı sebep ve neticeler silsilesinde ilerledikçe, yani her şeyin sebebi, onun sebebi derken böyle bir silsile, zincir şeklinde sebepler birbirine bağlı devam ediyor. Böyle ilerledikçe Allah'ın azametine bakıp her şeyin ondan olduğunu bildiği zaman akıl durur ve onunla kalp yatışır. Evet. Bir huzura, bir şeye erer. Bir de yine bu akli delil olarak kulun ihtiyaçları çok. Bazı kimseler bunu sonsuzdur diye ifade ediyorlar ama ben şahsen buna karşıyım. Çünkü insan sonlu bir varlık olduğuna göre ihtiyaçları da sonludur. Sınırlıdır. Ama yani çok olduğu için öyle gibi geliyor belki.
1: Ya da nefse bu daha cazip geliyor, evet, bu tabir.
0: Yani bir şeye ulaştıkça

0: bir şey istiyor. Olma,
1: evet.
0: istekleri belki de sonsuzdur diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Evet. Ama onları karşılayacak imkanlar Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala dışındaki şeyler, Allah-u Teala dışındaki şeylerin devamı ise, devamı, kuvveti ise sonludur, sınırlıdır. Ama Allah-u Teala'nın kudreti, kuvveti, yardımı ise sonsuz. Kendi nasıl sonsuzsa ila nihaye. Ondan dolayı işte kulun o ihtiyaçlarına karşı Allah'ın sonsuz kemali gerekir ki kulun kalbi huzur ve sükunet bulsun.
1: Evet, sonlu olan bir şeye bel bağlayamayız.
0: Evet.
1: Oradaki güvenin açığa çıkması için de sonsuz olması
0: Evet.
1: lazım. Bu da ancak ilahi
0: Evet.
1: kudret,
0: Onun için
1: irade.
0: yani Allah-u Teala o şekilde inandığı zaman kul huzur ve sükunet bulur. Hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şeye bel bağlamaz, umut bağlamaz. Nefsini yalnızca Allah'ın rızasını arayıp bulmaya bağlayarak böyle o nefisteki kötüye yönelten, kötüyü emreden nefsin sıkıştırmasından, ayıplanan nefsin ayıplamasından, Allah'ın dışındakilere esir olma bağlarından kurtulup ilahi ahlak ile ahlaklanarak Allah yolunda malıyla, canıyla yetişebildiği kadar hayrı yaparak, taat yaparak gerçek hürriyeti kazanmaya yol alır. Onun hedefinde olduğu zaman tabii bu bir süreçte son anına kadar devam edecek bir şey.
1: Evet,
0: Öyle
1: burada
0: elde edilip de durulacak bir yer, bir şey değil bu
1: değil.
0: dünya hayat, bu dünya imtihanı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Burada aklımızı kullanmaya da bir emir, yöneltme var
0: Evet.
1: mı bizim
0: Evet.
1: için?
0: Çok güzel söylediniz. Hemen bir hadis-i şerif aklınıza geldi. Elhamdülillah onu hemen buraya koymak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki akıllı insan nefsini hesaba çeken, ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz de, yani Allah'a da akıl vermiş ama onu kullanmaktan aciz. Yoksa akıllı olmayan manasında değil. Aciz de nefsini hevasının peşine takan, sonra da Allah'tan temennide bulunan kimsedir. Yani Allah-u Teala'ya itaat etmiyor, onun istediklerini yapmıyor. Nefsi ne isterse
1: Evet.
0: sorgulamadan nefsinin istediklerini yapıyor. Ondan sonra da Allah'tan hak etmediği veya olmayacak şeylerin temennisinde bulunuyor.
1: Evet. Yanlış hatırlamıyorsam içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma ayetinin de sadece kendimiz değil bulunduğumuz çevrenin de önemli olduğunu
0: Evet.
1: anlayabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Bu aklımızı kullanabilmek
0: Evet.
1: için. Çünkü
0: Zaten.
1: nefis meyyal, neyi görürse ona meyledebiliyor.
0: Evet. Evet, işte meyletmemesi gerektiği aklı kullanmakla ancak mümkün oluyor. Bazen çocuklara şey yaparız ya, yanlış bir şey yaptılar işte, kardeşim dedi, arkadaşım dedi, sen niye dediğini yaptın, niye, aklın yok muydu deriz. Aynı şey
1: Ancak
0: nefsimize
1: kendimiz
0: dememiz
1: için de
0: lazım aslında.
1: geçerli.
0: Evet.
1: Burada istersen süremizin sonuna geldik ama birkaç cümleyle hem toparlayalım. Eminim anlatacaklarınız çok daha var.
0: Evet.
1: İkinci programımızda yine bu konuyu devam ettirelim. Tam mutmainne ersin inşallah kalplerimiz huzura erelim.
0: İnşallah. İnşallah. O zaman şöyle son bir şeyle bu nefs-i mutmainneyi özet olarak tamamlamış olalım. Bazı müfessirler de hani bu hitap ne zaman olacak dedik, ölüm esnasında, ölümden sonra dirilme esnasında deniyor. Bazı müfessirler de bunun nefs-i mutmainne dünyada da her zaman hitap olduğu görüşündeler. Yani bu daha açık ve faydalı görünüyor bu görüş.
1: Evet.
0: Dön emri, yani her işte, bütün işlerinde hoşnut olmak kaydıyla Yüce Allah'ın zatına, onun emir ve yasaklarına dönmeyi emrediyor. Onun takdirine dönmeyi ve razı olarak kabul etmeyi emrediyor ve esas zaten huzur bu. Kalbi
1: Evet,
0: selim
1: razı
0: bu.
1: olmak, razı
0: Evet.
1: olunmak.
0: Razı olmak, razı olunmak. Evet, burada yani ondan sonra da gir kullarımın arasına ve cennetime gir. Dünyada Allah'ın rızasına uygun amelleri çoğaltarak üzerlerinde şeytanın otoritesi olmayan, Allah'ta
1: Ameller
0: bildirmiş,
1: çoğaltılarak
0: şeytanın
1: şeytana.
0: otoritesi olmayan Allah'ın saf ve ihlaslı kullar arasına girmeye çalışarak dünyada da ve ahirette de o zümreye dahil ol ve ahirette de onlarla birlikte olarak cennete gir. Hatta dünyada da manevi cennete gir.
1: Evet.
0: O huzur manevi bir cennettir. Kişinin gönlünde, evinde, bulunduğu ortamda o huzur içinde olması aynı zamanda dünyada da manevi bir cennetin içinde olması demektir.
1: Bazen şöyle duyuyoruz. Sadece öldüğü zaman huzura kavuşacaklarını düşünenler var. Cenneti de huzuru da önce bu dünyada
0: Evet.
1: bulmamız
0: Evet.
1: gerekiyor bizim ki ahirette de devamı
0: Evet.
1: gelsin,
0: Evliya Allah'tan
1: yaşayabilelim.
0: çok örnekleri var. İbrahim Ethem Hazretleri tacını tahtını terk etmiş ama

0: Bizi dinleyenleri, bütün sevdiklerimizi, sevenlerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i nefs-i mutmainneye erdirmeden, yani dünyadaki nefs-i mutmainneye de erdirsin ama nefs-i
1: Amin.
0: mutmainneye erdirmeden canımızı almasın Rabbim.
1: Amin. Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Fahri Nisan Nur hocamızı ağırladık. Bugün Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru kavramı üzerinde durduk. Yeniden evdeki huzurda sizlerle birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Naat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Buhari ve Müslüm'ün rahmetullahi aleyhime Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Hamsun minel fitra. Beş şey fıtrattandır. El hitan, çocukların sünnet olması. Vel istihdat, kasık kıllarının kazınması. Ve kassus şarib, bıyıkların kesilmesi. Ve taklimül asfar, tırnakların kesilmesi. Ve netfül ibd, koltuk altındaki kılların yolunması. Bu hadis-i şerif Müslümanın temizlik ve intizam sadedinde yapması gerekli olan bazı işleri sıralamış oluyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmilerin arasına, kendilerine kitap indirilmemiş bir kavmin içine, cahil ve bilgisiz ve görgüsüz bir topluluğa, çocuklarını geçim korkusundan toprağa gömecek kadar katı kalpli, hayat şartlarından kalpleri katılaşmış bir topluma, en büyük ihtiyaç orada olduğundan ve daha başka kim bilir nice manevi hikmetlerden dolayı o bölgeye gönderildi. O topluluğu, o Arabileri, o çöl bedevilerini, efendim, o kavmi her yönden yetiştirmek için. Ayrıca kıyamete kadar gelecek insanlara Allah'ın emirlerini duyurmak için. Bütün alemlere rahmet olarak ve bütün insanlara ve cinlere peygamber vazifeli efendim olarak ve hükmü ve devri kıyamet kopuncaya kadar devam edecek Hatem-i Nebiyyin son peygamber olarak Allah gönderdi Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz de peygamberliğini hakkıyla eda etti. Şehadet ederiz ki en güzel tarzda peygamberlik etti. Allah biz onun bizim peygamberimiz olmasından sonsuz derecede hoşnutuz, razıyız, bağlıyız, sevgi ve saygı içindeyiz, neşe ve sürur içindeyiz. Efendim mutluluğumuzun sonu nihayeti yoktur. Onun şefaatine bizleri nail eylesin, ahirette bizi onun yanından ayırmasın. O bize her şeyi öğretti. Selam vermeyi öğretti, sevmeyi öğretti, yaşamayı öğretti, yemeyi öğretti, uyumayı öğretti, uyanmayı öğretti, ibadetin şeklini, zamanını öğretti, diş fırçalamayı öğretti, vücut temizlemeyi öğretti, yıkanmayı öğretti, tırnak kesmeyi öğretti. Yani bunların hepsi düşünün, bir şefkatli anne ve babanın evinde yeni yetiştirdikleri bir çocuğu yetiştirirken neler öğrettiğini, evladım sağ elinle al, bak üstüne dökme, tabağın efendim kendine yakın kısmından al, başka tarafa uzanma, yemek yerken ağzını şapırdatma, başkasının eline lokmasına bakma deriz değil mi? Çeşitli şeyleri. Bunların hepsinin kaynağı neresidir? Peygamber Efendimiz'in hadisleridir. Okudukça bakıyorum, toprağa eşeledikçe insanın altın, gümüş, elmas, zümrüt, zebercet bulduğu gibi bakıyorum hepsini peygamberimiz söylemiş, büyüklerimiz öğrenmişler, onlar da bize öğretmişler. Yeniden kendimizi keşfediyoruz. Yeniden örfümüzü, adetimizi, ahlakımızı, adabımızı öğrenmiş oluyoruz. Her şeyimizi elhamdülillah Allahümme hel bellagtu, yani tebliğ ettin mi ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediği gibi her şeyi bize öğretmiş. İmanın en güzel inceliklerinden, efendim, itikadın en büyük esaslarından evin yaşamına kadar, insanın temizliğine kadar her şeyi, büyük küçük, asıl detay, teferruat, her şeyi öğretmiş olduğundan, işte bu hadis-i şerifte bir şahit bize temizlikle ilgili tavsiyeleri de bu arada varit olmuş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, 5 şey fıtrattandır. Bunu niçin söylüyor fıtrattandır diye? İnsanın, Allah'ın yarattığı şeyleri efendim değiştirmesi doğru değil. Kadının erkeklere benzemesi doğru değil. Erkeğin kadınlara benzemesi doğru değil. Allah'ın efendim yaratış şeklinin hikmetleri olduğundan onu asıl olarak, esas olarak kabul etmek lazım. Ama bu hadis-i şerifte bildiriyor ki 5 şey fıtrattandır. Yani fıtrata aykırı değildir. Yani bu işleri yapmak fıtrata karşı gelmek manasına alınmamalıdır. Bu 5 şeyin yapılması esastır. Yapılmaması değil, yapılması esastır denmiş oluyor. Efendim, Allah'ın şeytana uyup da hırkatini değiştiren, acayip acayip kılıklara bürünen insanların zümresinden efendim olunmayacağının delili oluyor bunlar. Bir, sünnet olmak. Sünnet olmak lazım. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Evet, Allah orada bir fazlalık, bir et parçası, bir uzantı şey yapmış. Ama onun kesilmesi, ameliyat edilmesi lazım ki kir ve pis ve mikroplu şeyler, maddeler orada birikip sıhhate zararlı durumlar meydana getirmesin. Bu bir. Bizden önceki ümmetlerde de, Yahudilerde de efendim olduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kendisinin zaten yaratılıştan sünnetli doğduğu yazılıyor kitaplarımızda. Bir, bu olacak. Çünkü olmadığı takdirde pislik birikiyor, uygun olmuyor efendim, tıbbi bakımdan bir zaruret, bunun yapılması lazım. İki, istihdad denilen efendim kasıkların kazınması. Tabi oralarda da hem erkek için hem kadın için biriken, büyüyen kılların orada kalmasında zarar var, pislik var. Efendim, mikrop üreme vasatı meydana gelir, pislikler bulaşır diye oraların da temizlenmesi gerekiyor. Evet, kıl bitmiş ama onun izale edilmesi lazım. Nasıl olur? Kazımak suretiyle olur. Efendim, bir takım maddeler sürüp şey yapmak suretiyle olur. Eskiler bulmuşlar. Ben hayret ediyorum. Maşallah bu insanoğlu neler bulmuş. Efendim, bir şey sürüyorlar çamur gibi. Ondan sonra kazıyorlar, çıkıyor. Mesela eskiden beri olan şeyler. Sonra bıyıkların kısaltılması, kesilmesi. Bıyık biliyorsunuz burnun altında olduğundan uzun olması temizliğe zararlı. Uzun olduğu zaman temizlikte müşkilat olur. Fazla uzadığı zaman ağzın içine girer. Efendim, şöyle sağa çekersin, sola çekersin ama sağa da çeksen, sola da çeksen onun kesilmesi, kısaltılması uygun oluyor. Tırnakların, parmakların ucunda koruyucu bir tesiri var, faydası var. Yani Allah-u Teala Hazretleri o tarafa kadar eti ve deriyi yuvarlak düz götürseydi parmaklarımız bu kadar dayanıklı olmazdı. Orası mahfazalı, gayet güzel. Fakat tırnak uzadığı zaman o boşluk kısmı simsiyah oluyor. Toz doluyor, toprak doluyor, kir doluyor, pislik oluyor. Onun da kesilmesi gerekiyor, uzatılmaması gerekiyor. Sonra koltuk altları, oralarda da kıl birikiyor. İnsan koştuğu, hareket ettiği zaman terliyor. Terler orada birikiyor, kuruyor. Tekrar terliyor, tekrar kuruyor. Efendim, umumiyetle atletlerin, gömleklerin, fanilaların koltuk altları sapsarı olur erkeklerde bilhassa. Kadınlarda da öyle olur. Çünkü terliyor ve şey birikiyor ve kokar. Yani o temizlik orada yapılmazsa, oralar kıllar izale edilmezse çirkin bir şekilde kokar. Halbuki İslam temizlik dinidir. Pisliğin barınması için hiçbir şey bırakılmaması lazım vücutta. Müslümanın günde 5 vakit namazı var. Namaz kılmak için abdest alması zaruri. Yıkanıyor elleri, yüzleri, ayakları. Ama bunlar her zaman yıkanan yerler olmadığından bunların temizliğine de dikkat etmek lazım. İyi bir Müslümanın haftada bir de en aşağı yıkanması lazım diye tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde. Onun için hem de nerede? Bizim bu Sapanca gibi önü göl, arkası dağ, efendim ırmakları, dereleri, pınarları, suları bol yerde değil, suyun son derece kıt olduğu yerde dahi bunu böyle tavsiye etmiş. Hatta efendim bir gusül abdesti alacak kadar su bir altına bile olsa, son derece pahalı bile olsa cuma günü işte o suyu alın da dökünün, yıkanın, abdest alın diye tavsiyesi var. Sonra biliyorsunuz dişlerin fırçalanma. Şimdi biz fırça diyoruz, fırçalamak diyoruz. Eskiden tabii fırça olmadığı zamanlarda, Peygamber Efendimiz'in zamanında bu işin yapılma şekli, efendim bir çeşit ağaç kökünün efendim dalının böyle vurularak, gevşetilerek tellendirilmesi suretiyle dişler o ağaç dalıyla, fırça gibi ucu böyle efendim tellenmiş olan o ağaç dalıyla temizleniyordu. Bunun temizlik sebebiyle olduğunu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ağzınız, dişleriniz sarı, kokar bir vaziyette bana gelmeyin. Benim karşıma öyle gelmeyin, dişleriniz temiz olsun. Böyle bir vasıta olmadığı zaman parmaklarınızla hiç olmazsa böyle ağzınızı çalkalarken dişlerinizi ovuşturarak temizleyin diye tavsiyesi var. El esabiu tecri mecre sivak. Parmaklar da misvak yerine, fırçalama yerine geçer diye de tavsiyesi var. Buradan anlıyoruz ki genel hedef, umumi hedef ağzın temiz olması, burnun temiz olması, efendim koltuk altının temiz olmalı, tırnakların temiz olması, her yerin temiz olması. Yani pislik olmaması, pislik barınacak yerleri de efendim izale etmek suretiyle ve günde 5 defa yıkanmak suretiyle ve en aşağı haftada bir kere yıkanmak suretiyle ve daha başka tabii sebeplere bağlanmış. Böylece mutlaka sık sık yıkanma şeyi, prensibi İslam'da getirilmiş. Bunun ne önemi var? Hocam zaten yıkanıyoruz ya, yani bize bildiğimiz şeyleri çıkmışsın kürsüde anlatıyorsun diyebilir bilmeyen bir kimse. Bunun önemini insan başka

0: milletlerin örflerine ve törelerine baktığı zaman anlıyor. Mesela Avrupa'da ve Hristiyan aleminde yıkanmak vaftiz suyunun güya efendim faziletini ve bereketini götüreceği için yıkanmamak esasmış. Senede bir defa iki defa Kraliçe Hazretleri efendim güzel losyonlarla silinirmiş. Evlerinde, saraylarında banyo yok. Efendim 100 numara yok. Yani adamların yıkanma şeyi yok. Giyindiler mi? Tamam. Bacaklarına bir şey geçirdiler mi? Tamam. Teke gibi kokacak kadar efendim böyle devam ediyormuş. Ha, Müslümanlık böyle. Acaba biz mi biraz abartıyoruz? Ola ki hani insan biraz rakip oldu mu? Biraz aşırı filan konuşuverir. Acaba biz mi abartıyoruz? Kendi kitaplarında ben şu size baktığım gözlerimle kendim okudum. Bir seyyah var. Efendim Kanuni devrinde Türkiye'ye gelmiş. Baron rütbesinde. Baron de Büsbek isminde bir seyyah. O diyor ki bu adamlara acıyorum ya. Bu adamlar diyor sabah akşam her gün yıkanıyorlar diyor. Hasta olacaklar diyor. Bu kadar yıkanmak olur mu diyor. Yani ecdadımızın, Müslüman ecdadımızın, Osmanlı'nın Kanuni devrinde tabii hamamlarına hayret ediyor. Banyolarına hayret ediyor. Evlerindeki efendim hamamlıklarına hayret ediyor. Bu kadar sık yıkanmak olur mu diyor. Hasta olacaklar bu adamlar, ne biçim adamlar diyor. Yani bize hayretle bakıyor. Kendisinin yıkanmamasını tabii görüyor da doğru. Hakikaten sığırlar yıkanmaz. Efendim koyunlar eğer çoban yıkamazsa yıkanmaz. Bir mevsim durur. Efendim sudan bucak bucak kaçar. Kedi yıkanmaz, yalanır. Köpek suyun içine atarsan yüzer ama efendim atmazsan yıkanmaz. Doğru. Onların mantığı doğru. Biz niye bu kadar çok yıkanıyoruz? Bize hayret etmiş. Ve kitabına da yazmış. Bu adamlar diyor ya cımbıl cımbıl boyna suyun içinde böyle sudan çıkmıyorlar gibi, ne biçim iştir filan diye kendileri yazıyorlar. O zaman demek ki suyun çok bol olduğu bir yerdeymiş de Peygamber Efendimiz öyle emretmiş olabilir de diyebiliriz. Öyle de değil. Mesela Hintliler, Hindular Ganj Nehri'ne giriyorlar, yıkanıyorlar. Onlar da şeymiş, ibadetmiş. Çamur da olsa, bilmem ne de olsa Ganj Nehri kutsal bir nehirleriymiş, giriyorlarmış. Peygamber Efendimiz Hindistan'da peygamberlik kendisine verilmiş olsaydı ne denirdi? Yahu su bol. Efendim işte ondan suyun içine camp cump giriyorlar, yıkanıyorlar filan derdik. Çölde, suyun kıt olduğu yerde, suyun kolay bulunmadığı yerde bütün şeylere rağmen, sıkıntılara, mahrumiyetlere, meşakkatlere rağmen Peygamber Efendimiz temizliği emrediyor. O halde Müslüman nasıl olacak? Yamalı olabilir, eski olabilir ama Müslüman temiz olacak. İç çamaşırından, vücudundan, efendim en mahrem yerlerindeki kıllarına kadar, terine kadar, tırnağına kadar, pabucuna kadar, efendim içinden dışına, hatta daha göğüs kafesinin içine, kalbine kadar, efendim niyetine kadar temiz olacak Müslüman. Elbisesi temiz olacak. Namaz kılarken secde ettiği yer temiz olacak. Bastığı yer temiz olacak. Demek ki muhiti de temiz olacak. Kalbi temiz, vücudu temiz, elbisesi temiz, namaz kıldığı yer temiz, çevresi temiz. Bakın bize şimdi son derece tabii geliyor. 100 numaralar evlerimizin içinde. Gayet alışmışız, tabii geliyor. 2 adım atıyoruz, 100 numaranın kapısını açıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Eskiden dedelerimiz 100 numarayı evin içine uygun görmemiş. Götürmüş ta bahçenin öteki ucuna koymuş. Ne ses duyulur, ne koku gelir, efendim ne giden belli olur, ne gelen belli olur, uzak. En uzak noktaya at. Yani dinimizin efendim şeyi bu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinden ayrı tabii Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bilhassa bizi temizliğe teşvik ediyor. Allah temizlenenleri sever diye bildiriyor. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Muttahhirin kelimesinin izahında temizlenmede aşırı itina gösterenler diye kitaplarımız yazıyor. Yani temiz olacağız. Her şeyiyle vücudumuz temiz olacak. Bu da yetmiyor. Bundan ayrı taranmak gerekiyor, tıraşlanmak gerekiyor. Yani intizam gerekiyor. Sakal muntazam olacak, bıyık muntazam olacak, efendim saç muntazam olacak. Bu da yetmiyor. Kokulanmak gerekiyor. Sünnet, koku sürünmek sünnet. Biz koku sürünürüz. Kadınlar, bizim dinimizde kadınlar evinde istediği kadar süslensin. Boyanabilir mi? Boyansın. Donanabilir mi? Donansın. Ne yaparsa yapabilir. Evinde serbest. Namehreme yasak. Kadına böyle bir yasak koymuş erkeğe. Erkeğe de gözüne sahip ol demiş. Kadına da demiş. Kul lil müminine yeğuddu min evsarihim ve yehfazu furucihim ve kullil müminati yeğdudne min evsarihinne ve yehfazne furucihün. Gözlerine sahip olacak. Gözüyle bile bakmayacak. Bir bakıştan ne olur? Bir bakıştan bir şey olmaz. Gözün takıldı, bir baktın. Normal. Göz var, takıldı gözün, bir bakışta baktın. İkinci bakış şeytandandır diyor Peygamber Efendimiz. Bir baktın, bir daha bir baktın. Bir daha bir bakayım şuna. Çok güzelmiş. Bir de şimdi yaygın bir yalan var. Kuyruklu, sunturlu, şeytani bir yalan var. Güzele bakmak sevapmış. Yani yerine göre küfre kadar giderler. Yerine göre, söyleyenin söylediği yere göre, kullandığı mahalle göre küfre kadar gidecek bir söz. Güzele bakmak sevap. Güzele bakmak sevap, buyur. Sapanca'nın dağlarına bak, ne kadar güzel. Havaya bak, güneşe bak, ne kadar güzel. Yıldızlı gece mehtaba bak, ne kadar güzel. Sapanca gölüne bak, ne kadar güzel. Şu tepeden tırnağa kıpkırmızı çiçeklerle donanmış ağaca bak, ne kadar güzel. Tamam. Güzele bakmak sevap. Burada bir sözümüz yok. Ama şu kadın da güzel, hadi ona bak. Bu haram. Allah bunu yasaklamış. Burada güzele bakmak sevap dersen Allah'ın ahkamıyla alay etmiş olursun. Küfre kadar gider. Güzele bakmak sevapsa öbür taraf. Yani her şeyi yerli yerinde kullanacaksın. Ölen insana efendim, hani bir masalda unuttum teferruatını ama, gidiyor, yanlış bir söz söylüyor. Bir araba sopayı yiyor, öyle denmez. Keloğlan böyle de deniliyor. Bu sefer cenazesi olanlara gidiyor. Bol olsun diyor bu sefer. Ötekisi mahsule bol olsun diyecek diye orada öğretmişti. Bu sefer cenazesi olana bol olsun diyor. Orada da bir araba sopa yiyor. Lafı yerli yerinde kullanmak lazım. Yersiz kullandığı zaman olmaz. İşi de yerli yerinde yapmak lazım. Yersiz kullandığı zaman olmaz. Demek ki bizim dinimiz her çeşit temizliğe önem verdiği gibi namus temizliğine de önem vermiş. Tamam hocam, seni yakaladım şimdi. Tamam, ben namusu temizlemek için, madem namus temizliği önemliymiş, çifte tabancayı belime takarım, şarjörleri cebime koyarım, o herifin hakkından gelirim köşe başında, tangur tungur tangur tungur, iki şarjör boşaltırım, geçer giderim. Olmaz. İslam'da şey yok, bizzat hakkını kendisi almak şey yok. Ceza bir muhakeme sonunda olacak, ondan sonra olacak. Namusumu temizledim. Olmadı, sen katil oldun. Yani onun yeri var. Efendim, muhakemesi var, hükmü var, cezası var. Her şeyi efendim dinimiz, merak etmeyin, gayet güzel tarzda öğretmiş. Allah-u Teala Hazretleri bizi her yönden temiz eylesin. Her çeşit şaşkınlıktan, taşkınlıktan, şaşırmadan, sapıtmadan efendim hıfz eylesin. Rızası yolunda temiz, pak, namuslu, halis, muhlis, efendim her türlü maddi manevi güzelliklere sahip kimseler olarak yaşamayı nasip eylesin.
1: Bir hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store

0: Buradan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Organik giysinin malzemeleri, aksesuarları ve üzerinde kullanılan bütün parçalarının organik metotlarla üretilmiş olması lazım. Pamuktan, yünden ve doğal malzemelerden bahsediyoruz bu noktada. Organik diyemeyeceğimiz diğer giysilerde yine bunlar pamuktan ve yünden mamul olabilirler. Fakat çoğunluğu sentetik ürünlerden oluşmakta. Pamuğun tarım metotları ile alakalı olarak organik metotlarla üretilmiş pamuktan iplik ve kumaş yapmak mümkün ve bunlar giysiye dönüştürülebilir. Yahut konvansiyonel tarım metotlarıyla üretilmiş pamuktan iplik ve kumaş yapmak mümkün. Biz organik giysi dediğimizde organik tarım metotlarıyla yetiştirilmiş pamuğu kullanarak yaptığımız giysilerden bahsediyoruz ve dolayısıyla pamuğun üzerinde kalabilecek zirai ilaçlar, böcek ilaçları ya da gübre kalıntılarının olmamasından bahsediyoruz. Pamuk en doğal, bildiğimiz en saf malzeme. Özellikle insanın tenine değen yerde yoğun olarak tercih ettiği bir malzeme. Ama bunda da organik olanını aramak sağlık açısından çok kritik bir nokta. Organik metotlarla üretilmiş pamuk, iplik ve kumaş yapıldıktan sonra renklendirilmesi ya da üzerine bir tutum kazandırılması söz konusu. Bunlar için de organik metotlar tarif edilmiştir. Renklendirilme, tutum kazandırılma aşamalarında kullanılacak boyar maddelerin ve kimyasalların organik sürece uygunluğuyla alakalı denetimler yoğun olarak yapılmaktadır. Bazı malzemeler kesinlikle insan sağlığına ve çevre sağlığına olan zararından dolayı organik kumaş imalatında yasaklanmıştır. Bazılarında kullanılmasına müsaade edilmiştir. Fakat kendi adıma renklendirilmemiş malzemelerin en doğru olduğunu düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.
4: The Prophet sallallahu aleyhi ve sellem said, "When Allah had finished his creation, he wrote over his throne, 'My mercy overcomes my anger.'"

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
1: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
0: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bismike't-tahir't-tayyib'l-mubârek'l-ahabb-ileyk. Ellezî izâ du'îte bihî ecebt. وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت.
0: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
1: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ahli ve mali. Allahümme essur avrati ve amin ravati. Ve ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi. Ve an yemini ve an şimali ve min fawqi. Ve a'udhu bike en ughtale min tahti.
0: Allah'ım, senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasulü.
0: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike allazî enzelt وَبِنَب۪يكَ الَّذ۪ي اَرْسَلْتِ.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluke khayral mevleci ve khayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. وعلى الله ربنا توكلنا.

0: Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenne, ve neccina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Koyu Sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam, sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Türkiye, çocukluk çağı obezitesinde Avrupa'da ilk, dünya genelinde ise 3. sıraya yerleşti. Uzmanlar, kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Verilere ve uzman değerlendirmelerine göre çocukluk çağındaki aşırı kilo yalnızca fiziksel bir sorun olarak görülmüyor. Uzun süreli hareketsizlik ve sağlıksız beslenme, ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet, hipertansiyon ve çeşitli metabolik hastalıkların yanı sıra psikolojik sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Diyetisyen Gürkan Hınız, toplumdaki tombul çocuk sağlıklıdır anlayışının yanıltıcı olduğuna dikkat çekerek, geleneksel beslenme alışkanlıklarının yerini işlenmiş gıdalar ve fast food ürünlerin aldığını belirtti. Uzun ekran süresinin çocukların hareketlerini azaltarak farkında olmadan yapılan atıştırmalıkları artırabildiği uyarısında bulundu. Uzmanlar çözüm için çocuklara baskı uygulamak yerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarının aile içinde desteklenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve ekran süresinin sınırlandırılması gerektiğine vurguluyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda farkındalıktan söz edeceğiz. Günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan olan farkındalık ne anlama geliyor, hangi türleriyle önem kazanıyor ve düşünme biçimleri üzerindeki etkileri neler? Farkındalık, insanın çevreyi ve kendisini algılaması için var olan bir şeyi var olarak görmesi, işitmesi, algılamasıdır diyebiliriz. Etrafımızdaki, dünyadaki algılayabildiğimiz her şeyi, canlı cansız, bunları fark edebiliyoruz. Kendi iç organlarımızın değişikliklerini, kendi kendimizi fark edebiliyoruz. Aslında farkındalık, insanın gerçeği, var olan gerçeği anlaması, şuuruna ermesi ve bu bilinçli olması için söylenen bir kavram. Tıbbi anlamda farkındalığı, bilinçli, şuurlu olmanın, yani aklı başında olmanın en önemli özelliği olarak değerlendirebiliriz. Mesela bir kişi muayene edildiğinde evvela şuur ve bilinç muayenesi yapılır ve bunun da en önemli öğeleri o kişinin kişiye yere ve zamana farkındalığını anlamaktır. Bunlar sağlıklı olmanın en temel göstergeleridir. Bir insanın sağlıklı olması için önce kendisini tanıması ve kendisinin farkında olması lazım. Farkındalık türlerini ise kişiye, yere ve zamana şeklinde sınıflandırabiliriz. Kişiye farkındalıkta önce kendi kişiliğinin, kendi varlığının farkında olması, kendisini tanıması, sonra diğer kişileri de tanıması gerekir insanın. En yakın olduğu, en iyi bilmesi gereken kişileri tanıması gerekir. Kişinin yerle ilgili de farkındalığının olması lazım. Mesela şu an buradayız, şu ülkede, şu şehirde, şu bölgede, şu apartmanda diye bütün bunların farkında olmamız doğal olarak olması gereken en temel farkındalıklardan. Zaman için farkındalığı en üst aşama olarak söyleyebiliriz. Kişi yer ve zaman olarak değerlendirdiğimizde zaman daha soyut. Kişinin mesela ruh sağlığı bozulduğunda veya bilinci herhangi bir sebeple etkilendiğinde önce zamanı olan farkındalığı bozuluyor. Zamanın farkında olamıyor.

Bir bebeğin, çocuğun gelişme aşamalarına bakarsak, önce kişiyi fark eder ve kişiyi tanımaya başlar bebek. Önce annesini tanır, babasını tanır, insanları birbirinden ayırt etmeye başlar, en sonsa zamanı olan farkındalık gelişir. Tıp, insanı biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak kabul ediyor ve sağlığı da insanın hem biyolojik, hem psikolojik, hem de sosyal olarak sağlıklı olması diye tanımlıyor. Kişiye farkındalığı bu şekilde ayrıntılandırırsak, kişi önce bedenin farkında olmalı. Bir yandan yeteneklerini bilip o şekilde kullanmalı, diğer yandan da sınırlarını, sınırlılıklarını bilip ona göre davranmalı. Bedenimizin farkına varmak üzerinde biraz daha düşünürsek, sağlığımızın, beden sağlığımızın farkında olmalıyız ve kıymetini bilmeliyiz. Çünkü insan pek çok şeyin ancak yok olduğunda farkına varabiliyor. Varken, devamlı gözümüzün önündeyken, o zaman farkına varamıyoruz ve dolayısıyla kıymetini de anlayamıyoruz. Mesela sağlıklıyken, sağlığımızın farkına varamıyoruz. Ancak hasta olunca bunu anlayabiliyoruz. Halbuki biraz dikkatli düşünürsek, bedenimizle ilgili özellikleri düşünürsek, bedenle ilgili ne kadar çok işlevimizin olduğunun farkına varabiliriz. Bedene farkındalık, sağlığımızı bozan şeylere dikkat etmeyi de içermeli. Bunun için beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı beslenme, beslenme miktarımız, katkı maddeleri gibi sağlığımızı bozabilecek şeylerle mi besleniyoruz gibi bunların hep farkında olmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Akrede katıldığı bir programda bu bilgileri paylaşan Profesör Doktor Ali Savaşçilli farkındalıkla ilgili bilgilerini aktarmayı sürdürüyor. Biz de bu notlara yer veriyoruz. İnsan psikolojik bir varlık aynı zamanda. Psikolojik varlık deyince duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve algılamalarını daha çok buna katıyoruz. Duygularımızın farkında olmalıyız. Sevmemizi belirleyen şeyler neler? İnsan neyi sever, neyi sevmeyiz? Sevdiğimiz bir insanı niçin seviyoruz? Sevmiyorsak bir insanı niçin sevmiyoruz? Bunların çoğu kez farkında olmuyoruz. Farkında olmadan bu duygular bizde gelişiyor. İnsan tamlığı sever diyorlar mesela. Yani her şeyin tam olmasını, eksiksiz olmasını sever. Duygu bir yandan hayatın tadı tuzu gibi. Pek çok şey duygularla yapılabilir hale geliyor. Mesela bir çorbanın üzerine baharat tuz koymadan içmek yavan kalırken, üzerine biraz baharat eklenince çok tatlı hale geliyor. Duygular da sanki hayatta böyle yapılabilen şeylere bir anlam katıyor ve bizim için cezbedici hale geliyor. Farkındalık konusuna değiniyoruz. Bilinçli tercihler bağlamında devam edelim konuya. Farkındalığı bilinçli tercih yapmak olarak değerlendirdiğimizde tabii düşünerek aldığımız kararları hayata geçirebilmek. İnsanın düşüncelerini davranışa geçirebilmesi ayrı bir şey. Mesela bir arabanın motoruna insan duygularını benzetebiliriz. Bir arabanın motoru ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir diyebilir miyiz? Güçlü motor arabaya hız kazandırır. Daha ağır yük taşınmasını sağlar. Yokuşa geldiğinde zor şartlarda yokuşta kalmayıp aracın yoluna devam etmesini sağlar. Fakat arabanın motorunun gücünü arttığı nispette direksiyon hakimiyeti zorlaşır bu sefer. Belki ideal araba güçlü bir motoru olan ve onunla orantılı direksiyon ve fren gaz hakimiyetini sağlayabilecek bir sistem olmalı. İnsanın güçlü olması tek başına yetmiyor. İrade, gereğinde frene basmak veya gaza basmak da önemli tabii. Direksiyon hakimiyetiniz çok iyi olabilir. Yolu çok iyi biliyor olabilirsiniz ama gaza basmadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. Yani o kadar güçlü motor çalışmadan orada durur. O irade eğitiminin de olması gerekiyor. Mesela oruç, insanın frene basmak konusunda özellikle yardımcı olan belki en önemli irade eğitimlerinden biri. Kritik analitik düşünce anlamında şöyle bir örnek vardır. Olağan, sıradan, alışılageldik düşünce, düşünme şeklinin başkalarının çizdiği bir haritada ve onların koyduğu kurallara göre güzergahta hareket etmek, seyahat etmek, yolculuk etmekken, kritik analitik düşünce ise kendi yol haritanı, rotanı çizmektir. Kritik analitik düşünmeyi
doğru güzergahı belirleme ve hangi yöne hareket edeceğimizi bilinçli olarak yapma şeklinde düşünebiliriz.

0: Farkındalık üzerine bazı notlardan söz ettik programımızda değerli dinleyenlerimiz. Bu notları farkındalığın farkında mıyız başlığıyla Akramedya'da ve Akramedya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisindeki içerikler arasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akram Mercek. Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İlahi sen ganisin, ben fakirem. Zayıfem, acizem, horem, hakirem. İlahi rahmetin deryası taştı. Elim tut yoksa su baştan açtı. Hatalar hamrım, içtim humaram. Ata kıl rahmetinden ki umaram. Yolum doğru veli, fikrim kavidir. Benem kahil veli, nefsim kavidir. Zebun oldum heva kaydında mabun. Heves ardınca yelmekten ciğer huun. Geceler geçti gaflet uykusunda. Hot nefsin tabiattır huşunda. Bana şeytan ederdi fıskat elbis. Benem şeytan işinde şimdi iblis. Nice bir gul ile hemrah olan ben. Nice bir yol azıp gümrah olan ben. Hata işli galat sözü günahkar. Esir her nefs elinde ben giriftar. İlahi her nefes bin ahu feryat. Bana nefsim elinden dat ver dat. Bu nefsi şum elinden sen halas et. Umaram rahmetinden abdihas et. Eğerçi çok derim estağfirullah. Veli senden gerektir mağfiret ah. Bilirem ben bana taksir ederem. Koyup doğru yolu eğri giderem. Bana tevfikini yolda eriştir. Erişmezse işim key müşkil işidir.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes bir ağızdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık başlıyor.
3: Merhabalar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Bugün Yavuz Selvi hocamızla yaşlı sağlığına psikolojik açıdan yaklaşım konuşacağız. Sağlığın pek çok boyutu var tabii ki. 3 hatta 4 boyutu var, manevi boyutunu da eklersek. Yaşlılarda psikolojik boyutu belki fiziksel boyutundan daha da önemli olabiliyor. Onun için Yavuz hocam, size ilk sorunuzu sormak istiyorum. Hocam, yaşlı psikolojisi nasıldır? Yaşlandıkça yaşlının ruh durumu nasıl değişmektedir acaba?
4: Evet, aslında çok önemli bir konu, çünkü yaşlanıyoruz ve gerçekten dünya da yaşlanıyor. Yaşlı nüfusu da giderek artıyor, bu yüzden çok önemli. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, aslında bir hasat mevsimi ve yaşlılığı da olgunlukla karşılamak gerekiyor. Yaşlılığı bir hastalık, bir bozukluk, bir yük olarak görmemek gerekiyor. Yaşlılık yaşayan bir hafızadır. Ruh sağlığı korunursa yaşlılık huzura dönüşür. Yaşlılık kaybetmek değil aslında, bir nevi sadeleşmektir.

0: aile ve toplum açısından da çok önemlidir yaşlılık. Aslında yaşlılık döneminde aile ve toplum birlikte hareket ederse yaşlılığın bir hastalık, bir bozukluk, sorunların ortaya çıktığı bir dönem olarak değil de aslında yeni anlamların üretildiği bir dönem olarak görebiliriz. Yaşlı kişinin en büyük ihtiyacının hastalıktan korunmak ya da başka şeyler değil de değer görmek olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlanıyoruz, bütün organlarımız yaşlanıyor. Beynimiz de doğal olarak yaşlanıyor. Beynimizde de değişiklikler oluyor. Biz fark etmesek bile beynimizin yaşlanması, belki birazcık bağlantıların azalması, belki küçük damar tıkanıklıkları, belki de beynimizin küçülmesi davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi doğrudan etkileyebiliyor. Ama psikolojik olarak biz yaşlılığa hazır olursak, o döneminde kendine ait özellikleri olduğunu bilirsek, yaşlılığın bir hastalık olmadığını, bir olgunluk çağı olduğunu düşünürsek, yaşlılığa da huzurla ve sağlıkla girebiliriz. Yaşlılığı bir yük olarak görmeyiz. Sağlık diyoruz, psikolojik sağlık diyoruz. Demek ki beynimiz yaşlandığına göre duygularımızda da bir takım farklılıklar olacak. Belki normal bir yaşlanmanın süreci olarak da bunları göreceğiz. Bazen şöyle bir şeyler duyuyoruz. Yaşlılıkta depresyon, yaşlılıkta bunama. Evet, bunlar sorunlu dönemlerdir ama bunlar mutlaka olacak diye bir şart yoktur. Birçok insan yaşlılığa rağmen iyi ruh sağlığına sahiptir. Ki çoğunluk böyledir. Çoğunluk yaşından memnundur. Bununla birlikte gençken de görülen depresyon gibi, gençken de görülen kaygı bozuklukları gibi durumlarda yaşlılıklarda görülebilir. Ama şunu da söylemeliyiz. Duygusal deneyimler zamanla yaşlandıkça daha duru olur. Yaşlı insanlar sanılanın aksine gençlerden daha sakindirler. Gençler belki birazcık öfkeli olabilir ama bu duygular yaşlılıkta birazcık daha törpülenmiştir ve yaşlılarımız anlamlı ilişkilere odaklanma açısından gençlerden daha iyidir. O zaman yaşlılığa şöyle diyebiliriz. Yaşlılık duygusal bir olgunlaşma hali, bir hafıza, ailenin, toplumun hafızası olarak görebiliriz.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Siz konuşunca benim de bir düşünürün sözü aklıma geldi. Yaşlılık bir dağa tırmanmaya benzer. Aslında biraz çaba gerektirir ama dağa tırmandıktan sonra manzara çok güzeldir şeklinde bir cümle vardı. Gerçekten bakış açısını değiştirmek çok önemli
0: Bak dediğin
1: sizin.
0: şeyi de değiştirir.
1: Aynen hocam.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Şimdi tabii yaşlılık ister istemez biraz daha işte akranların kaybı vesaire, biraz daha sosyal çekilme nedeniyle pandemi döneminde de çok yaşadık bunu. Biraz daha izole olunan ya da sen işte bir köşende otur hani şeklinde tabirlerle biraz kenarda bırak kılabilen bir durum olabiliyor maalesef. Bu istenmeyen bir şey zaten. Bu yaşlılıkta yalnız kalmak, sosyal izolasyon aslında tabii bu her yaş döneminin şu an modern toplumda sıkıntısı ama şu an yaşlıları konuştuğumuz için yaşlılıkta yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşlıyı nasıl etkiler?
0: Şunu söyledik az önce, yaşlılık, yaşlanmak bir ruh hastalığı değildir. Yaşla birlikte bazı değişimler olabilir. Unutkanlıklar belki de bir şeyleri öğrenme hızımız değişebilir ya da bazen depresyon gelişebilir, ruh hali değişebilir ama bunu en çok hızlandıran ya da buna sebep olan şeylerden bir tanesi de yalnızlıktır. Emeklilik, rol kaybı, eş kaybı, kronik hastalıklar, yalnızlık bunlar yaşlılıkta hastalık riskini artırıyor. En önemli belirleyicisi ise yalnızlık. Evet, sosyal izolasyon, yalnızlık ruh sağlığını en çok bozan faktörlerden birisi. Buna karşılık aktif kalmak, sosyal bağları, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek, hala üretebiliyor, bir işe yarıyor duygusuna sahip olmak ruh sağlığını ciddi biçimde korur. Yaşlılık aslında bir kayıp dönemi değil. Anlamın yeniden tanımlandığı bir dönem. Yani şöyle söylesek yanlış olmaz herhalde. Gençlik bir başarma dönemi ise yaşlılık hayatı anlamlandırma dönemidir. Destek, saygı, sosyal bağlar, evet yaşlılığı huzurlu bir dönem haline getirebilir. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, hasat mevsimidir. O yüzden yalnızlık gerçekten bir risk faktörü olarak görülebilir. Bazen insan kalabalığın içinde bile kendisini yalnız hissedebilir. Evet. Anlaşamadığını düşündüğünde. Demek ki bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Uzun süre yalnız bırakılmak, yalnız olmak depresyon riskini artırır. Yaşlılığın kaygısını artırır. Uyku bozukluklarını artırır. Dikkat ve hafızadaki bozulmayı hızlandırabilir. Alzheimer ya da benzeri demans riskini yükseltebiliyor. Hatta bazı çalışmalar diyor ki kronik olarak yalnız bırakılmak sigara ve obezite kadar ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü insan biyolojik olarak sosyal bir varlıktır. Beynimiz bağ kurmak üzere gelişmiştir. Sosyal temas yaptıkça mutluluk veren nörokimyasal sistemler çalışır. Ama yalnızlık insanı kronik, uzun dönemli bir strese iter. Evet. Vücudumuzda stres hormonları, kortizol düzeyleri yükselir. Böylece ruh sağlığımızda, bağışıklık sistemimizde olumsuz olarak etkilenebilir.
1: Evet hocam, yaşlıların beslenmesi dahi, iştahı dahi çok etkileniyor yalnız kalmaktan. Onun için gerçekten belki bir yaşlı sağlığında fiziksel sağlıktan çok daha önemli hale geliyor.
0: Evet, yalnızlık yaşlıyı sadece üzmez.
1: Evet.
0: Beynini, bedenini ve yaşam süresini de doğrudan etkiler.
1: Evet. Hocam, o zaman sonuçta önemli olan çözüm bulmak, yöntem geliştirmek olduğu için burada hem yaşlıya hem de yaşlının yakınlarına psikolojik sağlığı korumak açısından söylediğimiz biraz önce bahsettiğiniz değerli noktalar açısından neler yapılmalı? Çünkü hani bunu sadece çevreden beklemek değil, yaşlının da bence kendisinin katkı yapması, bu konuda kendisinin de çaba vermesi gerekiyor. O açıdan hem yaşlı cihetinden hem de yaşlının yakınları cihetinden neler yapılmalı? Koruyucu ruh sağlığı açısından.
0: Evet, çok güzel. Hemen sıralıyoruz. Bir, sosyal bağları sürdürmeli. Yalnızlık en büyük risk faktörü dedik. Haftada en az birkaç kez akraba, arkadaş ziyaretleri yapılabilirse her gün sosyal temas ruh sağlığını korur. Telefon, ziyaret, komşuluk, torunlarla temas, camiye gitmek, efendim orada insanlarla sohbet etmek çok kıymetlidir. İki, anlamlı bir uğraş. Emeklilik, üretkenliğin bitmesi demek değildir. Bahçeyle uğraşmak, kitap okumak, anıları yazmak, gönüllü faaliyetlere katılmak, küçük sorumluluklar almak bir işe yarıyorum duygusu oluşturur ve depresyonu azaltır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Hareket sadece kaslarımızı çalıştırmıyor. Aynı zamanda beynimizi de koruyor. Yürüyüş yaptıkça yorgunluğumuz azalıyor. Beynimizde efendim bize mutluluk veren sistemler harekete geçiyor. Demek ki haftada en az 3-4 gün hafif yürüyüşler ya da dediğim gibi bazı ibadetlerdeki hareketler düzenli fiziksel aktiviteyle insanı koruyabilir. 4. Uyku düzenine dikkat. Yaş aldıkça uyku düzenimize birazcık daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü düzensiz uyku efendim unutkanlığı artırabilir. Düzensiz uyku huzursuzluğa neden olabilir. Ben şöyle söylüyorum. Her gün aynı saatlerde yemek, aynı saatlerde uyumak, aynı saatlerde uyanmak, belirli bir düzene oturtmak yaş aldıkça insanın sağlığını korur. Beşincisi, beynimizi çalıştırmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni bir hobi, yeni bir kitaba başlamak, bazen böyle bulmaca çözmek bile önemli olabiliyor. Ya da teknoloji öğrenmek bile. Bazen yaşlılarımız ya ben öğrenemem, işte şuradan mesaj yazamam, bunu açıp kapatamam gibi kendilerini tamamen böyle geri çekilmiş hale getirebilirler.

0: diyorlar. Biz de diyoruz ki kendini birazcık daha zorla. Bir günde öğrenmezsin ama 3 günde öğrenirsin. Biraz sıkılırsın ama kendini böyle bir şey öğrenmeyecek gibi hissetme. Altıncısı, sağlık kontrolleri ve ruhsal belirtileri ciddiye al diyoruz. Hani ya bu yaşlılıktandır, efendim olur böyle şeyler, bu yaşlılıktandır diyerek bazen bazı durumları hafife alabiliyoruz. Halbuki uyku bozuklukları, keyifsizlikler, isteksizlikler, depresyon bunlar önemli şeylerdir ve yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Yedincisi de aslında çok önemli, yaşlanmak değişimi kabul etmeyi gerektirir. Birçok insanda bunu görüyoruz. Yaşlandıkça bunu kabul edemiyor ve bunun üzüntüsünü yaşamaya başlıyor. Bunu kaybettiği şeyler yüzünden kendini izole ediyor. Halbuki ya yaşlanmayı kabul edeceksin. Bu yaşın kendine ait güzellikleri olduğunu, bir olgunluk olduğunu kabul edeceksin. Ha, ben yaşlılığa teslim olayım. Öyle demek istemiyoruz ama
1: Evet.
0: efendim, ruhsal olarak esnekliğimizi de korumalıyız.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizin uykuyla ilgili de çok çalışmalarınız olduğu için biraz önce sağlıklı uyku ile ilgili söyledikleriniz çok önemliydi. Bir de ondan önceki önerilerde söylediğiniz fiziksel aktiviteler, işte hafif egzersizler, yürüyüşler, fiziksel olarak birazcık hani yorulmak diyelim tabiri caizse gün içinde, akşamki uykusunun da kalitesini muhtemelen artıracak. Onun için iki taraflı bir kazanç olacak diye düşünüyoruz. Bütün gün oturunca gece uykusu da daha da kalitesi düşebiliyor sizin de biraz önce bahsettiğiniz
0: Evet,
1: gibi.
0: yaşlılarda uykuyla ilgili sadece bir program yapabiliriz. Çünkü o kadar önemli ve
1: Evet.
0: o kadar uzun bir konu.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Gerçekten çok önemli bir konuya, sağlığın önemli bir boyutu, psikolojik boyutunu bugün konuştuk sizinle yaşlılar bağlamında.
0: Aslında daha çok konuşulacak şey var.
1: Evet.
0: Sadece yaşlılarımızın yakınları için de birkaç cümle kurmak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Yaşlılık sadece o kişinin değil, ailenin de bir sınavı. Biz yaşlılarımızı korumaya çalışırken onları pasifleştirmemeliyiz. Onlara
1: Evet.
0: da etkin roller vermeliyiz. Çünkü onların en büyük ihtiyacı korunmak değil, saygı görmektir. O yüzden onları çocuklaştırmadan fikirlerini sormak, sen anlamazsın dememek, onları karar mekanizmalarına tabi tutmak, kararlarına saygı duymak, onların tempolarına efendim uyum sağlamak, onları dinlemek, sohbet etmek, geçmiş anılarını dinlemek, fikrini sormak çok basit görünen ama çok güçlü ruhsal destektir. Çünkü bir yaşlı için beni dinlediler duygusu çok güçlü psikolojik bir besindir. Ve şunu söylüyoruz. Mesela yaşlımız öğretmen olsun, emekli bir öğretmen. İşe yaradığını hissetmek çok önemli. Çocuğunuzu götürürsünüz matematik ya da başka bir alanda bir şey öğretmesini istersiniz. Birkaç soru çözmesine yardımcı olmasını istersiniz. Bu bile o hayattaki rolünün devam ettiğini gösterir. Toruna masal anlatmak, sofraya katkı sunmak, bir konuda danışılmak çok önemli.
1: Kesinlikle hocam. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Umarım başka bir programda biraz daha geniş şekilde bunları konuşuruz diye ben de temennimi ileteyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi ile yaşlılığa psikolojik açıdan sağlıklı yaklaşımı konuştuk. Kendisine katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır.

O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse, attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabii bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jean Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Güzel bir içerikle yeniden huzurlarınızdayız. Bu programımızda sizlerle İslam'ın ilk kadın şehidi Sümeyye binti Hattab radıyallahu anha ile yine tabiinden Muhammed İbni Vasi el-Ezdi radıyallahu anh'ten söz etmeye gayret edeceğiz. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha İslam'da ilk şehit olan hanım sahabi. Ammar İbni Yasir radıyallahu anh'ın annesi. Ailece kocası Yasir ve oğluyla beraber müşriklerin işkenceleri altında inlemelerine rağmen imanlarından taviz vermeyen bir iman eri. Allah ve Resulü yolunda şerefle ölmeyi göze almış yiğitler. Şirke düşmemek için çırpınan, eza ve cefalara sabırla direnen bir mümin aile. İslam'ın ilk çilekeş ailesi. Allah ve Resulü yolunda can veren ilk şehitler. Sümeyye binti Hattab, Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe İbni Muire'nin cariyesiydi. Hizmetiyle kendini sevdirmişti. Ebu Huzeyfe onu Yasir'le evlendirdi. Yasir, Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelen ve Ebu Huzeyfe'ye sığınarak yanında çalışan bir gençti. Bu evlilikten büyük sahabi Ammar İbni Yasir radıyallahu anh dünyaya geldi. İslam'ın ilk günlerinde bu bahtiyar ailenin fertleri birlikte İslam'la şereflenerek birer iman fedaisi oldular. Azgın müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kaldılar. Mekke'de kendilerini koruyacak kimseleri olmadığı için en acılı, en şiddetli işkencelere tabi tutuldular. Başta Mahzum oğulları olmak üzere Kureyş müşriklerinin en ağır işkencelerine uğradılar. Ama asla imanlarından geri döndüremediler. Sümeyye, İslam'da ilk 7 kişinin 7.'siydi. Mekke'de Müslümanlıklarını açığa vuran ilk 7 kişi şunlardı. Resulullah, Ebu Bekr, Bilal İbni Rabah, Habbab İbnül Eret, Suheyb Er-Rumi, Ammar İbni Yasir ve Sümeyye binti Habbat. Peygamberi amcası Ebu Talip himaye etmiş ve ona yardımcı olmuştu. Ebu Bekir de kabilesi Teym oğulları korumuştu. Diğerlerini ise kabileleri hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle işkence etmek ve yeni dininden döndürmek üzere saldırmışlardı. İşkencenin şiddetine kendileri bile dayanamazlardı. Ebu Cehil İbni Hişam, müşrikleri buna teşvik ederdi. Şerefli ve güçlü birisinin Müslüman olduğunu duyarsa ona gelir, bundan sonra görüşüne itibar edilmeyecek ve şerefin düşecek derdi. Eğer Müslüman olan tacirse, senin ticaretini kesede uğratıp malını yok edeceğiz derdi. Eğer zayıf biri ise onu tehdit ederdi. Bir gün iki cihan güneşi Efendimiz, bu kahraman aileye işkence yapılan yere gitti. Uzaktan Resulullah'ın geldiğini görünce acılarını unutarak ona doğru bakmaya başladılar. Sanki onu karşılamak istercesine gözlerini ondan ayırmadılar. Yapılan işkencelere aldırış etmeden onu görmenin sevinciyle ferahladılar. Yanlarına yakınlaşınca rahmet peygamberi Efendimiz onların dirençlerini artıracak, imanlarını koruma konusunda sabır ve tahammül gücü verecek, çektikleri eza ve cefalara karşı teselli ve teskine vesile olacak şu müjdeyi verdi. Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi, sizi cennetle müjdelerim diye seslendi. İslam'ın ilk çilekeşlerine ebedi kalacakları yurdu, yani cenneti vaat ederek, Darüsselam'ı selamette kalınacak yere hedef olarak gösterdi. Ama insan acizdi, zayıf yaratılmıştı. Günler hep böyle işkence altında mı geçecekti? Yasir radıyallahu anh, büyük bir teslimiyet içerisinde tekrar, ''Ya Resulallah, vakit hep böyle mi geçecek?'' diye sordu. Şefkat peygamberi Efendimizin de yüreği sızlamaktaydı. Onlara yapılan işkenceyi kendine yapılmış gibi hissetmekteydi. Onların direnmelerini istedi ve Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et diye dua etti. Onları ancak bu şekilde teselli etmeye çalıştı. Aradan birkaç gün geçmişti. İşkenceler devam etmekteydi. Yasir radıyallahu anh yaşlıydı. Yapılan eza ve cefalara dayanamadı ve ruhunu teslim etti. Allah ve Resulü yolunda iman mücadelesinde erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişti. Sümeyye binti Habbat çok yaşlı ve zayıf olmasına rağmen dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere katlanır, müşriklerin yaptırmak istediklerini yapmaz, İslam'ın şerefi için ölmeyi göze alır, müşriklerin söyletmek istediklerini söylemezdi.
Ebu Cehil'in amcası Ebu Huzeyfe, Yasir'in şehadetinden sonra bütün hıncını Sümeyye ve oğlu Ammar'dan almak istedi. Zalimliğinden bitkin bir halde kalmış ve yorulmuştu. Amcası Ebu Cehil'e, Sümeyye'nin işini de sana bırakıyorum dedi. Ebu Cehil ona, nasıl atalarının ilahlarını terk eder de Muhammed'in ilahına tabi olursun dedi. Sümeyye binti Habbat, bana hidayet vermişken benimle Allah hakkında mı tartışıyorsun dedi. Ebu Cehil ona, bana şu ilahını göster bakalım dedi. Sümeyye binti Habbat, gözler onu görmez. O bütün gözleri görür. O latiftir, haberdardır diye cevap verdi. Ebu Cehil ona, Muhammed seni büyülemiş dedi. Sümeyye binti Habbat, aksine o beni nura ulaştırdı dedi. Ebu Cehil ona, sen güzelliğine aşık olduğun için Muhammed'e iman ettin dedi. Sümeyye ona hakaret etti. Bunun üzerine Ebu Cehil de şehit etti. Böylece Sümeyye İslam'da ilk kadın şehit oldu. Sümeyye binti Habbat, ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek en kıymetli varlığı olan canını Allah Celle Celaluhu yolunda hiç gözünü kırpmadan feda etmişti. Onun imanı bunu gerektirmişti. Ne yüce iman, ne sabır, ne tahammül ve ne güzel son. Zalimin karşısında susmamak ne şecaat, hakkı savunmak ve her yerde haykırmak ne kahramanlık. İman ne büyük güç, imansız yürek hakikaten sinede yük. Allah'ım bizleri de birer iman fedaisi eyle. 3 günlük dünyaya aldananlardan eyleme. Daima hakkı tutup kaldırabilmeyi nasip eyle. İmanla yaşayıp imanla sana kavuşanlardan eyle. Amin. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'ın ilk hanım şehidi olma bahtiyarlığına eren cesur bir iman eridir. İslam uğruna katlandığı fedakarlıklarıyla ün salmış, Allah ve Resulü yolunda canını koymuş bir kahraman anne. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha'nın oğlu Ammar İbni Yasir radıyallahu anh, İşkenceden kurtulunca doğru 2 cihan güneşi Efendimizin huzuruna vardı. Annesinin böylesine acıklı bir şekilde şehit edilmesine çok üzüldüğünü ve artık yapılan zulümlere tahammüllerinin kalmadığını bildirdi. Fahri Kainat Efendimiz yine Ammar radıyallahu anh'a sabır tavsiye etti. Haklarında Yasir ailesinden hiçbirisine ateşle azap etme diye dua buyurdu. Ümmetin firavunu diye nitelendirilen azgın müşrik Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Şefkat Peygamberi Efendimiz o gün Ammar'a hitaben Allah Teala annenin katilini öldürdü buyurdu. Efendim Hazreti Sümeyye'den sonra Muhammed İbni Vasi el-Ezdi konuğumuz. O birçok defa hakimlik makamına geçmeye davet edildi ama o bunu şiddetle reddetti. Bu kabul etmeyiş sebebiyle kendini bazı sıkıntılara soktu. Bu şöyle olmuştur. Basra'nın polis müdürü Muhammed İbnül Münzir onu yanına gelmesi için çağırmış ve şöyle demiştir. Irak emiri benden seni hakimliğe tayin etmemi istedi. O da şu cevabı vermiştir. Beni bundan affediniz. Allah da sizi affetsin. Ondan 2-3 defa bunu istemiş. O da kabul etmemekte ısrar etmişti. Ona vallahi ya hakimliğe geçeceksin ya da sana 300 sopa vurduracağım ve seni rezil edeceğim dedi. Ona şu cevabı verdi. Eğer yaparsan sen buna yetkilisin. Dünyada rezil olmak, ahirette rezil olmaktan daha iyidir. Bunun üzerine ondan utandı ve onu güzelce geri gönderdi. Muhammed İbni Vasi'nin Basra Camii'ndeki oturduğu yer ilim talipleri, hikmet ve öğüt isteyenler için bir kaynaktı. Tarih ve siyer kitapları bu oturumların haberleriyle doludur. İşte bunlardan biri. Birisi ona, ey Ebu Abdillah, bana nasihatte bulun dedi. O da, sana dünya ve ahirette hükümdar olmanı tavsiye ederim dedi. Nasihat isteyen şaşırdı. Ebu Abdillah, bu benim için nasıl mümkün olur dedi. O şu cevabı verdi. Dünya malından uzak dur. İnsanların ellerinde olanlara ihtiyaç duymamakla burada, dünyada hükümdar olursun. Allah'ın katındaki güzel sevabı kazanmakla da orada ahirette hükümdar olursun. Bir başkası ona şöyle dedi. Ebu Abdillah, ben seni Allah için seviyorum. Ona da şu cevabı verdi. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sever. Sonra da şöyle söyleyerek geri döndü. Allah'ım, sen beni sevmediğin halde senin için sevilmekten sana sığınırım.
Ne zaman insanların kendisini, ibadetini ve takvasını övdüklerini duysa onlara şöyle derdi: eğer günahların yayılan bir kokusu olsaydı sizden hiçbiriniz bana yaklaşamazdı. Öğrencilerine devamlı aziz ve celil olan Allah'ın kitabına sarılmaya ve onun sahasında yaşamaya teşvik eder ve şöyle derdi: Kur'an müminin bahçesidir. Onun neresinde konaklarsa bir bahçeye inmiş demektir. Yine onlara az yemek yemelerini tavsiye ederdi. Kimin yemeği az olursa o anlar ve anlatır. Temiz ve ince olur. Yemeğin çokluğu kişiyi istediği birçok şeyden alıkoyar. Muhammed İbni Vasi, takva ve zühdün büyük bir derecesine ulaşmıştı. Bunlardan birisi de şöyledir. O, bir eşeğini satmak için gittiği pazarda görülmüştü. Birisi ona sordu: ey efendi, onu bana uygun görmez misin? Şu cevabı verdi: eğer onu kendime uygun görseydim satmazdım. Muhammed İbni Vasi bütün hayatını günahlarının korkusuyla ve Rabbine karşı gelmek endişesiyle geçirmiştir. Ona Ebu Abdillah, nasıl sabahladın diye sorulduğunda, ecelime yakın, emelimden uzak, amelim kötü olarak sabahladım diye cevap verirdi. Kendisine soru soranların yüz ifadelerinde dehşet edilecek bir şey gördüğü zaman şöyle derdi: her gün ahirete doğru ilerleyen bir insan hakkında zannınız nedir? Muhammed İbni Vasi Elezdi ölüm döşeğine düştüğünde Müslümanlar onu ziyarete koştular, öyle ki evi tıka basa doldu. Gelenlerin kimisi içeride, kimisi ayakta, kimisi de oturuyordu. Koluna dayanarak arkadaşlarından birine doğru eğilip, söyle, yarın biz kıyamet gününde başlarımızdan ve ayaklarımızdan çekildiğimizde bunların bize ne yararları olur? Ben ateşe atıldığımda bana ne faydaları olur? Daha sonra Rabbine yönelip şöyle demeye başladı: Allah'ım, her kötü duruşumdan, her kötü oturuşumdan, her kötü girişimden, her kötü çıkışımdan, her kötü amelimden, her kötü sözümden dolayı senden af dilerim. Allah'ım, bütün bunlardan dolayı senden mağfiret dilerim. Beni onlardan dolayı affet. Onlardan dolayı sana tövbe ediyorum. Tövbemi kabul et. Hesaba çekilmeden önce sana selam ediyorum. Daha sonra ruhunu teslim etti.

0: Allah şefaatlerine nail etsin duamızla birlikte veda ediyoruz efendim yine. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Efendim biliyor musunuz? Yediğimiz ekmekte, sirkede, yoğurtta, peynirde alkol bulunmaktadır. Alkol nedir? Alkol kimyasal bir grubun ismidir. Birçok alkol türü vardır. Kanımızda dolaşan kolesterol bir alkol türüdür. Ancak bizim anladığımız alkol derken halkımızın zihninde canlanan, içilmesi helal olmayan, içildiği zaman sarhoşluk veren alkoldür. İşte bu alkol türünün ismi etil alkoldür. Alkol derken kastettiğimiz etil alkol olacaktır. Peki hangi gıdalarda alkol var? Ekmek, sirke, yoğurt, peynir, boza, kefir gibi fermente ürünlerde ve bazı olgun meyvelerde, örneğin olgun muzda etil alkol bulunmaktadır. Peki bunlar nasıl oluşur? Gıdalara alkol nereden gelir? Efendim fermente ürünler dedik. Fermente ürünler nedir? İçerisine mikroorganizma koyulmuş, eklenmiş veya havadan girmiş. Yani tek hücreli canlılar, maya gibi, bakteri gibi mikroorganizmaların bulunduğu ve bu mikroorganizmaların vesilesiyle oluşan ürünlere biz fermente ürünler diyoruz. Peki bunların fonksiyonu nedir ve alkol burada nasıl oluşur? Fermente ürünlerde mikroorganizmalar içinde bulundukları ortamda şeker gibi bazı gıda maddelerini enerji amacıyla tüketirler ve sonuçta bazı ürünler oluşar. İşte bu ürünlerden bir tanesi alkoldür. Bununla beraber alkol oluşabilir, bazı bakteri türlerinde asit oluşabilir, bazılarında ve beraberinde karbondioksit gazı oluşabilir. İşte bunlar bizim muhtelif gıda ürünlerini üretmede kullandığımız yardımcı maddeler olmaktadır.
1: 2 dakika. Az, öz

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Hay. Yalnızım, sensiz bırakma beni. Kayboldum, yolda bırakma beni. Düştüm, bırakma ellerimi. Doğumla bebek anne karnından ayrılıp ilk nefesi çekiyor ve hayat başlıyor. Dünyada her saniyede 4 kez yaşanan bu olay biraz daha az sayıda insanın nefesinin durmasıyla da sonlanıyor. İki nefes arasında hayat sahibi oluyor ve bunun adına yaşam diyoruz. Başlangıcı ayrı bir şaşkınlık, son vedası ayrı bir hayret olan ömür maceramızda yaşıyor ve ölüyoruz. Her türlü canlının yaşayıp ölmesi gibi bizim de varoluş ve yok oluş hikayemiz, hayat ölüm çerçevesinde bir resim karesi gibi asılı duruyor. Tıpkı masallardaki gibi bir varmışız, bir yokmuşuz. Hayatlarımız da zaten biraz masala benzemez mi? Bizler hayal, oysa gerçek hayat sahibidir.

bu nizamı kuran yani yaşatan, öldüren ve tekrar dirilten, tabiatı bu düzenle idare eden Allah Teala, ebedi hayatla haydır. Akıl ve gerçeklik de bunu gerektirir. Kainatta her şey bir varoluş ve yok oluş sergilerken, hakkında ölüm geçerli olmayan tek varlık O'dur. O, her yönüyle tam bir hayat sahibidir. Hiçbir başlangıçta başlamaz ve hiçbir nihayetle son bulmaz. Ebedi ve ezeli hayatla kadimdir. Hayatı son bulmaz. Hay, ölmeyen, baki kalan demektir. Hay sıfatının Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı 3 ayeti kerimede Kayyum ismiyle birlikte Hayyül Kayyum şeklinde yer almıştır. Öyle bir ilah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve

kayyumdur ifadeleri geçer. İnsan bu ismi şerifle tek hayat sahibinin Allah olduğunu, bizim hayatlarımızın o hayat sahibinden olduğunu düşünmelidir. Bizim diri olarak vasıflandırdığımız her şey ancak onun hayat vermesiyle diridir. Bir bebek, bir çiçek, bir yumurta yaratılış merhalesinde birçok şart, zaman, çevre ve mekanizmaya muhtaçtır. Oysa ki o bu tip şart ve sınırlamalardan münezzehtir. El Hay olan Rabbimiz hayatı şu an durdurmayı dilese dünya, güneş, ay hepsi bir anda duruverir. Nefesimiz, havamız, toprağımız, suyumuz, neyimiz bizim ki?

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı

1446 Agra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa rahmet olarak gönderildi. Ahlakı Kur'an'dı. Allah-u Teala'nın eşsiz kelamını ileten ve açıklayandı. Her sözü, fiili sahabeden itibaren kaydedildi, korundu ve nakledildi. Sahih hadisleri ilk kez bir eserde toplayan muhaddis ve alim İmam Buhari'ydi.

onlarca ilim yolculuğuna çıktı. Hadis alimlerinin meclislerini ziyaret etti. Binden fazla hocadan ders aldı. Hadisler ve raviler hakkında kendisine başvurulan en önemli alimlerden biri oldu ve hadis konularında hakemlik yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizzat ravilerinden dinleyerek kaydetti. Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirdi. Binlerce hadisi kaynaklarıyla, delilleriyle topladı eserine ve dahi yine binlercesini hafızasında tutarak. Hicri 3. asırda 16 yılda tamamladığı El-Camius Sahihini, Sahih-i Buhari'yi miras bırakarak göçtü ebedi aleme. İmam Buhari'nin hayatı. İmam-ı Buhari 13 Şevval 194 yani 20 Temmuz 810 Cuma günü Buhara'da doğdu. Asıl ismi Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim el-Cufi el-Buhari. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden Buhari, ilk olarak annesi tarafından yetiştirilir. Küçükken gözlerinden yaşadığı problem sebebiyle annesi çokça dua eder ve Allah'ın verdiği şifayla tekrar görmeye başlar. Çok güçlü bir zeka ve hafızaya sahip olan Buhari, küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberler ve Arapça öğrenir. 10 yaşına geldiğinde Küttab denilen eğitim kurumlarında bulunur. Ve Muhammed bin Selam el-Bikendi, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedi gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başlar. Buhari'nin ilim yolculukları. Daha bu yaşlarda 70 bin hadis ezberlemiş olan İmam Buhari, 16 yaşına geldiği zaman hac vazifesi için Mekke'ye gider. Hac sonrası ilim öğrenme isteğiyle Mekke'de kalır ve hadis tahsil eder. Mekke ve Medine'den başka Bağdat, Basra, Küfe, Mısır, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Humus, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp birçok hadis toplar. Kendilerinden hadis yazdığı muhaddislerin sayısı 1080'e ulaşır. Bu seyahatlerse tarihe rıhle, yani muhaddislerle görüşmek, hadis öğrenmek, mevcut rivayetleri derlemek ve hadisle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan yolculuklar olarak geçer. Defalarca Bağdat'a giderek Hanbeli mezhebinin imamı, muhaddis ve fakih Ahmet bin Hanbel'le görüşüp ondan istifade eder. Henüz 18 yaşındayken İmam Şafii'nin talebelerinden Ebu Bekir Abdullah bin Zübeyir el-Hümeydi'den fıkıh tahsil eder. Geceleri ise Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret edip kabrin başında gecelerin sükunetinde ilk eserlerinden biri olan ve raviler hakkında bilgi veren Et-Tarihul Kebir kitabını yazar. Birçok alimden eğitimlerini aldıktan sonra Mısır'dan Maveraü'n-Nehre kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli İslami ilimler alanında dersler verir. Kendisinden 70 binden fazla talebenin hadis dinlediği rivayet edilir. En tanınmış talebeleri ise Firebri, İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Zür'a Er-Razi, Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Salih Cezere, İbni Huzeyme gibi muhaddislerdir. İmam Buhari hadislerle dolu çok geniş bir kütüphaneye sahiptir. Topladığı tüm hadislerin 200 bin olduğunu söylemiştir. Müzik
hadisleri hem kaydetmiş hem de hafızasında saklamış bir alim. Yazdığı hadislerin kitaplarda kalmayıp onları hafızasına nakşettiğini gösteren en iyi örneklerden biri Bağdat'ta verdiği imtihandır. Bu imtihanda muhaddisler yüzlerce hadisin senet ve metinlerini karıştırarak Buhari'ye yöneltmişler. Buhari onlara bu hadislerin hiçbirini okuduğu şekliyle bilmediğini belirterek doğru şekillerini aktarmıştır. Hadisleri Sahih-i Buhari'de toplayıp kitaplaştırdı. İmam Buhari'nin hadis ilmine hizmetleriyle tanınan en önemli şahsiyetler arasında gelmesinin sebebi, ilk defa sahih hadisleri bir araya getiren kişi olmasıdır.

Buhari'nin hadisçiliği. Onun hadis ilminde öncü ve yetkin bir şahsiyet olarak kabul edilmesinin başlıca sebepleri arasında, rivayetlerdeki ince kusurları tespit bilgisine sahip olması, hadisi nakleden raviler arasındaki görüşme şartını dikkate alması ve hadislerden elde ettiği fıkhi görüşlere bab yani konu başlıklarında yer vermesidir. Buhari kitabını öncelik verdiği konulara göre oluşturmuş, daha sonra elindeki hadis malzemelerini bir plan ve disiplin çerçevesinde buralara yerleştirmiştir. Eserinin her bir bölümünü yazmadan önce çok titizlik gösterir, her defasında tüm vücudunu yıkar ve abdest alarak iki rekat namaz kılardı. Birinden hadis yazarken onun ismini, künyesini, nisbesini ve hadisi nasıl öğrendiğini mutlaka sorar. Aldığı cevaplara göre eğer o kişiyi yeterli bulursa ondan hadis rivayet ederdi. Buhari'nin yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken elde ettiği rivayet malzemelerini önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği eser üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Bizzat Buhari'nin bütün kitaplarını üçer defa yazdığını söylemesi, onun eserlerini yazdıktan sonra talebelerine okuttuğunu, bu sırada bazı konuları ilave edip bazılarını çıkardığını, daha sonra eserini ikinci ve üçüncü defa aynı şekilde okutup tasih ettiğini göstermektedir. Son günleri. İmam Buhari siyasi bazı problemler sonucunda Buhara'dan ayrılmak zorunda kalır ve memleketi olan Semerkant'a dönmek için yola çıkar. Semerkant'a 3 mil mesafede bulunan Harteng kasabasına gider. Fakat orada hastalanır ve Semerkant'a gidemez. 256 yılının Ramazan Bayramı gecesi vefat eder. Ertesi gün yani 1 Eylül 870 Cuma günü orada defnedilir. İmam Buhari'nin bazı önemli eserleri şunlardır. 1. El-Camius Sahih 2. Et-Tarihul Kebir 3. Et-Tarihul Evsat 4. Et-Tarihus Sagir 5. Kitab-ı Tufa-i Sagir 6. Kitab-ül Küna 7. El-Edeb-ül Müfret. Bu eser Buhari'nin ahlak hadislerini ayrıca rivayet ettiği eserdir. İmam Buhari hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirerek bu alanda öncü olmuştur. Onun muhteşem eseri El-Camius Sahih'inin İslam hadis ve ilim geleneğinde üzerine şerh, haşiye, talik türünden binlerce ve en fazla eser yazılmış olması Buhari ve eserinin kıymeti hakkında geriye herhangi bir söz bırakmamaktadır. Allah kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fel akıbetin tekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İyileme eyyuhel ikhvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسنة المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أم يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك صواب الترمذي حسن بالحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله
5: Bu okuduğum hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki caminin ne demek olduğunu anlamak lazım. Henüz biz camiyi, mescidi öğrenmiş değiliz. Babamızın evi gibi rahat rahat konuşur, rahat rahat görüşür, dertleşir, halimizi anlatırız, dinleriz. Ne o? İşte konuşuyoruz, dert anlıyoruz, dert netiyoruz. Affedersin şimdi. Reis-i Cumhur'un huzuruna çıktık. Bize salon verdiler. Oturun burada bekleyin dediler. Bekliyoruz. Burada böyle lavvali bir tavır kazanıp yapabilirmiş. Çünkü Reis-i Cumhur hemen yap gelecek ki odasını alacak bize. Burada bir ne konuşacağız, ne tefekkür edeceğiz? Bir şey, bir hazırlık yapar insan. Hazırlık kılıyor. Fakat camimiz öyle değil ki. Namazı kılmadan sonra, namazı kıldıktan sonra yalnız camiye giren insanların neveytül itikaf diyerekten sünnet-i itikafa niyet etmesi şart. Ufak cami, büyük de olsa, ufak da olsa bu niyeti yaptıktan sonra hürriyet kazanıyor insan. Ama bu da doğru değildi ki bu niyeti yaptım diyerekten konuşmaya yol açtım, yol buldum diyerekten bunu da yapamak lazım. Niyetini yap ama yine sükut ile Hakk'ın evinde, Hakk'ın huzurunda olduğunu tefekkür ederekten öyle olsun. Başka derdin varsa, söyleyecek derdin varsa camiden dışarıda söyle. Dinleyecek bir şey varsa camiden dışarıda söyle. Caminin içerisinde kardeşlerimiz geliyor şuradan buradan bir el öpüyor, bir hal arz ediyor. Şuyum var, buyum var diyor. Bir şey öğrenmek istiyor. Bu dini bir mesele olursa pekala. Dünyaya ait olan meselelerde hiç buna müsaade olmaz. Ne güzel, bak ne güzel efendim. İzâ râeytüm. Görüyorsunuz şu birisi bir alışveriş yapıyor, bir şey satıyor. Alan yok mu bunu diyor. Ya bir şey almak istiyor. Ona diyor ki Allah senin ticaretini makbul etmesin. Bundan bir şey kazanamıyorsun sen. Çünkü yanlış iş yapıyorsun. Cami satış yeri değil. Alış yeri değil. Yaptığı bu iş yanlış bir iştir. Allah senin ticaretini mübarek etmesin. Hayırlı olmasın bu işin. Veyahut bir adam tesbihini düşürmüş, parasını düşürmüş. Yok mu gören diyor. Paramı düşürdüm, bulan yok mu diyor. Allah senin paranı buldurmasın diyeceksin. Cevabı Allah senin kaybını buldurmasın sana. Bulamaydın kaybını. Burası kayıp parma yeri değil ki. Burası hak divanı. Hakkın evi. Hakkın evine giren bir insan edebiyle boynu büküp tasarrufu dünyasıyla hakkı kendisini vererekten dünyayı unutması lazım. Dünyayı unutması lazım. Yani dünya kapıdan dışarıda kalsın. Buraya Allah'ın divanına gelmiş. Gönlü Allah'a dönsün. Gönlü Allah'a dönsün. Allah'a meşgul ol. Allah tuttur. Malum ya, dillerin Allah demesi kolaydır. Yüzlerin de kıbleye dönmesi kolaydır. Çevir yüzümüzü kıbleye, kolay olur. Fakat Allah kıblede değil yani. Allah velvala kıblede değil. Kendinden münezzeh ol. Onun için camiye gittiğinden sonra gönlü Allah'a ver. Gönlünü Allah'a döndür. Allah'la meşgul ol. Zikret. Şimdiden zikret. Nasıl yaparsan yap. Burası ticaret yeri değil ve konuşma yeri de değil. Yine buyuruyorlar ki, İzeya râesimun racüle. Bir adamı gördük ki, yâta dülül mesacit. Daima camilerde, namaz vakitleri bu camide, o camide, o camide. Daima görüyoruz camilerde. Devam ediyor camiye yani. Namaza devam ediyor. Beş vakit namazı kılıyor camide. Eşhedü, siz şehadet ediniz. Eşhedü lehu bil imani. Onun imanına şehadet ediniz. Hatta bir kafir camiye gelip cemaate uysa onun imanına şehadet edilir. Müslümandır. Cemaate gelmiş, namaza durmuş. Uyumuş cemaate de. Ona biz burada ölsek mümindir ona Müslüman mezarlığını götürürüz. Camiye girip Müslümanlar arasında kalıp namaza uyduğundan dolayı Hristiyan da olsa ona imanla şehadet edilir. Öyle olduğu için Cenab-ı Hak diyor ki bir insan madem ki camiye gidiyor, devam ediyor. Muhtaz-ı cami. Bunun üstüne feşhedü lehu bil iman. Bunun imanına şehadet edilir. Şüphe etmeyin sonundadır. Bu mümin de değildir. Ne güzel bir tavzıhtır bu ama. Çok güzel. Camiye devam eden insanlara şüpheniz olmasın ki hepsi mümin insanlardır. Allah hepsinden razı olsun. İnnallâhe yekûd. Efendimiz bu sözünü Cenab-ı Allah'ın şu sözüyle karşılaştırır. İnnallâhe yekûd. İnnemâ yâmur mesâcidellâh. Men âmin billâh. Vel yevsâh. Allah. Mesâcidi iman. İlerin hak işi. Mesela yaptırırlar binayı. Tek başına da yaptırır. Toplu olarak da yaptırır. Bu imar değildir. İmar, mamur etmiş camiyi, caminin cemaatiyle olur. Altından da yaptırsak bu camiyi, içinde cemaat olmasa neye yarar mı? Müzeye olur o zaman. Kaçın bir şey olmaz. Ama tahtadan da olsa, kerpiçten de olsa, bizi muhafaza ediyor. Bu camide ama cemaat de var. İşte cami olur. Binaenli. İnnemâ yağmuru, yağmur ancak mamur eder, imar eder, yapar. Esâcidallah. Allah'ın mescidlerine kimler? Men âmeni billâhi vel yevmi âhâ. Allah'u celle ve alâya ve yevmi âhâde. Aklına da yevmi âhâde. Allah'a iman kafi değil. Allah'a iman, ahirete imanla beraberdir. Ahirete iman olmadıkça Allah'a iman, iman sayılmaz. Bunu iyi bilmişler. Allah var tabii, mülkün sahibi bak işte anlıyoruz. Bu varlığın sahibi Allah'tır. Ama öldükten sonra zirleyeceksin. Nasıl toz olacağız, toprak olacağız da sonra yine insan ol. Bu olmaz şey. Olmaz mümin. Böyle Müslüman olmaz. Bizi hiç yoktan halk eden Allah-u Celle ve Ala işte öldükten sonra zamanı geldi bizi yine diriltecek. Nasıl diriltecek? Nasıl geldiyse öyle diriltecek. Nasıl geldiğinden haberin var mı? Nasıl geldiğinden haberin var mı? Yok. Ravileri Ahmet bin Hanbel, Beyhaki, Bedni İbdan, Hakim, Ebu Nevfil Hilya, Beyhaki, Ziyal Maktusi, Tirmizi, Hasan'ın garibi ve darimi ve ibn-i Hüzeyme ve ibn-i Hamid an Ebi Ced Rıdvan. Allah cümlesinin şefaatine nâdır. Onun için camilerin imarı buraya giren müminlerle ölçülür. Müminler camiyi dolduruyorlar da, beş vakit namazını kılıyorlar da, bu cami mamurdur, imar edilmiştir. Müminlerin sayesinde. Yoksa onu altından da yapsan, ne kadar süslersen, benim neler de yapsan, içine iten girmedikten sonra bu haraptır. Yine buyuruyor ki, İzâ râeytumur racüle. Bir adamı görüyorsunuz da, gâbrûtu yezzühde. Kendisine zühd vermiş. Zühd demek dünyaya iltifat etmiyor. Dünyaya iltifat yok. Ehl-i tekva, kenaatkâr, bir zat. Rukillede mantık. Konuşmasını da pek beceremiyor. Edebiyat, fesahat, velâhet denilen şeyler de yok kendisinde. Anasından doğduğu gibi şöyle bir şey konuşuyor yarın yamalar. Ama zühd sahibi. Takdiri bu min. Buna yaklaşın. Bu insana yaklaşın. Zühdü var. Konuşması da yok. Olsun. Bu zühd ona kafidir. Onun için ona yakın olunuz. Fe innehu yüzdil hikmet. O hikmet bet saçar etrafına. Bu içi dünyadan hali olduğu için içi hikmetle doludur. Söylediği sözlerden çok manalar anlaşılır. insana insanlığı öğretir. Bunun için onlara tıkın olunur. Bunun içindir ki zühd tafsilatlı bir derstir. Ayrıca bir derstir. Zühd seyifeler olur. Ahlak derslerinde de yazılır. Zühdün genişliği vardır. Bir insan ilim sahibi olur. İlim sahibi olur. İlim çok makbul bir şeydir. Bilmek, ilim yani her cevher üstündedir. Ne kadar cevher var dünyada? Onların en üstüne ilimdir. Böyle bir ilim var ama bu adam dünyaya meyyal. İlmi var fakat dünyaya meyyal. Düzdü yok. Tekvası yok. Dünya, işi dünya ilmi. Onlardan istifade imkanı yoktur. Ama yine bir alimdir. Fakat dünyaya iltifatı yoktur. Efendim, onda hikmet doludur. Ona yaklaşan. Zühd ilimle beraber yürürse. Zühd ilimle beraber yürürse makbuldür. İlimsiz olursa tehlikelidir. İlimsiz olursa tehlikelidir. Bunun için zühd sahipleri ilim sahipleri olması lazım. İlim sahibinde dünyaya meyilli olmaması lazım ki zühd sahibi olsun. Şimdi ilim iki kısımdır. İlmi zahir, ilmi batın derler. İlmül kalp ve ilmül lisan diyoruz. Bir kalp ilmi, bir de lisan ilmi. İşte okuruz, konuşuruz, söyleriz. Buna lisan ilmi.

0: de kalp ilmi, gönül ilmi demek. Bir ilim vardır ki, kalp ilmi okursun, öğrenirsin, söylersin. Ama gönül ilmi, gönüldeki hastalıkların gitmesiyle mümkün olur. Gönüller hasta oldukça bu ilim tezahür edemez. اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَتَّاحِينَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَتَّاحِينَ Mettah, methedenler. Birisi ne büyük, ne muhterak endisiniz. Ne güzel insansınız. Allah Teala'nızı meşgul edin. Ömrünüzü uzun edin. İşte şunu yaptın, bunu yaptın diye hizmet ediyor. Allah sizin eksikliğinizi göstermesin falan diyelim. Sizi met ediyor. Böyle bir met eden birisini gördüğümüz yok da فَاسُوا ف۪ي وُجُهُمْ تَرَفْ Onun yüzünü şöyle toprak döküp parça. Sus yani, ya, nedir? Ben Allah'ın bir kuluyum. Allah'ın kulu olmakla beraber bütün kuvvet, bütün kudret, bütün iyilik hep Allah'tandır. Zenginlik de öyle, ilim de öyle, cömertlik de öyle. Ne gibi fazail varsa hepsi Allah-u Teala'nın kuluna lütfudur. Benden dediğim gibi ucube düşer, ucub değil de tehlikenin en büyüğüdür. Ucub, tehlikenin en büyüğü. Es ucubu hicab-ı tevfik. Bir kere değirmene gelen suyu keser ucub. Su gelmeyince değirmen dönmez tabi yapıyor değil mi? Yahut elektrik gelmeyince lambalar yanmaz. İşte ucub buna mani. Bu mani. Neden? Ben okudum, çalıştım, ben kazandım, ben yaptım. Benlik davasında kendisinden biliyorlar. Halbuki Allah-u Teala şu tımarhaneye gitsen de bir bakan da burada sende ne kuvvetli insanlar var ki hiç şey yaramaz bugün. Neden? Allah onlara akıl vermemiş, zeka vermemiş, şu kuvvet vermemiş. Bir şey yapamıyorlar işte. Sen oraya meseleydi, sen ne yapalım? Sermaye Allah. Kuvvet, sıhhat, afiyet, bilgi, zeka hepsi Allah'ın. Biz ona şükretmemiz, hadetmemiz lazım. Elhamdülillah beni böyle zelil bırakmadın ya Rabbi. Bunu verdin. Benim değil, senindir. De. Binaenaleyh, methedenlerin methine sakın kapıl. Aldanma. Zemmedenlerin zemmini de aldanma. Ne kötü adamdır, ne fena adamdır, ne ahlaksız adamdır. Diyor sana. Hiç buna da bulamazsın. Eğer kötüysen, kötülüğünü düzeltmeye çalışırsın. İyiysen, onun dedikleri ona. Kendisine günah bulur, başka bir şey olmaz. Allah kusurlarını da affetsin. Onun için met edecek kimseleri içinizden seviniz. Fakat yüzüne karşı met etmeye kalkışmayınız.
1: Allahümme ehdina min indik ve ebit aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min barakatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.

0: Çıkan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Kritik analitik düşünce doğru soruları sorarak başlıyor. Kritik analitik düşünme biçiminde düşünmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın bir adımı olarak doğru soruları sormak öne çıkıyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ergün Akra'da katıldığı bir programda şu bilgileri paylaştı. Analitik, kritik düşünme tarzını geliştirmede çok önemli bir yeri olduğu için doğru soruları sormak gerekiyor. Burada maksat doğru cevabı bulmak aslında, doğruyu yakalayabilmek. Soruları ne şekilde doğru sorarız? Genel olarak aslında soru zihnimizde oluşan düşüncenin bir yansımasıdır. Bir düşünce geliştirmek için soru sorar insanoğlu. Bir kuşkuyu gidermek için sorabilir, bilmediğini öğrenmek için sorabilir. Amacı doğru cevabı bulabilmektir. Bu doğru cevap hayatın tüm alanları ile ilgili olabilir ama kritik analitik düşünme bakış açısıyla bakıldığında soruları sormaktan maksat doğru cevaba ulaşmak. Ama bunu yaparken aslında ortada var olan bir durumu ya da bir hipotezi neden kabul etmek durumunda olduğumuzu sorgulamak demektir. Soru sormanın tekniği var mıdır? Hangi teknik, hangi sistematik üzerine gitmeliyiz ki ayrıntılarda kaybolmayalım da arzu ettiğimiz doğru cevaba ulaşmayı gerçekleştirebilmiş olalım? İşte tam da bu noktada doğru soruları sormak yerine soruları doğru sormak ifadesini kullanmak daha doğru. Çok soru sormak yerine ayrıntılı soru sormak yerine özü yakalamak, verilmek istenen ana mesajı görebilmek anlamında soru sormak gerekiyor. Ağır gün, başlangıç sorusu olarak konunun ne olduğunu anlamamız gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıntıları ve konuyla ilgili diğer haberleri Akramedya'nın Kritik Analitik Düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları ailelerin çocuklarını ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar çözümün baskıcı kontrolden değil güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Psikologlar ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını vurgulayarak anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişiklik yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre korku ve cezaya dayalı aşırı kontrol çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamının oluşturulması önem taşıyor. Eğitimci yazar Asiye Aykut, Akra'da katıldığı Güne Merhaba programında çocuk ve ergenlerde görülebilen şiddet eğilimlerinin birden fazla sebebi olabileceğine dikkat çekti. Aykut, çocukların ilgisini etkileyen içeriklerin ve dijital dünyada karşılaştıkları örneklerin davranışlarına da yansıyabileceğini belirtti. Ailelerin çocuklarındaki belirgin davranış değişikliklerini takip etmesi gerektiğini ifade eden Aykut, bu değişimleri şöyle özetledi.
2: Çocuk bazı şeyleri tüketmeye başladı, bazı şeylere maruz kalmaya başladı. Bu maruz kaldığı şey her neyse eğer ders performansında belirgin bir değişiklik gösteriyorsa, uyku düzeninde ciddi bir bozulma varsa, gerçek arkadaşlıklardan kaçıyorsa, özellikle odasında sürekli yalnız kalmak istiyorsa, içsel çatışmalarını zaten siz görürsünüz evladınızın, bunlar çok arttıysa, tek bir ilgi alanı hayatının tamamını kapladıysa, özellikle kız çocukları ile ilgili söylüyorum. Bedeniyle ilgili aşırı sorgulama, memnuniyetsizlik gibi durumları varsa işte o zaman birazcık böyle tehlike sinyalleri çalmaya başlamış olabilir. Bu noktada eğer imkanımız varsa bir uzmandan destek almak çok kıymetli. Okul iletişim halinde olmak, rehberlik servisiyle iletişim halinde olması da ailenin bu anlamda çok kıymetli.
1: Çocukların bağ kurdukları kişileri rol model olarak alabildiğini belirten Aykut, anne babaların çocuk dijital alışkanlıklar konusunda da örnek alması gerektiğini söyledi ve bu konuda ailelere şu önerilerde bulundu.
2: Anne baba olarak benim yavrumun bana dönmesini istiyorsam önce benim ona dönmem gerekiyor. Benim ona dönmem için de benim metriksten çıkmam gerekiyor. Evlatlarımızın ekran süresi çok kıymetli. Burada konuşulan şeylerden yani ekran süresinden daha az konuşulan bir şey var. İçerik. Yani çocuğuma ben işte yarım saat süre verdim. Eyvallah ama yarım saatin içinde çok kötü içeriklere giriyorsa o çok kritik bir dönem. Ben onun ekran süresini kontrol edebilmem için öncelikle benim kendi ekran süreme ve ekran içeriğime yani orada maruz kaldığım kendi şeyime de bakmam gerekiyor. Çocuğumun ekranda maruz kaldığı içerikler benim içeriklerimle. Yani bu noktada ailenin kendisini de şöyle bir teyit etmesi gerekiyor. Çocuklar şunu istiyorlar özellikle yaptıklarımızın ve söylediklerimizin tutarlı olmasını. Yani benim çocuğumu oradan o dünyadan kurtarabilmem için yaptıklarımın ve söylediklerimin tutarlı olması çok kıymetli. Her boşlukta telefonu elimize alıyor muyuz? Önce biz yetişkinler olarak. Yani onların ilk rol modeli biz olmalıyız. Çocuklar bağ kurmadıkları insanları rol model olarak kabul etmiyorlar. Bunu bilmek gerekiyor. Yani benim yavrumun beni rol model kabul etmesi için öncelikle benim bir bağımı güçlendirmem lazım. Çocuk beni evde nasıl görüyor? Yani her boşlukta elini telefona atan ya da kumandaya atan bir anne babamı, yoksa işte beni kitap okurken, ibadet yaparken, keyifli bir hobiyle uğraşırken, böyle bunlarla vakit geçirirken mi görüyor? Ama bunlarla vakit geçirirken ne kadar keyifli görünüyorum. Yani bu da aslında çok kıymetli. Mış gibi yapmak değil. Çocuklar çünkü aşırı dikkatliler bu konuda. Eğer bir şey izleyeceksek, bir şey dinleyeceksek, içerikleri beraber seçmek çok kıymetli. Yani çocuğu iyi bir tüketiciye dönüştürmek. Çünkü engelleyemiyoruz, yasaklayamıyoruz. O zaman problem ne? Yapmamız gereken şey ne? Onu doğru bir tüketiciye dönüştürmek. Bunun da yolu beraber seçim yapmak, oturmak, hatta beraber o şey her neyse onu beraber izlemek, dinlemek ya da okumak. Çok değerli, çünkü çocuk bizimle beraber tükettiğinde aslında o şeye bizim gözümüzden bakmayı da öğrenmiş oluyor.
1: Uzmanlar ailelerin çocukların davranışlarındaki belirgin değişimleri gözlemlemesinin ve sorunlar ortaya çıkmadan önce destekleyici bir iletişim kurmasının, şiddet davranışlarının erken fark edilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Türkiye, çocukluk çağı obezitesinde Avrupa'da ilk, dünya genelinde ise üçüncü sıraya yerleşti. Uzmanlar, kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Verilere ve uzman değerlendirmelerine göre çocukluk çağındaki aşırı kilo yalnızca fiziksel bir sorun olarak görülmüyor. Uzun süreli hareketsizlik ve sağlıksız beslenme, ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet, hipertansiyon ve çeşitli metabolik hastalıkların yanı sıra psikolojik sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Diyetisyen Gürkan Hınız, toplumdaki tombul çocuk sağlıklıdır anlayışının yanıltıcı olduğuna dikkat çekerek, geleneksel beslenme alışkanlıklarının yerini işlenmiş gıdalar ve fast food ürünlerin aldığını belirtti. Uzun ekran süresinin çocukların hareketlerini azaltarak farkında olmadan yapılan atıştırmalıkları artırabildiği uyarısında bulundu. Uzmanlar, çözüm için çocuklara baskı uygulamak yerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarının aile içinde desteklenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve ekran süresinin sınırlanması gerektiğini vurguluyor. Yağmur, yeryüzüne inen rahmet, gönüllere gelen huzur. Yağmur, yeryüzünü canlandıran bir nimet olmanın ötesinde, İslam inancında Allah'ın rahmet ve bereketinin bir işareti olarak görülüyor. Kur'an-ı Kerim'de yağmur, kuruyan toprağın yeniden hayat bulması gibi insanlara ulaşan rahmet ve sevinç vesilesi olarak anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yağmuru rahmet olarak karşıladığı, yağmur yağdığında şükredip dua ettiği aktarılıyor. Rivayetlere göre Efendimiz yağmurun üzerine düşmesine izin verir ve "Ey Allah'ım, bol ve faydalı bir yağmur ihsan eyle" duasını yapardı. Yağmurun sesi insan ruhunda ayrı bir karşılık buluyor. Damla damla cama vuran yağmurun ritmi, zihni sakinleştirirken insana kısa bir durup dinlenme, düşünme ve iç dünyasına yönelme fırsatı sunabiliyor. Yağmur sonrasında yükselen toprak kokusu da birçok insanda ferahlık ve tazelenme hissi uyandırıyor. Belki de bu yüzden yağmur, sadece gökyüzünden toprağa düşen damlalar değil, insana rahmeti, şükrü ve yeniden başlamayı hatırlatan bir güzellik. Toprak yağmurla hayat bulurken, insan da yağmurun sessizliğiyle gönlünde huzura ve umuda yer açabilir.
3: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlar söz konusu. Yağışların Toroslar kesiminde, Marmara'nın doğusunda, Osmaniye ve Samsun'un çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple bu bölgelerde sel, su baskını

Bunları yıldırım ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıkların yağışla birlikte yurt genelinde hissedilir derecede azaldığı görülüyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrederken doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, size gönüller dolusu, yerler gökler dolusu, sevgiler, selamlar, hayır dilekleri ve dualar ederim. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Allah'ın en sevgili kulları Peygamber Efendimiz ve ashabı, asr-ı saadet Müslümanları ne sıkıntılar çekler. Sen nesin? Ben neyim? Bizler 20. 21. yüzyılın insanlarıyız. Efendim, ne kadar asır sonra gelmiş insanlarız. Elbette en büyük mükafatları ashaba, Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri verecekken, dünyada onlar bu kadar sıkıntı çekmişler. Elbette bizler de sıkıntı çekeceğiz. Bunlar imtihan, yani Müslümanlığa bağlılığımızın kuvvetini ve samimiyetini, sağlamlığını anlamak için, ispat etmek için, denemek için, imtihan etmek için Allah sıkıntıları getiriyor ki bakalım benim mümin kullarım sıkıntıların karşısında da imanlarına sımsıkı sarılıp iyi Müslüman olarak yaşayacaklar mı diye. Müslümana böyle çeşitli sıkıntılar, imtihanlar gelir. Mühim değil. Sabredeceğiz, mükafat alacağız ama sabrın sonunda da Allah zafer ve saadet ve selamet veriyor. Misal işte İslam tarihi, işte Müslümanların ilk devirleri, ondan sonraki devirleri, bütün cihana hakim olmaları. Evet, ne zaman insanlar Allah'a yardım ederse, Allah'ın dinine, yani Allah yardımdan müstahni ama lütfen ve keremen ve efendim latife olarak öyle buyuruyor Cenab-ı Hak, bana yardım eden. İntensurullah, siz Allah'a yardım ederseniz yensurküm. İntensurullah yensurküm ve yüsebbi daktanüküm. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyuruyor. Halbuki Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Latife eyliyor biz kullarına. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz o zaman mükafatlara erersiniz demek yani açıkçası. Onun için Allah'ın dininin yardıma ihtiyacı var. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Müslümanların yardıma ihtiyacı var. Mali yardıma ihtiyacı var. İktisadi yardıma ihtiyacı var. Askeri yardıma ihtiyacı var. Siyasi destek ihtiyacı var. İrfan öğrenmeye, talim ve terbiyeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. Hepimizin çalışması lazım. Fransa'dan iki doktor Müslüman olmuş. Ben de Strasbourg'a gitmiştim. Hocam dediler, burada iki Fransız kökenli Fransız Müslüman var. Efendim, tanışalım. Tanışalım şu mübareklerle dedim. Yani Avrupalı, Fransız, kökeni Fransız. Hristiyanken dönmüş, Müslüman olmuş. Tanışalım. Burada yok dediler. Nereye gitti? Strasbourg değil de Lyon şehrindeydi. Strasbourg'dan sonra Lyon'a gitmiştik, Mülüs'e gitmiştik. Burada değil. Nereye gitti? Bunlar tatili oldu mu, yıllık izinleri oldu mu, hastaneden izin alırlar, karı koca

evgadahuma yani'l hasene vel hüseyin. Taberani'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ramuzül Ahadis'in 186. sayfası burası. Efendim not alanlar alır, dinleyenler banttan, ses kayıt şeridinden dinleyenler dinlerler. Efendim yerini bulurlar, Arapçasını ezberlerler. Allahümme, ey benim Allah'ım, Rabbim, Mevlam, inni uhibbuhuma, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki ben bu ikisini seviyorum. Bu ikisini seviyorum ya Rabbi ben. Ehibbehuma, sen de bu ikisini sev ya Rabbi. Ve ebgıd men ebgadehuma, bu ikisine buğz edene sen de buğz et ya Rabbi. Sen de sev bunları. Ne mutlu bu iki kişiye ki Peygamber Efendimiz ben bunları seviyorum diyor. Allah'a da dua ediyor. Ya Rabbi sen bu ikisini sev diyor. Ve bunlara buğz edenlere sen de buğz et diyor. Allahu Ekber. Efendim kim bunlar? Kimmiş bu mübarekler? Yani Hasene ve Hüseyin. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Peygamber Efendimizin Fatıma anamızdan Hazreti Ali'den olma iki torunu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e böyle dua eylemiş. Çok güzel dualar etmiş. İbn Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre onlara böyle dua ediyor. Ya Rabbi ben bu ikisini seviyorum. Torununu sevmez mi? Kucağına alırdı. Efendim nasıl severdi Peygamber Efendimiz? Fatıma anamızı nasıl severdi? Geldiği zaman ayağa kalkardı, alnından öperdi Fatıma anamız. Cennet hatunlarından birisi Fatıma anamız. Ben bu ikisini seviyorum ya Rabbi sen de sev. Peygamber Efendimiz'in torunları duasına mazhar insanlar. İkisi de şehiden öldü. Birisi zehirlenerek, birisi de Kerbela'da ailesiyle çok çocuğuyla şehit edilerek efendim cennetlik olduklarını da ölümleri gösteriyor. Ve ebgıd men ebgadahuma, bu ikisine buğz edene sen de buğz et ya Rabbi. Yani düşmanlarını sen buğz et ya Rabbi diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam tarihini tam okuyup tam anlayıp efendim sahabe-i kiramın hepsini sevip özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimizi de sevip efendim onların şefaatine ermeyi nasip eylesin. Efendim cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref eyleyip onlarla cennette buluştursun. Fatıma anamız, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz bunlar cennet gençlerinin efendileri, seyitleri. Efendim Fatıma anamız da cennet hatunlarının efendisi. Hazreti Ali Efendimiz de efendim diğer hulefayı raşidin ile efendim aşere-i mübeşşere ile cennetlik mübarek evliyaullah ile ya Rabbi bizi cennette buluştur. Ebu Bekir Sıddık, Ömer el Faruk, Osman Zinnureyn, efendim Ali-i Murtaza ve diğer mübarek büyüklerimizle cennette bizleri buluştur ya Rabbi. Bir lütfike ve keremike ve bir hürmet ismike el azam ve bir hürmet-i nebiyike el ekrem. Ve inneke mücibü duavat ve kadıl hacat ve ekremül ekremin ve erhamur rahimin. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası.

0: dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Akran, yol arkadaşım.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatları açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali idrak, ilim ve marifet. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet, tahlil yapar, sebep sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık, kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur. Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akılla tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş İmana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya, kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine, yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek, yani kalbimize danışarak aldığımız şey.

0: eder. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Atasözü. Halk bilgeliğinin sesi. Atasözleri bir milletin yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyim, gözlem ve hayat tecrübesinin süzülmüş hali. Kimin söylediği bilinmez. Zamanla söyleyeni unutulmuş, halkın ortak malı haline gelmiştir. Bu yüzden atasözleri yalnızca birer söz değil, ortak bir bilgelik mirasıdır. Atasözü insana öğüt ve ders veren, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan kısa, özlü ve veciz ifadelerdir. Adam sözünden, deli gözünden belli olur. Dünya malı dünyada kalır. Doğru yoldan giden yorulmaz gibi örneklerde hem gözlem hem ahlaki ölçü bir aradadır. Atasözleri halkın diliyle düşünmesinin en berrak örnekleridir. Kelimelerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanılır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Her horoz kendi çöplüğünde öter gibi ifadelerde yaşam deneyimi, mecaz, kinaye, teşbih ve tezat gibi edebi sanatlarla dile gelir. Bu yönüyle atasözleri hem dil zevkinin hem de düşünce inceliğinin ürünüdür. Atasözleri ölçülü, kimi zaman uyaklı ve ritmik yapıya da sahiptir. Bu özellik onların akılda kalıcılığını artırır. Bu nedenle konuşmaların tadı tuzu, yazıların can damarı olurlar. Tarihi kaynaklara baktığımızda atasözlerinin Türk kültüründe çok erken dönemlerde yer aldığını görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk ve Dede Korkut hikayeleri atasözlerinin ilk örneklerini barındırır. Ancak bizde bu sözleri sistemli biçimde toplayan ilk eser, Şinasi'nin 1863 tarihli Durub-ı Emsali Osmaniye adlı kitabıdır. Vecizeden farkı söyleyenin belli olmaması, deyimden farkı ise bir hüküm bildirmesidir. Yani atasözü yalnızca bir sözcük kalıbı değil, hayata dair kesin bir yargı, bir yaşam ölçüsüdür. Sonuçta atasözleri milletin hafızasında yankılanan hikmetli sözlerdir. Bir cümlede bir çağın tecrübesini, bir neslin sesini taşırlar. Bu yüzden atasözü aklın süzgeci, dilin inceliğidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Bir mucit, bir icat.

0: İbn-i Zerkale, Astronomi ve Toledo Cetvelleri. Astronomik keşif ve hizmetleriyle şöhret bulan, astronomi alanında eğitim verilmesine öncü olarak ilk defa bir okul açılmasına zemin hazırlayan ve icat ettiği Safiha isimli usturlapla tanınan Endülüs'ün önde gelen astronomlarından İbn-i Zerkale 11. yüzyılın ilk çeyreğinde Tuleytula'da yani Toledo'da doğmuştur. 14 Ekim 1100 tarihinde Kurtuba'da yani bugünkü ismiyle Kordoba'da öldüğü bilinmektedir. 1062 yılında Tuleytula emiri tarafından kurulan astronomik gözlem heyetinin üyeliğine daha sonra da başkanlığına getirildi. Bakuet Zerkale'yi tarihin yüksek fen sanatkarı olarak nitelendirir ve Toledo acibesi diye meşhur olan bir saat yaptığını anlatır. İbn-i Zerkale'nin saatleri oldukça kesin, bir ay takvimini esas alıyordu ve bir ölçüde Avrupa'da 17. yüzyılda yaygın olan saatlere öncülük etmişti. Bundan başka ilmi çalışmalarını muhtelif sahalarda yürüten Zerkale, coğrafya ile de ilgilenmiş, Battani'nin tezinin dışında bir tez geliştirerek dünyanın yalnız dörtte birinin değil diğer bölgelerinin de yerleşmeye uygun olduğunu söylemiştir. İbn-i Zerkale, Batı dünyasını yüzyıllarca etkileyebilecek derecede çalışmalarda yapmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de kurmuş olduğu rasathanedir. Tuleytula'da kurduğu bu rasathanenin onun çalışmaları için bir laboratuvar oldu. 1061'de başlayıp yaklaşık 20 yıl süren rasatlarını burada sürdürdü. Ünlü zicini de bu zaman içerisinde hazırladı. Ne var ki yüzyıllar boyu koyu bir barbarlık ve cehalet içerisinde bulunan Batı onun kıymetli çalışmalarına sahip olamadı. Zerkale, rasathanesinde hazırladığı cetvelini Toledo meridyenlerine göre düzenlemişti. Zerkale'nin Toledo cetvelleri adıyla meşhur olan güneş, gezegenler ve diğer yıldızların hareketlerine dair olan bu cetvelleri kısa zamanda Avrupa'nın her tarafında kullanılmaya başladı. Zerkale rasathanesinde sabır ve dikkatle incelemeler yaptı. Dünyanın güneşe olan uzaklığını hesapladı. Bununla da kalmadı, bu mesafeyi güneş yörüngesine dayanan gün dönümleri ile gece ve gündüz eşitliğinin presesyonuna tatbik edebilmek için 400'den fazla rasat yaptı ve sonunda da presesyonun genişliğini de aynı tarzda doğru olarak hesapladı. Onun zamanında astronomi en parlak devrini yaşadı. O çalışmaları, eserleri, icat ve ıslah ettiği aletlerle ortaçağ Avrupa ilim adamlarının dikkatini çekti. Zerkale'yi şöhrete ulaştıran en önemli eserlerinden biri bizzat kendi icadı olan Safiha, Gökyüzünü İnceleyen adındaki usturlabıdır. Zerkale, ekvator dairesiyle ekliptik dairenin stereografik iz düşümlerini bu aletle birleştirmiştir.
1: Bir mucit, bir icat.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

din bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen abes yere yermektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar, sabah çıkmışsa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Eûzü, sığınırım Allah'a. Neyle? Bir kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yucavizi hünne berrun ve la facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alimallah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin?

0: için min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları. Yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: sosyal kaygı bozukluğu olup olmadığını anlaşılması için psikiyatriste gidilmesi gerekir. Tıbbi bir tedavi gerekir mi? İlaç tedavisi gerekir mi? Buna karar vermek gerekiyor en başta. Çünkü eğer hani işlevsellikte önemli bir kayıp varsa ilaç tedavisiyle yürüyen psikoterapik girişimler daha etkili olabiliyor. Yoksa hani ilaç tedavisi olmadan tek başına bilişsel davranışlı terapiler bir yere kadar kişiyi götürebiliyor. Ve kişide bir takım hayal kırıklıklarına neden olabiliyor. Çünkü kendini başarısız görmeye başlıyor. Çünkü ödevleri yapamıyor diyelim ki. Bu da evet diyor, ben haklıyım diyor, yapamıyorum diyor. Zaten onun şimdi sosyal kaygısı olan kişide şöyle bir algı var. Ben mükemmel bir performans sergilemeliyim. Şimdi hiçbir sunum, hiçbir performans %100 mükemmel olamaz. Kronik hal almışsa, hep bu şekilde geri duruyorsa ve bir şekilde bu onu artık ketleyen bir hal aldıysa aslında profesyonel bir destek almasını öneririz. Burada işte kişiye ilk başta ihtiyacına göre SSRI grubu veya SNRI grubu, tabii psikiyatristin kararına göre, hani o tanımlamasına göre, ihtiyaca göre başlanabilir. Sosyal kaygı bozukluğu rahatladığı anda, remisyona girdiği, iyilik haline geldiği anda ilaç tedavisinin hemen bırakılmaması gerekiyor. Hmm. Bizim genelde hani depresyon hastalarımızda da, kaygı bozukluğu hastalarımızda da bu olur. İyilik hali olduğunda bir ilacı kaç gün almasam ne olur bir deneme olabiliyor bazen. Fakat işte sosyal kaygı bozukluğu diğerlerine de aslında öyle bir remisyon süresinin iyilik halinin pekiştirilmesi gerekiyor. Bir süre daha geçmesi gerekiyor. Klinisyen, tecrübeli bir klinisyen bunu az çok fark eder. Evet. Çünkü bu artan ve azalan kaygının artan ve azalan dönemleri olabiliyor. Farklı stresör faktörlerle tetiklenebilir de hastanın şunu bilmesi belki önemli. Yani siz onun bir yolculuğunun hani rehberi gibi veya nasıl söylesem, üst bir merci değilsiniz. Ona akıl veren üst bir merci değilsiniz. Otorite değilsiniz aslında. Siz onun o yolculuğu daha konforlu şekilde sürdürmesi için en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu konuda tecrübeniz var. Başka örnekler gördünüz siz. Başka kişilerin tedaviyi erken bıraktığında şikayetlerini tekrarladığını gördünüz. Bu tecrübelerinizi paylaştığınız zaman zaten kişiler de böyle bir riske girmek istemiyorlar. Evet. Şimdi normalde tabii biz hep ilaç tedavisine vurgu yapmışız gibi oldu ama benim burada demek istediğim hani ilaç tedavisi tek alternatif anlamında değil. Yani ilaç tedavisi öncelikli olarak uygulanır fakat bilişsel davranışçı terapiler, yüzleştirme terapileri, değişik ev ödevleri, sosyal ortamlarda bulunma ödevleri, kendini sosyal durumlar içinde gözlemleme, aslında olumsuz yargılarının çok da gerçekçi olmadığına dair gözlemlerin yapılabilmesi şeklindeki terapi yöntemleri de çok değerli çalışmalardır. Hani bunların da tedavinin içinde eklenmesi kalıcı iyilik hali için önemli. Çünkü biz nihayetinde yıllar boyu vermeyeceğiz ilaç tedavisini. Bir şekilde hastamızın da bu eğitimlerle kaygısını yönetmeyi öğrenmesi ve aslında o hatalı bilişlerini, ön yargılarını ortadan kaldırıp evet ben de hata yapabilirim, mükemmel olmayabilir. Ve insanlar da aslında o kadar çok eleştirmezler. İnsanlar da anlayış gösterirler, hatamızı fark etseler de olabilir derler gibi bir daha esnek, ruhsal esnekliğe dair bir noktaya gelmeleri de onlar için iyileştirici olacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin Füls putunu yıkmaya gönderilişi. Medine'den yola çıkış. Atlar yanlara, yedeklere alınıp develere binildi. Beni Esed'lerden Hureys isminde bir zatın kılavuzluğuyla yola çıkıldı. Kılavuz Feyt yolunu tutturdu. Bir müddet ilerledikten sonra karşılaşmak istediğiniz o kavimle aranızda tam bir günlük yol vardır. Sizi onlara gündüz götürürsem onlardan bir cemaati ve çobanlarını baskına uğratabiliriz. Ama kabile halkına haber verirler, onlar da etrafa dağılır giderler. Onlardan istediklerinizi ele geçirmek mümkün olmaz. Fakat biz bugünümüzde burada akşama kadar oturalım. Sonra geceleyin atlarımızın sırtlarında gidelim. Sabah karanlığında onlara birden baskın yapalım dedi. Askeri bir birlik yerinde ve uygun görüş budur dediler. Orada karargah kurdular. Develeri yayılmaya saldılar. Yemeklerini pişirdiler. Çevrelerinde dönüp dolaşmak, çevreyi gözetlemek üzere Ebu Katade, Hubab bin Münzir ve Ebu Naile'yi vazifelendirdiler. Bunlar atlarının üzerinde karargahın çevresini dolaşmaya başladılar. Eslem adında kara bir uşak yakaladılar. Ona "Sen burada ne yapıyorsun?" diye sordular. Eslem "Yetimi arıyorum." dedi. Kendisini Hazreti Ali'nin yanına getirdiler. Hazreti Ali ona "Sen necisin?" diye sordu. Eslem "Yitik arayıcısıyım." dedi. Mücahitler üzerine yürüyünce Eslem korkup "Ben Tayyi kabilesinden, beni Nebhanlardan bir adamın uşağıyım. Onlar benim bu yerde durmamı bana emrettiler ve Muhammed'in süvarilerini görürsen acele yanımıza gel, bize haber ver dediler. Ben yakalanıp esir olacağımı bilemedim. Sizi gördüğüm zaman onların yanına gitmek istedim. Sonra kendi kendime acele etmeyeyim de adamlarıma sizin sayınızı, süvarilerinizin ve yayalarınızın sayısını açıkça bildiren haberi götüreyim, başıma gelecek musibetten korkmayayım dedim. Meğer ben senin için bağlanmış kalmışım. Nihayet gözcüleriniz beni yakaladı dedi. Hazreti Ali, arkanda ne varsa hadi bize dosdoğru haber ver dedi. Eslem, Tayyi kabilesinin öncülerine uzun bir gece gidilince erişilebilir. Sizin süvarileriniz onlara ancak yarın sabah kavuşabilir ve baskın yapabilir dedi. Hazreti Ali arkadaşlarına, siz bu hususta ne görüştesiniz, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Cebbar bin Sar, bizim görüşümüz bütün gece atlarımızın sırtında gitmemiz, yurtlarında o kavimle sabahlayıp kendilerini gafilken baskına uğratmamızdır. Biz geceleyin bu kara uşakla gider, Hureys'i askerlerle gerimizde bırakırız. İnşallah onlar da arkamızdan gelir kavuşurlar dedi. Hazreti Ali yerinde görüş budur dedi. Eslem'le birlikte gittiler. Uşak bağlı olarak sırayla süvarilerin terkisinde gidiyor, birinin terkisinden inip diğerinin terkisine biniyordu. Gündüze erişilip Eslem'in gece yalan söylediği meydana çıkınca Eslem, ben yolu şaşırdım, onları arkamda bıraktım dedi. Hazreti Ali, nerede yanılmaya başladınsa dön oraya dedi. Eslem, bir mil veya bir milden fazla geri döndükten sonra ben yanlış yoldayım dedi. Hazreti Ali, biz seni hep hile ve aldatma üzerinde buluyoruz. Sen ancak Tayyi kabilesinden bizi uzaklaştırmak istiyorsun. Getirin şunu dedi. Eslem işin sıkı tutulduğunu görünce eğer size doğruyu söylersem bana yararı dokunur mu dersiniz diye sordu. Evet dediler. Eslem benim size gördüğünüz şeyi yapmam Tayyi halkının bana rastlayacak olanlarından utandığımdan ileri geliyordu. Kendi kendime şu kavmi karşılayıp iman edeyim de sıkılmaksızın ve haksız olmaksızın Tayyi kabilesi halkının bulundukları yeri kendilerine göstereyim demiştim. Bağlanmam gibi sizden görmemekliğim gereken şeyi görünce beni öldüreceksiniz diye korktum. İşte benim için olan özür, mazeret bundan ibaret. Artık ben sizi yola çıkarayım dedi. Askeri bir birlik bize doğru söyle dediler. Eslem, Tayyi kabilesi hemen yakınınızdadır dedi ve birlikte gitti. Tayyi kabilesine o kadar yaklaştılar ki köpeklerin ürümelerini, Ağlarda develerin, davarların kımıldanışlarının seslerini bile işittiler. Eslem, Tayyi cemaati bir fersah uzaklıktadır dedi. İslam süvarileri birbirlerine baktılar ve Eslem'e Hatim hanedanı nerede diye sordular. Eslem, onlar cemaatin ortasındadırlar dedi. İslam süvarileri birbirlerine eğer biz bu kavmi bağırıp korkutursak onlar da bağırışırlar, birbirlerini korkuturlar. Gecenin karanlığı içinde cemaatini kaybeder, bizden uzaklaşırlar. Fakat biz Tanyer'i ağrıncaya kadar bekleyelim. Tanyer'i ağrıcağı sırada onlara birden baskın yapalım. O zaman birbirlerini haberdar etseler bile nereyi tutup gittikleri bizden gizli kalmaz. Bu kavimde üzerlerine atlayıp kaçacakları atlar yoktur. Bizse atlarımızın üzerinde bulunur, onları takip

0: takip ederiz dediler. Yerinde olan görüş bu işaret ettiğin görüştür diyerek bu şekilde hareket etmeyi benimsediler. İslam süvarileri Tanger'i ağırırken birliklerini her taraftan saldıracak şekilde dağıtıp Hatim ailesinin konak yerine birden baskın yaptılar. Tayyilerden hiçbiri gizli kalmadı. Adi bin Hatim'in Medine'de bulunan casusu Hazreti Ali'nin Tayyilere doğru çıkıp gittiğini bildirince Adi bin Hatim Şam'a kaçmış bulunuyordu. Tayyi kabilesinden alınan esirler bir köşeye ayrıldı. İtinam edilen deve ve davarlar da bir araya toplandı. Esirlerin üzerine Ebu Katade, ganimet hayvanları vesaire üzerine de Abdullah bin Atikus Sülemi memur edildi. Fülüs putunun yıkılışı ve tahrip edilişi. Hazreti Ali ve arkadaşları Fülüs putunun yanına varıp onu yıktılar ve tahrip ettiler. Fülüs'ün deposunda Rebu, Mıhzem ve Yemani adlarında 3 kılıçla 3 zırh gömlek bulundu. Kılıçlardan ilk ikisi Haris bin Ebi Şimr el-Gassani tarafından Fülüs putuna hediye edilmiş, Fülüs'ün üzerine asılmıştı. Mücahitler Tayyilerin yurdundan ayrılarak Rekek'te konakladılar. Rekek, Tayyilerin iki dağından biri olan Selma Dağı'nın bir mahallidir. Hazreti Ali orada kılıçları geleneğe göre Safi, başkumandan hakkı olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ayırdıktan ve ganimetin beşte birini de çıkardıktan sonra Hatim ailesini taksim dışında tutup ganimet malları ve esirlerin beşte dördünü mücahitler arasında bölüştürdü. Medine'ye geldiler. Kıymetli dinleyiciler, bu konuya gelecek programımızda devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Ey mihri layezalim, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siretmek, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okurlar, merhaba. Hatırlayacaksınız, son bölümümüzde İslam'ın Arap Yarımadası'nı baştan başa sardığını okumuştuk. Artık saadet asrının yaşandığı saha çok genişlemiş, onun ferahlatıcı adaletli iklimine koşanların sayısı artmıştır. 48. Bölüm Ekber Cihat. At üstünde bir gazadan dönüyorlar, yanlarında sahabileri. Yumuşak kumda atların tırnaklarından çıkan yumuşak sesten başka hiç seda yok. Allah'ın Resulü mukaddes başları göğüslerinde, her zaman olduğu gibi tefekkürün en erişilmez iklimindeler. Buyuruyorlar: "Siz Ekber Cihad'ın ne demek olduğunu biliyor musunuz?" Sükut. Sahabiler Ekber Cihad'ın ne demek olduğunu Allah'ın Resulünden öğrenecekler. Beyazın veya karanın ne olduğu da sorulsa, bilinenle onun bildiği arasındaki fark aynı sükutu gerektirecek. O bir şey gösterir ve bildirirken o şeye ait daha evvel görüş ve bilgi mevcut değildir. Sahabilerine bakıyorlar. Derin vecd içinde sükut. Ekber Cihat, şimdi yapıp da döndüğümüz iş veya onun daha büyüğü değildir. Ekber Cihat, tek kişinin kendi öz nefsiyle cenkleşmesi ve onu yenmesidir. İşte düzlükte giden büyük İslam aksiyonunun derinliğine, sonsuz ruhundan bir kapı. Zaten İslamiyet insanlığa fert fert Ekber Cihad'ı talim etmek için gaza üstüne gaza ediyor. Bu gazalar insanların topyekün devşirdikten sonra onları tek tek Ekber Cihad'a memur kılmak için.

Ekber cihada giden yolun açılması için gaza edenler için de ölüler, yani şehitler. Bunlar ölmüşken ölmeyenlerdir. Bir de ölmemişken ölenler. Bunlar da cihadın fatihleri. Evet, bunlar Allah yolundaki gazaların maddi planında vurulup ölenleri, şehitler. Bunların kazandığı büyük bir mana ve azim bir hayat var. Ölmüşken ölmeyenin, yani şehidin en güzel örneği Uhud muharebesinde. Başta şehitlerin başbuğu Hazreti Hamza, ölmüşken ölmeyenlerin hakikatini Uhud cengi getirdi. Allah'ın sevgilisi Cabir Hazretlerine bu hakikati şöyle anlattılar. Allah herkese hicap arkasından, perde gerisinden hitap eder. Fakat senin babana arada perde, hicap olmaksızın hitap etti ve dedi: İste, ne dilersen vereyim. O da tekrar dünyaya gönderilmesini istedi. Allah yolunda bir kere daha öldürülüp şehitlik tadını bir kere daha tatmak için. Beni dünyaya reddet ki dedi, senin için bir daha can vereyim, sana geleyim ve sonsuz hazzı tadayım. Allah ezeli hikmetinde dünyadan ayrılanların tekrar dünyaya dönmesine imkan yaratmadığını söyleyince, öyleyse dedi, halimden ve saadetimden dünyadakilere haber ver. Ve Allah ayetini indirdi. Ayet meali: Allah için can verenleri öldü sanmayınız. Onlar sağdırlar ve Rablerine yakındırlar. Rızıklanırlar ve Allah'ın fazlından verdiği şeyde saadet bulurlar. Dünyada bırakıp gittikleri müminlerin halleriyle de onların Allah yolunda ölmelerini bekleyerek şevklenirler. Öyle bir hayatla sağdırlar ki kendileri için ne korku kalmıştır ne de hüzün. Demek ki gerçek şehit dünyadakilerin hayatından başka ve üstün bir hayatla sağ. Hususiyle dünya hayatının bulutları içine sığmaz ve dünya çerçevesinden hakikatine ulaşılmaz bir hayatla sağ. Bunlar ölmüşken ölmeyenler. Şehit mutlaka Allah yolunda, Allah için canını feda edendir. Müminler için bazı şahsi musibet şekillerinin de şehitliğe yükseltici bir kıymeti varsa da esas Allah için, Allah'ın yolunda canını vermek. Ölmemişken ölenler. Bunlar da velilik yolunun, ölmeden ölünüz hikmetini gerçekleştirenler. Dünya hayatı içinde o hayatın sınırlarını yıkıp ötelere çıkanlar. Allah'ta fani olmak sırrına erenler. Sağlıklarında ölmezliğe ve sonsuzluğa yol bulanlar. Biricik gaye bu. Bunun için yaratıldık. Gayelerin gayesi: ölmeden ölmek. Gayelerin gayesinin mukaddes sancağını taşıyan peygamberler peygamberi, madde planındaki gazalarıyla sonsuzluk alemine, ölmüşken ölmeyenleri, ruh planındaki ekber cihatla da ölmemişken ölenleri sevk etmeye memurdurlar. Büyük, kul çapında her büyüğün yanında küçük ve hiç kalacağı büyük kurtarıcılık işte budur. İnsanı, nefsi ve cemiyetiyle bir arada kurtarmak. Şimdi kurtarıcılar kurtarıcısını biraz daha yakından görür gibiyiz. Daha fazla yaklaşamayız, yanarız. Nasıl ki Allah onun göz planındaki cemalini bile tam ishar etseydi bakmaya takat getiremezdik. Ya iç hakikatine nazar etmek? En mahrem ve yakın görüş noktalarından peygamber anlayışı işte sonu olmayan bu idrak vecdinden başlar. Yoksa onu bir takım kuru tazim kelimeleri içinde, bir takım yavan hesapların ve dış görünüş sırlarının gözlüğünden boş yere hecelemeye çalışmak değil. Vecdin metoduyla bu görüş arasındaki fark, birinin peşinen topyekün ve ispatsız doğrulaması, öbürünün ise ispat davasında kuru aklı konuşturması ve satıhta kalması. Bir garplı şairin "gerçek hayat bu görünen değil" dediği hayat, gerçek hayat. Bu hayatın her zerresiyle ilan ve ihtar ettiği ve yanında ebedi noksanlar silsilesinden ibaret kaldığı hakiki hayat. İşte bu hayat tam ve kamil hayat, onun izlerine kavuşan ve her şeyi onun izlerinde götüren yoldur. Onun ardındaki saflar ölmemişken ölenler ordusudur ve bu ordunun gazada verdiği ölüler de ölmüşken ölmeyenler. Dış gaye birincide, iç gaye ve büyük oluş da ikincide. Ölmemişken ölenlerin kazandığı sonsuz alemde ayrıca şehitlikten gelen öyle bir mertebe var ki, başta en büyüklerin en büyüğü, bütün büyüklere Allah bu mertebeyi verdi.

0: Evvela hakiki ve ebedi hayatın rehberi ve her derecenin üstü Allah'ın sevgilisi bizzat şehit. Hayber'de tattığı zehirli etin yıllarca süren sinsi tesiriyle şehit. Ebu Bekir de aynı sebepten ve onunla beraber. Ömer, Osman, Ali ise doğrudan doğruya vücutlarında Allah için güneş güneş al kan yaralar açan hançerler ve kılıçlarla şehit. Bunlar evvela şahit, sonra şehit. Gayelerin gayesi yoluyla ölmeden ölmüş olmanın nimetine, Allah'ta fani ve baki olmanın sırrına şahit ve sonra Allah yolunda şehit. Onun içindir ki yaratılış hikmetinin getirdiği batın yolundan büyük oluşa erenler ayrıca şehitliğe de can attılar. Dava bilen ve bilmeyen, anlayan ve anlamayan için tek. Hep solmayan renge, geçmeyen ana, pörsümeyen yeniye, bölünmeyen bütüne ulaşmak. Onun yolu. Mağara ve ötesinde yolun nasıl açıldığı ve nasıl kıvrım kıvrım uzandığını dış çizgileriyle göstermiştik. Dış planda şu veya bu işle meşgul görünen her sahabi bu yolun içindedir. Allah Resulü'nün batın hikmetiyle başlayan bu yolun son durağı yine onun hakikatidir. Bütün zahir ölçüleri, şeriat sımsıkı tutulmadan o hakikate varılmaz. Ekber cihattan geçmeden oraya varılmaz. Nefs yenilmeden oraya varılmaz. Allah sevgilisinin ahlakına bürünmeden oraya varılmaz. Bir yol göstericiye varılmadan oraya varılmaz. Yunus Emre gibi tek kapısına 40 yıl dümdüz odun taşımadan oraya varılmaz. Bu bir haldir, laf işi değildir. Ve bu hali onun ruhaniyetine varis bir yol göstericiden başka kimse gönüllerde tutuşturamaz. O gelmiş ve gelecek bütün insanlığın meydanında mutlak yol gösterici ve iç maktalarda gezindiğimiz zaman da daima dışında kaldığımız marifet onun dışından onun içine girebilmek. Bu yüzdendir ki Allah onun dilinden emretti: ölmeden ölünüz. Bu işin usulünde yine dış planda çerçeveleyelim ki nefsi körletmek, iğneli fıçıya sokmak ve öldürmek diye bir şey yoktur. Sadece onu dizginlemek, yalnız şer'i haklar içinde terbiye etmek, onun hak kisvesine bürünen oyunlarını bozmak, onu daima büyük mizana bağlı bir murakabe altında tutmak, neşesini kırmak, kibirini yıkmak, üstün ahlaka erdirmek, bütün dereceleri aştırmak ve sonra ruh yoluyla ulaştırmak, ruha inkılap ettirmek. Bu, nefs tabirine eş bir mefhumun hiçbir lisanda ve tam manasıyla bulunmadığına dikkat edecek olursak, peygamber lisanının belirttiği yepyeni bir hikmetle karşılaşırız. O ne bendir, benliktir, ne zattır, şudur, budur. Kalp hakikati içinde ruhun mukabil kutbunu gösteren ayrı ve bambaşka bir mevcuttur. Her insanda bu mevcut daima gizli ve bazen aşikar bir Allah düşmanı. Allah düşmanı yola getirilmedikçe Allah'a yol açılmaz. Dava nefsi öldürmek değil, yola getirmek olduğu içindir ki İslamiyet'te ruhbaniyet mevcut değildir. Nefsin yemeğini, uykusunu, kadınını ve daha binbir meşru zevkini kökünden kesen ve daha ona nice çileler çektiren batıl metotlarında İslamiyet'teki gerçek erdiriş usulü ile hiçbir benzerliği yok. Her şey ölçüye bağlı, belli başlı itidal hadleri içinde ve mizanlı. Yoksa öbür türlü her taraftan gene nefs tecelli edecektir. O daima üste çıkan bir canavar. Allah'ın nefs bahsinde velisine ettiği ihtarı hatırlayalım. Onu içine al, biz seni onunla seviyoruz. Allah'a nefsiz değil, teslim olmuş ve İslam'a gelmiş nefsle gidilecektir. Tekrar edelim ki bu davaların davasında ana prensiplerden, dış plan hakikatlerinden fazla bir şey söyleyebilmiş değiliz. Biz kapıyı ve kapının üstündeki başlıca formül yaftalarını gösteriyoruz. İçeriye girmeden ve zehirle pişmiş aşın başına oturmadan bilgi aramayın. Erenlerin tabiriyle tadmayan bilmez. İşte kurtarıcılar kurtarıcısının insanlığa açtığı büyük kurtuluş kapısı. Şeriat sarayının içindeki has oda kapısı. Sarayın dış çizgileriyle tam bir uygunluk ve bağlantı halindeki bu odaya girebilen hakikati bulur. Avizesi ebediyet olan has oda. Başta ve sonda Dış onun, iç onun, yol onun, menzil onun. Sahabi. Bir an gören yahut görülen. Sahabi onu Müslüman olarak, Resulüne inanmış bulunarak bir kere gören yahut onun tarafından bir kere görülen. Tabir sohbetten geliyor, onunla sohbet eden, onu bir kere gören, isterse tek saniyecik olsun, bir kere o nurun yüzüne bakmış olan, isterse bir an sürmüş olsun. Ne zamanın kıymeti var, ne mekanın, isterse tek lahza ve göz planının en uzak haddi içinde görsün. Sohbet, sahabilik vasfının galip şartı ve mutlak değil, nazarın sohbeti yeter. Ve onun tarafından bir kere görülen, isterse görülen görmemiş olsun. Uykuda, dalgın, başka bir işle meşgul, habersiz ve bilgisiz olsun. Tek onun nazarı kendisine değmiş bulunsun. Ama bu şartların hepsinde sahabi olacak insanın Müslümanlığı şart. Kafir olarak görür de Allah Resulü'nün vefatından sonra İslam'a gelirse sahabi değil. Müslümanken gördükten sonra dininden çıkan hiç değil. Sahabiliğinden sonra dininden çıkıp tekrar dinine gelen gene kaybettiğini bulur. Hasılı yeni doğmuş Müslüman çocuğundan iki gözü kör ihtiyara kadar kalbinde şehadet kelimesi yatan herkes onu bir an görmek veya onun tarafından bir an görülmekle sahabidir.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

وَمَنْ تَزَوَّجَ سِكَةً بِاللّٰهِ وَحْسَابًا كَانَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى اَنْ يُعِينَهُ وَاَنْ يُبَارِكَ لَهُ. Kim Allah'a güvenerek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse, Allah'ın üzerine vacip olur o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek bereketli hayırlı kılmak, efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice nice hayırlar, bereketler ihsan eder. Görüyorsunuz evliliği Müslüman neden yapıyormuş Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden anlayalım. Herkes anlasın, biz biliyoruz zaten. Efendim ben tezevvece sıkıntan dinle. Allah'a dayanarak evleniyor. Yani neden? Efendim acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok biraz efendim bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim filan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek. Vahdisaden ve sevabını da Allah'tan bekleyecek. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevap. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, evet, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevaplıymış diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler ihsan eder. Evliliği yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir akide.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. Şeyh Şami.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Rabbimiz, Yaradanımız, Mevlamız, alemlerin Rabbi Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Hadsiz hesapsız nimetlerine masarız. Lütuflarına garp olmuş durumdayız. Nimetlerini saymaya kalksak tüketemeyiz sayıyı. Sonuca ulaşamayız. Allah-u Teala Hazretleri nimetlerini üzerimize daim eylesin. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bizi cezalandırmasın. Nimetleri üzerimizden almasın. Bizi izzetten sonra zillete, kabulden sonra redde, hidayetten sonra dalalete düşürmesin. Yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Geçtiğimiz senelerde müteaddit yerlerde güzel toplantılar yaptık, güzel sonuçlar aldık. Bunların hasreti ve ağzımızda tadı kaldığı için bugünlerde burada bu toplantıyı tertiplemiş bulunuyoruz. Radyomuzun yöneticilerine ve sizlere burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü radyomuz gerçekten Türkiye'de, dolayısıyla dünyada sayılı efendim başarılı radyolardan birisi olmuştur. Önde gelen, dereceye giren radyolardan birisi olmuştur. İlim, irfan, edep, efendim bilgi yönünden çok zengin muhtevalı bir radyo olmuştur. Bir dinleyen bir daha kendisini ondan ayıramaz olmuştur. Hayranı olmuştur, aşıkı olmuştur. Bendesi olmuştur, bendeganı arasına girmiştir. İstemeye istemeye söyleyeyim, akrokolik olmuştur. Efendim, o çeşit kelimeleri kullanmak istemiyorum ama biraz da tatlı oluyor. Bazıları böyle demişler, ben akrokolik oldum filan demişler. Gerçekten ben de dinliyorum radyo.

Yok, yolda giderken arabayla fırsat oluyor. Dinliyorum, çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı zaman geçiyor. Çok bilgileniyor insan. Güzel oluyor. Eğitim için çok güzel bir araç. O kadar güzel bir araç ki hanıma mutfakta arkadaş oluyor, şoföre yolda arkadaş oluyor, işçiye atölyesinde arkadaş oluyor, sokakta yürüyen insana arkadaş oluyor. Yani bir radyosu olsa, kulağına kulaklığını taksa, belinde de cihaz olsa, efendim Akra'yı dinlese yetiyor, artıyor. Dünyalar onun oluyor. Bu bir başarı. Gerçekten başarı. Bizim dışımızdaki insanların da ifade ettiği bir başarı. Hani kuzguna yavrusu şirin görünürmüş. Efendim, halbuki kuzgun, karga yani. Güzel değil ama yavrusu olduğu için güzel görünürmüş. Herkes kendi şeyini severmiş böyle. Kendisine olan şeyi. Bu öyle değil. Ben kendi hislerimizi tarafgirane olabilir diye çok önemli görmüyorum. Bizim dışımızdaki insanların duygularını önemli görüyorum. Bizim dışımızdaki insanlardan bir algılama, bir duyum, bir rivayet kulağıma geldiği zaman o önemli oluyor. Hiç bizimle ilgisi, irtibatı olmayan çok insanların radyomuzu dinlediğini öğreniyoruz, sevdiğini öğreniyoruz. Çok şükür. Allah efendim şükrettikçe nimeti arttırırmış. Onun için nimeti söyleyip de şükür etmek için bunları söylüyorum ve bütün ilgililere ve sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bir yazı dikkatimi çekerdi çocukluğumdan beri. Müşteri veli nimetimdir diye yazardı eskiden dükkanlarda. Yani dükkana gelen kimse veli nimeti. Yani böyle minnettar olduğu, kendisine nimet veren efendim muhterem bir kişi diye yazardı eskiler. Müşteri veli nimetimdir diye dükkanlar. Biz de öyle dinleyicileri veli nimet olarak görüyoruz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifini de hatırlatıyor. Kapınızdaki sail, istekli, bir şey isteyen, kapıyı çalıp da bana Allah rızası için şunu ver, bunu ver diyen Allah'ın size hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü siz ona bir şey verince sevap kazanıyorsunuz. Sevap kazanma imkanı kapınıza kadar gelmiş oluyor. O halde meseleleri biraz bu gözle bakarsak, incelersek, radyo büyük bir nimet oldu bizim için. Ben de çok mutluyum, çok memnunum, çok mesudum, yani Esad'ım. Esad çok mesut demek Arapça. Efendim, çok mutluyum. Çünkü bir camide hitap ederken, bir efendim şehirde hitap etmekten, bir ülkeye hitap etmekten öte kıtalara hitap eder bir hale geldik. Bir de bunlar bantlar filan zaman içinde de uzayıp gidecek. Biz efendim kara toprağın altında şey geçtikten sonra belki bunlar dinlenecek filan. Belki de bir sahip dilin eline geçerse, kulağına gelirse rahmetle anılmamıza vesile olacak diye seviniyorum. Efendim bir eser kalmış oluyor şu dünyada, şu gök kubbenin altında bizden eser kalmış oluyor. Demek ki vaazlarımız, konuşmalarımız, nasihatlerimiz, bilgilerimiz birçok kimsenin kulağına, kulağından gönlüne gidiyor. Gönlünden de hareketlerine intikal ederse hayra delalet eden, hayrı işlemiş gibi sevap kazandığından siz de kazanacaksınız, biz de kazanacağız. Oh oh ne büyük kar diye seviniyorum. Büyük bir kar olduğu için. Yani farkına varmadan Allah bizi dünyaya hitap eden bir zümre haline getirdi. Yani sıradan bir zümre olmadan çıktık, uluslararası efendim küresel bir zümre haline geldik. Onu hatırlatmak istiyorum. Yani sevgi ve kaynaşma derken öyle sevgi içinde olmalıyız, öyle kaynaşmalıyız ki uluslararası küresel hizmetlerimizi alın akıyla, başarıyla, seviyeli, üstün seviyeli olarak, mükemmel olarak yapabilelim. Bunun için de gerekli uzman kişilere sahibiz. Yani hepiniz kendi sahanızda sanıyorum uzmansınız. Doçentsiniz, profesörsünüz, doktorsunuz, efendim başarılı bir iş adamısınız. Gençlerimiz var. Üniversiteyi bitirmiş, master yapıyor, doktora yapıyor filan, cıvıl cıvıl kadromuz var. Hepsi de çok güzel bir şekilde memnuniyet verici bir durum. Biliyorsunuz hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur gibi sözler var filan. Sağlam bir toplum, sağlam insanlardan teşekkür eder. Sağlam insan olmak için de bir bölümü efendim
işin kişisel bölümüdür. Kişinin sağlam yetişmesi,

huzurlu olması, ahlaklı olması, bilgili olması, edepli olması gibi şeyler. Tabi bunları siz sağlamışsınızdır. Allah razı olsun. Allah feyizinizi, ilminizi, irfanınızı çok eylesin. Güzel. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune-i imtisalimiz, Peygamberi Zişanımız böyle diyor. O halde hanım sizden memnun olacak. Gıyabınıza efendim nasıl dediği zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Ya sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hale ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Sevgi ve kaynaşma günlerinde önemli bir husus. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıldır beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır. Bey niye kızıyor, hanım niye kızıyor, kavga neden çıkıyor? Hep aynı sebeplerden çıkar. Ev kavgaları tekerrür eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür eder. İşte onlara düşmezsiniz, sabredersiniz, dilinizi tutarsınız, tatlı konuşursunuz. Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da 3 yerde caiz. Birisi karı koca arasında yalan caiz. Bu ne demek? Karısına diyecek ki vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Değil. Değil ama diyebilir. Neden? Kadınla koca arasındaki yalan caiz de onlar. Aile muhabbeti için. Tabii o içinden der ki benim nazarımda böyle. Nikahımdan dolayı böyle filan diyebilir. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun. Güzel misal de vereyim. İhvanımızdan birisi vefat etmişti. Nur içinde yatsın. Kabri cennet bahçesi olsun. Ruhu şad olsun. Hanımı demişti ki 50-60 yıldır karı kocayız. Bir tek kelimeyle birbirimizi incitmedik. Bu da güzel misal. Bu da tam dervişhane İslami misal. 50-60 yıl beraber yaşayıp da birbirini incitmemek, birbirini azarlamamak, birbirine sert muamele yapmamak. Bu da güzel bir misal. Lütfen bu şeyi sağlayın. Efendim, aile muhabbetini sağlayın. Dışa karşı iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevimli, sabırlı, ailede içte kapıdan girdikten sonra gaddar, zalim, efendim, bilmem vesaire vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan. İkinci rica edeceğim mühim husus, yani bu sevgi ve kaynaşma günleri münasebetiyle, lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Baba olarak sevgi gösterin. Bunu dinleyenler anne olarak sevgi göstersinler. Annenin sevgisi çocuğa sevgiyi öğretmek demek. Yani bazı insanlar sevgiyi bilmiyorlar. Nasıl şey bu? Sevgi nasıl bir şey acaba? Yenilir mi, içilir mi, metreyle mi satılır? Efendim kiloyla mı, okkayla mı satılır? Tane tane midir, nasıl bir şeydir? Sevgiden haberi yok. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi öğrenmek lazım. Sevmeyi ilk önce anne çocuğuna öğretir. Severek öğretir. Bebek sevgiden anlar. Bebeğin yanağını sıkarsın. Efendim öpersin. Hoplatırsın. Şaka yaparsın. Çocuk sevildiğini anlar. Ve bu ona ileride iyi bir insan olması için bir öğretidir. O ileride dindar bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi. Sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı sevin. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Sevgi göstereceksiniz. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir daha. Geçen gün şöyle yapmıştın, ne kadar güzeldi dedin mi? Tekdir de bir çeşit sevgi olur. Takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Hocam benim işim çok. Ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. 2 saat mi, 3 saat mi çocuğuna vakit ayıracaksın. Birisi diyor ki, bir kimseyi dikkat ettim, gözledim diyor. Avustralya'da bu. Hocam diyor falancayı gözledim diyor. 2 saat çocuğuyla ilgilendi diyor. Ciddi ciddi ilgilendi diyor. Çocuğunuza zaman ayırın 1. Hanımınıza zaman ayırın 2. Veya hanımsanız beyinize zaman ayırın. Ayırıyordur da yani ayırmıyorsa. Lütfen ailedeki sevgi ve kaynaşmayı aileden başlatalım. Ondan sonra da

Biz cennet yolunda yürüyen, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan manevi bir zümreyiz. Bir tasavvufi zümreyiz. Onun için bizim de birbirimizle kardeşliğimiz ahiret kardeşliğidir. Mühim bir kardeşliktir. Hatta eğer kendi kan kardeşimiz mümin değilse, kan kardeşliğinden de öncedir bu tasavvufi kardeşlik. Bu kuvvet dediğimiz şey ve çok sevaplıdır. Bir insanın Allah rızası için bir kimseyi sevmesi ibadettir. Çok sevap kazandırıcı bir ibadettir. Lütfen birbirinizi sevin. Lütfen birbirinizi ziyaret edin. Kalkın Adana'ya gidin. Maraş'a gidin. Erzurum'a gidin. Edirne'ye gidin. Bursa'ya gidin. Çanakkale'ye gelin. Bizim memleket. Efendim, neyse. Yani lütfen birbirinizi Allah için sevin ve ziyaret edin. Hocam seveceğim ama herifin bir sürü kusuru var ya. Tamam. Dikensiz gül olmaz. Senin de kusurun var. Kusurlarına rağmen seveceksin. Müslüman olduğu için seveceksin. İhvan olduğu için seveceksin. Ve kusurlarını münasip bir şekilde düzeltmeye çalışacaksın. Binaenaleyh kendi aranızda lütfen tasavvufu anlayın, anlatın, öğretin. Efendim birbirinizi sevin, kusurlarınızı da söyleyin. Kardeşim ya böyle kalkılmaz, böyle yatılmaz, böyle oturulmaz, böyle konuşulmaz. Yok bu ayıp oldu, yanlış oldu. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Aman gıybet etme, aman sözüne dikkat et, böyle hitap edilmez, aman elini cebine sokma filan. Bunlar küçük şeylerdir ama bunları hoca öğretmez insana. Kardeş kardeşe öğretir, ağabeyler şeye öğretir. O ona bir şeyleri anlatacak, bilmediği şeyleri öğretmesi lazım. Tasavvufi manada yolumuz, manevi yolumuzdaki sevgi ve kaynaşmayı da temenni ediyorum. Ailedeki kaynaşmayı temenni ettim. Efendim, tasavvufi yolumuzdaki muhabbet ve kaynaşmamızı tavsiye ettim. Lütfen not alın. Lütfen bunlar için zaman ayırın. Lütfen tepkilerinizi kontrol altına alın. Kendimizin İslam'ı temsil ettiğini bilelim. Halkla kaynaşalım. Halka İslam'ı sevdirmek için yolun kendimizi sevdirmek olduğunu bilerek çareler düşünelim. Zorlayalım kendimizi biraz. Yani bir kenara çekilip kendi başına yaşamak da kolaydır ama lütfen zorlayalım kendimizi, bu kaynaşmayı da sağlayalım. Tanısın, korkulacak bir şey olmadığını anlasın, milletin içinde bir çatlaklık olmasın. Bakın benim kendi çalışmalarım arasında size öne çıkartmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de bir Alevi-Sünni çatışması olmasın diye Alevilerle ilgili çeşitli yazılarım, kitaplarım, konuşmalarım oldu. Neden yapıyorum bunu? Bu çatışma olmasın diye. Madem onlar Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorlar, o halde birleşebiliriz diyorum. Bir müşterek nokta düşünüyorum, o müşterek noktada birleşmeye çalışıyorum. Ama ters tutunca işler bozuluyor, düzgün tarafından tutunca düzelebilir. Onun için lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı da sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton, efendim, set, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Açıkça bir daha söyleyeyim, İslam'ı sevdirmek için niye mecbursunuz? Kendinizi sevdirmeye mecbursunuz. Kendinizi de sevdirmek için süslenmeye mecbursunuz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, taranacaksınız, güzel giyineceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, cici elbiseler giyeceksiniz, takıp takıştıracaksınız. Efendim bu bir, bu şekil. Ondan sonra ne yapacaksınız? Güzel hareketler, davranışlar da bulunacaksınız. Bir hareket yapacaksınız, herkes aa diyecek, hoşuna gidecek, beğenecek. Aa, Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabii ne sandın ya, böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler, hayır hasenat yapması lazım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İstina'ul marifi ila külli berrin ve facirin. İyiye kötüye herkese iyilik yapmak diyor Peygamber Efendimiz vazife olarak. İyiye iyilik yaparız da kötüye de iyilik yapmak. Sonra bizde bir şey vardır biliyorsunuz. Kafire de iyi niyetler besleriz.

0: Yani ne yaparız? Onun Müslüman olmasını isteriz. Sevdik mi bir kafiri deriz ki Allah hidayet nasip etsin. Şu Müslüman olsun da kurtulsun deriz. Demek ki onun da iyiliğini istiyoruz. Cennete girmesini istiyoruz. Bunu anlatmamız lazım. Kardeşim ben seni seviyorum. Ben senin kurtulmanı istiyorum. Ben senin cennete girmeni istiyorum. Burak'a binip havalarda uçmanı istiyorum. Cennet nimetlerinden lop lop atıştırmanı istiyorum filan demek lazım. Yani kafire de söylenecek sözümüz var. Kötüye de söylenecek sözümüz var. Halkla İslam'ı sevdirmek, kaynaştırmak için efendim bir çalışma yapmak zorundayız aziz ve muhterem kardeşlerim. Tabii bunların hepsinin temeli insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur. İnsanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur. Zikri kesirden, çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Mevlana gibi aşık olur. Yunus Emre gibi aşık olur. Eşrefoğlu Rumi gibi aşık olur. Ne diyor? Ey Allah'ım, beni senden ayırma, beni senin cemalinden ayırma, balığın canı su içre diridir, ilahi balığı gölden ayırma. Yani suyun içindeki balık gibi aşkullah, muhabbetullah içinde canlı yaşayacağını söylüyor. Bu sadece birkaç kişiye mahsus değildir. Bizim tasavvuf tarihimizde tasavvuf büyüklerimizin işlediği en mühim konu nedir? En mühim konu nedir? Sevgi konusudur. Mesela Yunus Emre'nin divanını baştan sona okuyun, biraz da bıkarsınız. Sevgi, sevgi, sevgi, sevgi, bıktıracak kadar sevgiyi işlemiştir. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bak, gönül yapmaya gelmiş, cihana gelmesinin sebebi gönül yapmakmış. Dostun evi gönüller olduğu için, kalpler olduğu için kalp yapmaya gelmiş. Öyle anlıyor hayatı, öyle çalışıyor. Sevgi, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıyıl kalemiş ancak. İlmi dedikodu sayıyor. Filanca şöyle dedi, falanca böyle dedi. Mühim olan aşk diyor. Aşk yani şiddetli sevgi. Onun için insanda bu sevginin hasıl olması lazım. Bu sevgi hasıl oldu mu Mevlana gibi olur insan. Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Yunus gibi olur. Mevlana Hazretleri arkadaşlarıyla bir yerden geliyormuş. Aksakallı, heybetli, cübbeli, sarıklı, nurlu bir cemaat geliyor. Şu taraftan da bir papaz geliyormuş. Bakmış, beğenmiş, heybetinin tesiri altında kalmış, secde etmiş. Mevlana Hazretlerine secde etmiş. Bizde kişiye secde edilmez ama onlarda var demek ki. Secde etmiş. Mevlana Hazretleri de ona secde etmiş. Papaz başını kaldırmış, bakmış Mevlana Hazretleri secdede, tekrar secde etmiş. Mevlana tekrar secde etmiş filan. Adam hayran kalmış, şaşırmış. Kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Mevlana kendisine secde etti diye Müslüman olmuş. Gelelim olayı Mevlana Hazretlerinin ağzından dinleyelim, anlayalım. Mevlana Hazretleri diyor ki, bir gayrimüslimin birisi Allah'ın çok sevdiği tevazu sıfatında bizimle yarışmaya kalktı. Biz Müslümanız, o gayrimüslim. Allah'ın çok sevdiği mütevazılık sıfatında bizimle yarışmaya kalktı, bize secde etti. Biz gayrimüslimden aşağı kalır mıyız? Biz de onunla yarıştık diyor. Yani meseleye bakış tarzına bak. Meseleye bakış tarzına bak Mevlana Hazretleri. Evet, onun için tüm insanlara karşı sevgi ve kaynaşma vazifesini de hatırlattım. Tamam mı? Şahsen sevgi, sevgiyi bilmek, aşkullah, muhabbetullah'a efendim nail olmak, ailede sevgi ve kaynaşma, tasavvuf yolunda sevgi ve kaynaşma, ihvanın kaynaşması, toplumla köprüleri atmamak, sevgi ve kaynaşma. Evet, Allah-u Teala Hazretleri hepimizi sevdiği, razı olduğu işleri işlemeye muvaffak eylesin. Çeşitli hizmetleri güzel yapmak için işbirliğine ihtiyacımız var. Şimdi sizler kendi bölgelerinizde, kendi çevrenizde hayır yapabilirsiniz. Komşu vardır, dul vardır, yetim vardır, efendim hayır yapabilirsiniz. Ama büyük ölçüde, efendim büyük çaplı hayırları beraber yapalım. Burada biriktirelim. Böyle uluslararası hayırları veyahut kendi ülkemizdeki efendim kendi büyük atılımlarımızı inşallah böyle beraber yapalım. Ben bunları kişilerin çalışmalarındaki eksikliklere bağlıyorum. Çünkü canlı bir insan, heyecanlı bir insan, gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor. Efendim bir hareket meydana getirebiliyor, mali imkanı da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetleri de yapıyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı. Aşk ve şevk olunca olabiliyor. Yani biraz daha efendim gayrete gelmenizi istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizin dualarını bekliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Dolap niçin inilersin? Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için inilerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım, ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır.

Dağdan kestiler hezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım. Derdim vardır, inilerim. Bülgeller beni yondu. Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim. Dönüp yükseğe dökerim. Görün ben

neler çekerim. Derdim vardır, inilerim. Yunus bunda gelen gülmez. Kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır, inilerim. Bu fanide kimse kalmaz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı. Bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler.

0: İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: 9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ın bacaklarını kestiler. İlahi, ilahi.
1: Sen otu atan yanından geriye kalan evler.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Asr Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen kısa surelerinden biri olan Asr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetteki asr kelimesinden almıştır. Asr, yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazı veya Peygamberimizin asrı olan saadet çağı ya da dehir, sürekli zaman anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de üçer ayetten oluşan en kısa 3 sureden biridir. Asr suresinde inanıp salih amel işlemenin gereği, hakkı ve savvı tavsiye etmenin önemi anlatılmaktadır. Sure, iman edenlere kısa ve öz olarak tavsiyeler içerir. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Ashab-ı kiram buluştukları zaman Asr suresini okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı.
0: En güzel rehber.

0: Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Muhterem dinleyenler, cümlenize muhabbetle Akra'dan, Sükunetin Sesi programından Saadettin Ökten hocamızla inşallah bugün de Niyazi Mısri Hazretleri'nin Nutku Şerifi'nin şerhini alacağız hocamızdan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, hoş bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür. Hamd ederiz, şükrederiz efendim. Eyvallah. Gayet iyiyiz. Cenab-ı Niyazi ile baş başa kalmak ayrı bir lütuftur, bize bir inayeti haktır. Bir başka alemdir Hazreti Niyazi Mısri. Bu hazretlerin hepsi bir başka alem, bir başka güzellik bahçesi, bir başka renk, bir başka sada. Buradaki coşkuyu da inşallah bu zamanda, bu dönemde, bu kaydımızda hep birlikte yaşayalım inşallah.
0: İnşallah.
1: Buyurunuz efendim.
0: Eyvallah. Can yine bülbül oldu, har açılıp gül oldu. Göz kulak oldu her yer, her ne ki var ol oldu. Uyandı çünnar aşk, kaynadı hep har aşk. Her yanaya çağlayıp aktı gözüm sel oldu. Gönül o bahre daldı, dilim tutuldu kaldı. Girdim anın zikrine, azalarım dil oldu. Ferhat bugün ben oldum, varlık dağını deldim. Şirinime varmağa her canibim yol oldu. Geç ak ile karadan, halkı çıkar aradan, Niyazi der buradan, durma sana gel oldu.
1: Evet. Yine bir Hazreti Niyazi nutku, bir lugaz, bir bilmece gibi. Bakalım ne söyletecek bizlere. Can yine bülbül oldu, har açılıp gül oldu. Har diken demek. Malumunuz, diken daima gülün üzerindedir. Gül bizim literatürümüzde, bizim dilimizde Efendimiz'i remzeder. Lale tevhidi remzeder. Eğer har, diken sabırla beklenirse, çiçek diriyse, canlıysa, hayat varsa üzerinde, önce gonca olur, sonra gül olur. Ama har yine orada kalır. Artık o har görünmez, diken görünmez, gül görünür. Can yine bülbül oldu. Can başlangıçta bülbül değildi. Sonradan bülbül oldu. Yani bir tekamül geçirdi can dediğimiz ruhumuz. Çocukken doğuyoruz. İnancımıza göre masumuz. Sonra iyilerle karşılaşır, iyi yola gidersek o har açılıp gül oluyor. Kötülerle düşüp kalkarsak Allah muhafaza. Can yine bülbül oldu. Yani aşkını ifade etmeye başladı, söylemeye, çakılmaya başladı. Aynı zamanda diken de açıldı, gül oldu. Göz kulak oldu her yer, her ne ki var ol oldu. Göz ve kulak bizim dış alemle temas kurduğumuz duyu organlarımızdır. İlk önce göz ve kulakla biz dış alemle temas kurarız, dinleriz ve bakarız. Dinleriz ve okuruz. Her yerimiz, her azamız dış aleme döndü ve şunu gördük. Tabi edebi bir eser olduğu için burada mübalağa sanatı var. Göz kulak oldu her yer, her azamız, aşağıda da geçecekken de buna benzer manalar. Biz baktığımız zaman göz ve kulak ile bütün azamız, bütün uzuvlarımız göz kulak oldu. Dış aleme bakıyoruz, kendimize bakıyoruz. Her ne ki var bu alemde, ol oluyor. Ol dediği de Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın esmasını ve tecelliyatını bu alemde görüyoruz diyor. Ama bunu görmek için canın bülbül olması lazım. Talep etmesi lazım. Harın da açılıp gül olması lazım. Yani bir eğitim sürecinden, bir seyirsülükten geçmesi icap ediyor. Can yine bülbül oldu, har açılıp gül oldu, göz kulak oldu her yer, her ne ki var ol oldu. Gördüğüm her ne varsa, duyduğum her ne varsa bana ondan bir eserdir diyor. Uyandı çünnarı aşk, Şimdi şerh ediyor. Bu giriş çok muhteşem bir beyt. Şimdi onun şerhi. Uyandı çünnarı aşk, kaynadı ebharı aşk. Ateşin aşkı bende uyan, aşkın ateşi. Nâr-ı aşk dediği aşkın ateşi. Bende uyandı nerede kalbimde? Ve kalbim bir deniz gibi ebhar bahirler, bir deniz gibi kaynadı. Gönlüm kabı kabına sığmıyor derler, içi içine sığmıyor, işte o hal. Ama bunun dışarıda, zahirde kesinlikle anlaşılmaması lazım. Peder merhum derlerdi ki, oğlum eli kârda, gönlü yârda olacak insanın derdi. Eli kârda iş yapacaksın. Neyse ne, işi neyse o. Hiç yüksünmeyeceksin. Eli kârda, gönlü yârda olacak insanın derdi. İnsana yaraşan budur. Uyandı çünnâre aşk. Peki can nasıl bülbül oluyor? İşte böyle. Har nasıl gül oluyor? Böyle nasıl? Aşk ateşi uyandı. Uyandı çünnâre aşk. Kaynadı ebhâre aşk. Denizler coştu. Aşk denizi. Her yanaya çağlayıp aktı gözüm sel oldu. Bu aşk ateşiyle ben coşku halinde gelince gözyaşım sel oldu, her yana aktı. Bu akan gözyaşlarını da elin duymaması lazım. Ayarın buna şahit olmaması lazım. Akarsa gene kendi içine akacak. Ayar şahit olmayacak. Ayar bir dervişin, bir hak yolunun yolcusunun, bir aşıkın halini bilmeyecek. Bilince riya karışır işin içerisine. Allah riyayı sevmiyor. Muhabbet ehli riyayı hiç sevmiyor. Gönül ol bahre daldı, dilim tutuldu kaldı.

hani aşk denizleri kaynadı ya, nar aşk uyandı ya, gönül o bahre daldı, dilim tutuldu kaldı, konuşamaz oldum diyor. Hani lalü etkem olur ya insan, büyük bir heyecan, büyük bir coşku ve büyük bir korku karşısında. Girdim anın zikrine, azalarım dil oldu. O büyük feyizle karşı karşıya kalınca, o büyük tezelliyatla karşı karşıya kalınca, aşk denizi cuşu huruşa girince gelince, ben o bahre daldım. Dalmamak elde değil zaten. İhtiyar gitti zaten. Yani kendi kendinizi yönetme kabiliyetiniz yok oldu. İhtiyarınız gitti. O bahre daldınız. Ve ondan sonra o aşk denizinin sahibiyle, onun adıyla mestu hayransınız. Sadece de diliniz zikretmiyor, bütün uzuvlarınız zikrediyor. Bütün uzuvlarınızla esma ile meşgul oluyorsunuz. Dilin, gözün, kulağın, kalbin, elin, ayağın esma ile meşguliyeti vardır. Nasıl oluyor bu iş? Onun emirlerine riayetle, onun emirlerine cani gönülden inkiyat ile, severek, isteyerek, fedakarlıkla, muhabbetle, onun emirlerine, onu incitmemek için, hatta daha da ileri gidelim, ne istiyor benden acaba diye düşünüp onun hoşuna gidecek olan işleri yapmakla. İnsanın bütün azası Cenab-ı Allah'ın, kriter şöyle söylenmiştir, rızayı bari. Birinci kriter odur, Allah'ın rızasını kazanmak, hoşnutluğunu kazanmak. Ben bu kulumdan razıyım. Devamında şefaat-ı Resulullah birbirine bağlıdır. Bu benim ümmetimdi ya Rabbi, bunu bağışla. Peki o nasıl olacak? Himmet-i Ricalullah. Allah ehlinin üzerimizde himmetleri sayeban ola. Diyor eskiler. Ricalullah'ın himmetleri üzerimizde sayeban ola. Yani gölgelik ola, bizi koruya cehennem ateşinden. Neticede bu noktada gönül ol bahre daldı. Dilim tutuldu kaldı. Çünkü ihtiyarım gitti. Ama o girdim anın zikrine. Burada Cenab-ı Allah'ı zikretmemek mümkün değil. Aşk cezbesine tutulunca azaların, bütün azalarımızla. Zaten onun her zaman bizi gördüğünü, gözlediğini hiç unutmasak, onun gayrına iş yapmak mümkün değil. Ama gaflet beşeri bir hal, kayboluyor, unutuluyor. Zaman zaman çok ehemmiyet verilmiyor. Gayrı işler yapılıyor, o sayede oluyor. Eğer Cenab-ı Allah'ın bizimle beraber her an bulunduğunu, hatta bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu biliyoruz, ama zaman zaman gafletle pek kale almıyoruz. O gaflet hali kalksa üzerimizden, bütün organlarımızın, azalarımızın onun emrine isteyerek, severek, tehalükle, canı gönülden inkiyat etmesi, itaat etmesinden başka yapılacak bir şey yoktur. Niye? Çünkü biz onun yeryüzündeki halifesiyiz. Niye? Çünkü ruhundan bize ruh üflemiş. Ve meleklere Adem'e secde edin buyurmuş. Ferhat bugün ben oldum, varlık dağını deldim. Şirinime varmaya her canibim yol oldu. Eğer bütün ağızlarla dil olursa, sizin her caniminizde şirkine varmaya yol olur. Varlık da bu dünya. Aldım veremedim, yaptım yapamadım, koydum koyamadım, tuttum tutamadım, biriktirdim biriktiremedim, bitmez derdi. Bu varlık dağını delebiliyorsanız eğer, neyle? Bir demir kazma ve bir külünkle delebiliyorsanız, yani bu varlık dağını sahibine riayet etmek şartıyla arkanıza atabiliyorsanız, hayatınızın gayesi edinmiyorsanız, bu çok kolay bir şey değil. Yaptım zannedersin sizi başka bir yerden yakalar. Tam bitirdim zannedersin başka yerden bir problem çıkar.

0: gelmez. Eğer bu varlık dağını delebiliyorsanız, yani buradan bir başka istikamete bir kapı açabiliyorsanız, o zaman göreceksiniz ki şiirin dediği hedef, yani Cenab-ı Allah'ın rızasına erişme, ona mülaki olma, onun esmasını, müsemmasını görme, tecelliyatını idrak etme noktasına varmak istiyorsanız, varlık dağını delmek mecburiyetindesiniz. Bu varlık dağın içine mal-i menel girer. İlim de girer. Sır, mansıp mevkii de girer. Dünyada ne varsa, bırakıp gideceğimiz ne varsa girer bunun içerisine. Sen de girer, tefekkür de girer. Bunlar dünyada kısmetlerimizdir. Buna riayet edeceğiz. Dünyada hizmetle mükellefiz. Kimi hizmetini bedeni yapar, kimisi fikri yapar. Kimisi yazarak, kimisi döverek, kimisi üreterek yapar. Bunlar dünyanın şartlarıdır. Bu şartlar da ilahi takdirin neticesidir. Buna riayet. Varlık daha bu. Ama dünya hayatını ve gayesini ve bu hayatın manasını varlık dağından ibaret bilmeyeceğiz. Varlık dağının ötesinde bir şiirin var. O şiirine yol arayacağız varmak için. O da ancak varlık dağını delmekle oluyor. Neyle? Şimdi modern makinalarla değil, bir demir kazma ve bir demir külükle kayayı deleceksiniz. Onun için diyor zaten, bu bir rıza lokması da yiyemezsin demedi mi diyor. Her şeye evet eyvallah diyebiliyor musun? Geç ak ile karadan, halkı çıkar aradan. Bu ak ile kara çok karışık mevzular ama şöyle söyleyelim. Oldu olmadığı çıkar diyor. Bazen olur bazen olmaz. Bazen şöyle olur bazen böyle olur. Sen hayır zannedersin şer çıkar, şer dersin hayır çıkar. Bunlar var. Geç bunlardan geç. Bunlar bırak manasına değil. Bunlar seni fazla işgal etmesin. Yap yapabildiğini. Bir de halkla fazla meşgul olma. Zaten halk ve ak kara beraber bir bütündür. Buna eskiler külükal derler, dedikodu bitmez. İnsanlar merak ederler. Tecessüs vardır insanlarda. Merak ederler ne yaptı, ne etti. Niye öyle oldu, niye böyle gitti. Bunları bırak diyor. Geç, geç ak ile karadan, halkı çıkar aradan. Hangi ara? El alem ne dere kulak asma. Sen Rabbinle olan alakanı sağlam tut. Geç ak ile karadan, halkı çıkar aradan. Niyazi der buradan, durma sana gel oldu. Allah seni çağırıyor. Ey kulum bana gel diyor. Zaten fizyolojik olarak ölüm geldiği zaman hayır demek mümkün değil. Burada söylediği ölümden evvel ölme hadisesi. Allah bizi yarattı. Çünkü bu dünyada bilinmek istedi. Biz Allah'ı bilemeyiz ama yolunda bulunabiliriz. Ak ile kara, dünya gailesi ve halk, Cenab-ı Allah'a olan yolculuğumuzun arasında ciddi bir engeldir. Halka mı bakacağız, hakka mı bakacağız? Halkın içindeki herkes için de böyledir. Onun için zaten insan, Ademoğlu çok mükerrem bir mahluk. Neden? Çünkü gideceği yolda birçok engel konmuş. Hayat böyle bir şey. Dümdüz bir yol olsaydı Ademoğlunun şerefi, izzeti nerede kalırdı? Allah onu aziz kıldı. Niye aziz kıldı? Çünkü ona kendi esmasından cüzüller verdi. Her zaman söylüyoruz. İsimlerimize bakalım. Abdülhamid diyoruz. Abdülkerim diyoruz. Kerim'in, Hamid'in kulu manasına. Net Abdullah diyoruz. Benim kulum diyor. Neticede ak ve kara, dünya gailesi, küllük işi ve halk, kulun bu dünyada Rabbül Alemin halifesi olan insanoğlunun, Ademoğlunun Allah'a olan yürüyüşünde, manevi sülükünde, gayretinde bir meseledir. Zahirde buna riayet edilecek ama batında varlık dağı demir külümle delinecek ve şiirine doğru yola çıkılacak. Bunu Kuşak'ta fakire bunları söyledi efendim.
1: Eyvallah efendim.
0: Lütfen hemen geçelim.

0: teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah.
0: Değerli dinleyenler, Sükunet'in sesinden şimdilik bu kadar. Hazreti Niyazi'den okumalara ve hocamızdan şerhini almaya devam edeceğiz. Hoşça bakınız saatinize.
2: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunet'in sesi.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: beraber
1: yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına buldun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Son kabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Ref. marifetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
2: Gözlerimizi kapattığımız zaman dünya karanlık bir yer haline gelir. Etrafımızdaki hiçbir şeyi göremeyiz. Oysa biz görmüyoruz diye etrafımızdaki şeyler yok olmuş değildir. Hepsi yerli yerinde duruyor ve kainatta her şey aynı anda hem var oluyor hem de varlığını sürdürüyor. Göklere baktığımızda görürüz ki içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri birbirine çarpmadan beraberce ve büyük bir hızla intizamlı bir şekilde yer almaktadır. Güneş, ay, bitkiler, hayvanlar, dağlar, bulutlar, yağmur damlaları, hülasa tüm yaratılmışlar, kainatta kendilerine verilmiş olan vazifeyi layıkıyla yapmakta ve yaratılış gayesine uygun hareket etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de varlıkların yaratılış gayesini şöyle bildirmektedir.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik.
2: Kainatta var olan her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Tüm varlıkların yaratılış amacı ise insana hizmettir. Mahlukatın hizmetine verildiği akıl, kalp ve irade sahibi insanın varoluş gayesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır.
1: O ölümü ve hayatı amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır.
2: Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ayet-i kerimenin ışığında yaratılış gayemizi şu cümlelerle özetlemektedir.
3: Elhamdülillah Müslümanız. Gayemizin kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini daha kuvvetli hissediyoruz. Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.
2: Görüldüğü üzere sayısız nimetin verildiği insanoğlu yeryüzünde başıboş ve amaçsız bir şekilde bırakılmamış, bilakis yeryüzü hayatı onun için bir imtihan yurdu kılınmış ve diğer birçok mahlukatın aksine insanoğlu mükellef, sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanın yaratılış serüvenini ümmetine şöyle anlatmaktadır. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilir. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, sülük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını. Buhari. Hadis-i şerifte yaratılış serüveni anlatılan insana Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları amaç ve hedef vermekte, bunun aksine emir ve yasaklardan bağımsız olarak yaşayan insansa yaratılış gayesinden uzaklaşarak başıboş ve amaçsız bir kişi haline gelmektedir. İnsanoğluna düşen görevi Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi ne güzel dile getirmiştir.
3: İnsanın hedefi, yaratılış gayesini sezip, görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil Rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi. Numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, has halis ümmet olmaya çalışmasıdır.
2: İnsanın bu dünyada var olma gayesinin ilk basamağı, her şeyi yaratan Allah'ın kudretine teslim olarak ona varan yollar aramasıdır. Bu da ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bu hakikate dikkat çekmekte ve kullarına şöyle seslenmektedir.
1: Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp, bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın dediler. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Biz onlara

Hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, dedik.

0: İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için değil, sadece ama sadece Allah'a itaat edip, onu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitaplar bunun için indirilmiş, Adem aleyhisselamdan beri tüm peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir. İnsanlık tarihi, varoluş amacından uzaklaşmış, yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde hüsrana uğramış insanlarla da doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması içinse tek kurtuluş yolu, tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamanın ibadet olduğunu bize şöyle hatırlatıyor.
1: İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor. Ramazan günü orucu geliyor. Hac etmek geliyor. Halbuki bu ayeti kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor. Peki biz hep namazla, oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman hatırımıza ilk gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası bizim Türkçe'de düşündüğümüzden, hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniştir. İbadet, Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Ve eğer Allah'a itaat etmeden, asi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir.

Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. İbadeti güzel yapmak için, hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Affetmek için önemlidir. Affetmek gerçekten de özgürlük olduğunu, özgürleşme olduğunu ve hani affedici olmuş olmak aslında kişinin kendi iç dünyasında huzura bir adım da yaklaştırır. Evet. Affetme kelimesi zaten hani yani

0: kızgınlıklarımız en çok sevdiklerimize. Diyelim ki işte anneye kızgınlığı olan kişinin bütün kadınlara kızgınlığı oluşur. İşte aslında affedemediğimiz şeyler bizim hayatımızın geri kalan kısmını da etkiliyor. Yani içten içe acı çektiğimiz için acımız, o acının iyileşmesini bekliyoruz. Bazen de yani kendimizi korumak için sürekli o yarayı kanatıyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Farkında ol, Akra dinle.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Cenab-ı Allah insanları iki temel görevlerini yaşayarak yerine getirsinler, böylece kendilerini ispat etsinler, dünyadaki imtihanı kazansınlar diye yaratmıştır. Bizim birinci görevimiz Allah'a kulluk görevleridir, iman, ibadet. İkinci görevimiz ise Allah'ın yarattığı diğer varlıklara, bunların içerisinde insanlar, hayvanlar, bitkiler, tabiat, yani Allah'ın yaratıp insanların emrine amade kıldığı her şey bunun içine girmektedir. Bunlara da biz insanlık görevleri diyoruz. İyi bir Müslüman hem kulluk görevlerini hem de insanlık görevlerini en iyi bir şekilde yerine getirme gayreti içinde olmalıdır. Bunun en doğru, en güzel yolu da Allah Teala'nın ve bize en güzel örnek olarak sunduğu Hazreti Peygamber'in emir ve tavsiyelerine uymaktır. Kur'an ve sünnetin bize gösterdiği doğrulardan biri de küçüklere sevgi, büyüklere saygı göstermektir. Allah Teala kainatı ve bütün varlıkları yarattıktan sonra diğer varlıklardan farklı olarak insanoğlunu özenle yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde Hazreti Adem'in yaratılışını ele alır ve orada Cenab-ı Allah şu ifadeleri kullanır ki bunlar insana verilen değeri ifadede çok önemlidir. İnsanı yeryüzündeki halifesi kılacağını belirtmiştir. Yani yeryüzünü Allah adına yönetecek, imar edecek bir varlık. Yeryüzündeki her şey insanın emrine amade kılınmıştır Cenab-ı Allah tarafından. Bir bakıma Allah Teala kendi dışında olan her şeyi insanın emrine vermiş, insanı da kendisine sorumluluk mevkiinde yaratmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'de insanın mahiyeti ifade edilirken, Estağfirullah, فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Meleklere diyor ki Cenab-ı Allah, ben onu yaratıp şekillendirdiğimde, ona kendi ruhumdan üflediğim zaman ona secde ediniz. Ve nefaktu fihi min ruhi, kendi ruhumdan. Yani insan öyle bir varlık ki Allah Teala'dan gelen bir şeyler var insanın içinde ve insanın mukaddes oluşu buraya dayanıyor. Varlıklardan farklı olarak Allah'ın kendi ruhundan üfleyerek can verdiği bir varlık. Yine bu ayetin devamında buyuruyor ki Cenab-ı Allah, ya iblisu ma mena'ake en tescude lima halaktu biyedeyye. Ey iblis, bizzat kendi ellerimle yarattığım Adem'e secde etmeni engelleyen nedir? Şu husus ortaya çıkıyor. Yasin suresinin sondan ikinci ayet-i kerimesi, estağfirullah, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Allah Teala'nın herhangi bir şeyin olmasını dilediği zaman işi ol demesidir ve o hemen olur. İnsanın dışındaki varlıkları yaratırken Cenab-ı Allah'ın emri bu şekilde tecelli ediyor ve o şey oluyor. Ama insanın yaratılışında halaktu biyedeyye, bizzat kendi ellerimle yarattığım, tabii ki burada tecsim, haşa, Allah'ın elleri var, onunla yarattığı anlamında değil de vurgulanan mana Allah'ın insanı diğer varlıklardan farklı bir şekilde özenerek bizzat kendisinin yaratması, ama diğer varlıklarla ilgili yaratışında kün feyekun, Allah ol diyor ve onlar oluyor. İnsan diğer varlıklardan daha muhterem, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle ahsen-i takvim üzere yaratılmış eşref-i mahlukat, bütün yaratıkların efendisi ve bütün yaratıkları Cenab-ı Allah onun emrine amade kılmış, sorumluluk mevkiine sadece insanoğlunu oturtmuş. Allah insana bu derece değer verdiği için insan değerlidir. Bizim görevimiz sadece Allah'a saygıyla bitmiyor. Allah'ın yarattığı diğer varlıklara da saygı duymamız gerekiyor. Mesela düşünün ki biz bir insana saygı duyuyoruz ama onun evlatlarına karşı saygısızlık yapıyorsak bu aynı zamanda o kişiye de saygısızlıktır. Ve Cenab-ı Allah alemlerin Rabbi, gerçek sahibi. Onun için insan öncelikle Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeli ve onunla birlikte diğer varlıklara karşı, Allah'ın yarattığı diğer varlıklara karşı Allah'ın onlara verdiği değeri de yerine getirmek suretiyle onlara karşı saygılı davranmalıdır. Cenab-ı Allah ona değer vermiş ve işte bizzat kendim ellerimle yarattığım insana secde etmeni engelleyen nedir diye iblisi, şeytanı muhafaza ediyor. Ve bildiğiniz gibi iblis kibirlenerek Hazreti Adem'in üstünlüğünü kabul etmek, ihtiram secdesini yerine getirmeyince Cenab-ı Allah'ın rahmetinden kovuluyor, cezalandırılıyor. İnsanın değeri buradan ileri geliyor. Bizim bütün insanlara karşı saygılı olmamız biraz önce belirttiğimiz ayet-i kerimelerden de anlaşılmakta. Ancak sevgili Peygamberimizin şöyle bir hadisleri var. Buyuruyor ki Efendimiz, küçüklerimize sevgi, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Hadis-i şerif bu gerçeği dile getirmektedir. Bu hadis bize bir yönden her yaştan insanın sevgi saygıya dayanan bir anlayışla Müslümanlar arasında nasıl bir yer alması gerektiğini, bir yönden de böyle davranmadan Hazreti Peygamber'in ümmetine layık iyi bir Müslüman olunamayacağı gerçeğini göstermektedir. Toplumda mevcut her insanın kendinden büyükleri ve küçükleri vardır. Böyle olunca herkes bu hadisin muhatabıdır. Yani Müslümanlara layık bir fert olabilmek için herkesin küçüklerine şefkatle, büyüklerine merhametle, hürmetle davranması gerekir. İman birliğinden gelen kardeşlik hukuku da bunu gerektirmektedir. Birbirine sevgi ve saygıyla davranan insanlar toplumla bütünleşir ve bir mutluluk zinciri oluştururlar. Bu özelliklere sahip olmayanlar zinciri koparmış, onlardan kopmuş olurlar. Bir hadis-i şerifte de müminler birbirini sevme saymada bir bünye, bir vücut olarak gösterilmiştir. Vücudun bütün organları, hücreleri birbirine bağlı olduğu gibi toplumu oluşturan fertler de böyle olmak durumundadır. Nasıl ki vücutta bazı organlar zayıf düştüğünde veya hasara uğradığında diğer organlar onun acısını paylaşır, onun yardımına koşarsa, müminler de ancak sevgi saygıyla bu bütünleşmeyi, yardımlaşmayı gerçekleştirdiklerinde mutlu bir topluluk, Allah nezdinde de iyi Müslümanlar olabilirler. Bu nedenledir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ak saçlı Müslümana saygı Allah'ın şanını yüceltmekten ileri gelir ve insanları layık oldukları yere koyun buyurmaktadır. Yaşlılar bazen sadece kendi güç kuvvetleriyle, davranışlarıyla Allah'ın bahşettiği izzet ve şerefi sürdüremeyebilir, maddeten ve manen haysiyetlerini zedeleyici durumlara düşebilirler. Her ne kadar insan yaşlanınca bedenen çökse de ruhu diridir, gençtir. İnsan ruhu bedenen genç olduğu dönemdeki gibi etkili olmak, saygı görmek ister ve buna da layıktır. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Hazretleri, Hazreti Peygamber'in kendilerine Kur'an'ı öğretir gibi öğrettiği dualardan biri olarak naklettiği, biraz önce de söylediğimiz hadiste, "Ey Allah'ım, erzeli ömre, yaşlılığa uğratılmaktan sana sığınırım." duasını Hazreti Peygamber öğretmişti. Yine sevgili Peygamberimizin, "Ya Rabbi, yaşlılıktan sana sığınırım." dualarının hikmetlerinden biri de bu husus olsa gerektir. Küçükler, gençler ve olgun insanlar yaşlılara saygılı davranmak suretiyle onların izzet ve şereflerini korumalarını ve sürdürmelerini sağlamış olurlar. Bugün bizlerin yaşadığı maddi manevi imkanları, nimetleri bizden öncekiler, yani bugün yaşlı durumda olan büyüklerimiz hazırlayıp bize sunmuştur. Biz de bir taraftan bugünkü küçüklerin geleceğini kurarken, bir taraftan da bugünleri bizlere hazırlayan ve bugün güçten kuvvetten düşen büyüklerimize hizmet etmek, saygılı davranmak durumundayız. Aksi muamele büyük bir nankörlük olur. Allah'ın rahmeti zayıflara, güçsüzlere daha fazla tecelli eder. İlahi rahmet ve nimetler belki bizlere o durumda olan insanlar vasıtasıyla gelmektedir. Hadis-i şerifte kendi yaşlarımız, büyüklerimiz demiyor. Büyüklerimize, yani Müslümanların büyüklerine, bütün büyüklere saygı göstermeyen, küçüklerimize, kendi çocuklarımız değil sadece. Zaten insan fıtraten, taban kendi çocuklarını sever, anne babasına saygı gösterir. Ama Müslüman bütün küçükleri seven, bütün büyükleri sayan, onlara saygı gösteren bir kişidir. Tabii burada gerek gelinlerimizin kayınvalide, kayınpederleri, gerekse damatların kayınvalide ve kayınpederleri başta olmak üzere bütün yaşlılara saygılı davranması gerekir. Yani ben kocama hizmet etmekle mükellefim, annesine babasına hizmetle mükellef değilim anlayışı İslami bir anlayış değildir. İslam ahlakına, inancına sığacak bir şey değildir. Gerçi bazı fıkhi metinler lafız tercümesiyle, lafızi anlamıyla ele alınarak böyle şeyler söyleniyor. İslam ahlakında sevgi ve saygı göstermek gereklidir. Bu bizi biz yapan önemli değerlerdir. Bu değerlerimizi yitirdiğimiz zaman mutluluğumuzu da yitiririz. Onun için hatta sadece Müslümanların yaşlıları değil, mesela Hazreti Ömer bir gayrimüslim yaşlı ihtiyar kişinin dilendiğini görüyor ve durumunu araştırıyor. Sonra Beytülmal'den o kişiye tahsisat bağlatıyor. Diyor ki biz bunlardan gençliklerinde vergi aldık. Devlet bunlardan vergi aldı. Yaşlandığı zaman kendi kaderlerine bırakamayız ve ona devletten tahsisat ayırarak ihtiyaçlarını temin ediyor. İslam'ın bakış açısı bu. Sadece kendi anne babamız değil. Fıtraten zaten böyle bir meyil vardır insanda, öz anne babasına bakma etme, ama diğer yaşlılara da, toplumdaki diğer insanlara da saygılı olmak gerekir. Çünkü biz bugün onların hazırladığı imkanları belki kullanıyoruz. Bugün onlara karşı bir şükür görevimiz var. Ve neticede onlar da Allah'ın kullarıdır. Onlara saygı davranmak aynı zamanda Cenab-ı Allah'a da saygı göstermektir. Şu hadis-i şerifler bu hususu daha güzel açıklamakta. Peygamberimiz buyuruyor ki, nice saçı başı dağınık kapılardan kovulan insan vardır ki, duası makbuldür. Yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yine bir diğer hadis-i şerifte, siz ancak zayıflarınızın duası sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız. Bir diğer hadis-i şerifin meali şöyle, süt emen bebekler, beli bükülmüş yaşlılar ve otlayan hayvanlar olmasaydı üzerinize azap sel gibi gelirdi. Belki o zayıf, güçsüz, yaşlı durumda olan insanlara Cenab-ı Allah'ın merhameti sayesinde bize ilahi rahmetler geliyor. Bunu bilemeyiz. Böyle olmasa dahi insanlık görevi olarak onlara saygılı davranmamız gerekir. Efendim, yaşlılık tek başına bir değer değildir. Yaşlı insanın bir bakıma ömrünü nasıl geçirdiğine göre değer kazanmaktadır. Bir sahabinin hangi insan daha hayırlıdır ya Resulallah sorusuna Efendimiz şöyle cevap veriyor. Ömrü uzun ve ameli güzel olan. Hangi insan daha kötüdür sorusuna ise ömrü uzun, ameli kötü olan cevabını vermiştir Efendimiz. Bir diğer hadiste de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yaşlı insanların kalbi iki hususta gençtir. Uzun ömür ve çok mal. Bu hadisler bize güzel amellerle süslenmeyen, aksine kötülüklerle geçen uzun bir ömrün o insana bir değer kazandırmayacağını göstermektedir. Yaşlılığın değerli olması o uzun hayatın iyiliklerle donatılmasına bağlıdır. Allah yolunda saçlara düşen ak kıyamet günü o insan için bir nurdur buyuruyor Peygamberimiz. Bir hadis-i şeriflerinde şu tavsiyede bulunuyorlar. Saç ve sakaldaki akları yolmayınız. Çünkü onlar Müslümanın nurudur. Her kime İslam yolunda bir ak düşerse onunla o kişiye bir sevap yazılır, bir günahı bağışlanır ve derecesi yükseltilir. Bu hadisler bize gösteriyor ki Allah yolunda doğruluk, iyilik, güzelliklerle geçirilen bir ömrün ve bunun bir nişanesi olan ak saç sakalın değeri olduğu ifade edilmektedir. Yaşlanma ve yıpranmanın ilk işaretlerinden biri saç ve sakala düşen aklardır. Arapçada yaşlı ifaden kelimelerden biri de şeybe, züşşeybe, yani ak saçlı, ak sakallı ifadesidir. Müslüman Türk geleneğinde de yaşlı insanlara ak saçlı, ak sakal, yaşı ulu, ihtiyar, köy ihtiyar heyeti vardı. Muhtarın istişare heyeti, yönetim kurulu üyeleri gibi. Bu ifadeler saygı ifade eden kelimelerdir. Yine Arapçadaki şeyh kelimesi de hem ilim irfan sahiplerini hem de yaşları ve tecrübelerinden dolayı saygıya layık görülenleri ifade etmek için kullanılan sıfatlardan biridir. Yaşlılık bir bakıma sağlık ve güç kuvvet yönünden dezavantajlar ihtiva etmekle birlikte tecrübe birikimi, olgunluk, hayatı daha doğru okuma, dünyayı daha isabetli anlama bakımından da pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu nedenlerle aktif hayatta daha faal olan gençlerin onların bu yönlerinden yararlanması ve onlara yardımcı olması gerekmektedir. Bu da onları sevip saymaları, onlara şefkat, merhamet ve hürmet göstermeleriyle mümkün olur. Bugün genç olan herkesin yarın mutlaka bu duruma geleceğini bilmesi ve bu gerçeği aklından çıkarmaması gerekir. Hazreti Peygamber Efendimiz İmam Tirmizi'nin büyüklere saygı babında rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: Allah Teala yaşından dolayı bir büyüğe hürmet eden gence yaşlandığında kendisine saygı gösterecek birini mutlaka lütfeder. Bu hadiste bize gösteriyor ki biz bugün yaşlılarımıza saygılı davranırsak yarın da gençler bize saygılı davranacaktır.
0: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu

olur, sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım, hayırlı işler üretmesi lazım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Açtın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem eli mermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum elimden navare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani. Yunus düşte gördü seni. Sayrı mısın,

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya, yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya, ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya,

0: Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Sağduyunun Sesi, Akra.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
4: Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin, sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar, sabah çıkmışsa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Eûzü, sığınırım Allah'a. Neyle? Bi kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yucavizihunne berrun ve la facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alim Allah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin? Min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları, yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur.
3: Dostça bir tavsiye.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

Evdeki huzurdan bir kez daha selam ve hürmetlerimizi ileterek başlıyoruz bugün de programımıza kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün stüdyoda misafirimiz Fahrünnisa Nur hocamız bizimle birlikte ve bugün hepimiz için çok önemli bir hususu gündeme getireceğiz, değerlendireceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru. Huzur deyince ne anlıyoruz? Bu kavram bizde neyi ifade ediyor? Aynı zamanda iç huzura erebilmek için neler yapmak gerekir? Hangi yollara, nasıl iç huzuru nasıl elde edilir ve iç huzura neler engeldir? Bütün bunları konuşmak üzere

0: Nisan Nur hocamız, stüdyo Musa. Hoş geldiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Evet, iç huzuru dedik ve özellikle de Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor, nasıl zikrediliyor? Onun öncesinde isterseniz huzur kavramı bizim için ne ifade ediyor, nedir? Bunu dinleyelim hocam sizden. Buyurun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi huzur kavramı bizim için, herkes için çok önemli, istenilen, ne istiyorsunuz dendiğinde ilk söylenecek şeylerden birisi sağlık, huzur, mutluluk deriz. Bütün insanlar bunu söylerler. Tabi biz Kur'an-ı Kerim'de huzur ve iç huzurunun peşindeyiz. Bu bilginin peşindeyiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru diye aradığımız zaman, bunun Kur'anca, Arap dilinde karşına baktığımız zaman karşımıza çıkan kelime itmi'inan. Bu itmi'inana sahip olan kişi de mutmainneye ermiş kişi diye karşımıza çıkıyor. Bu kelime üzerinden baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan ilk ve öncelikli ayet-i kerimeler Fecr suresinde. Fecr suresinin son ayetleri 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler. 4 ayet-i kerimede var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain nefs. Mutmainne olan nefs. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbini hoşnut etmiş, sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi, kullarımın arasına gir. İyi, salih, makbul kulların arasına gir, katıl. Vedhuli cenneti, ve cennetime gir denilir.
0: Evet.
1: Burada bir hem mutmainnenin direkt tabiri, tarifi var. Bir taraftan da erilmesi gereken hedef, ideal, gaye konuluyor önümüze.
0: Evet. Burada hem mutmainne nefs dediniz, aynı zamanda Rabbine dön. Özellikle ne zaman dönmüş olacağız bunu sormak istiyorum ama onun öncesinde isterseniz nefsi biraz açalım. Vaktiyle bu daha çok gündemimizdeydi, nefs kelimesi, ama şimdi biraz uzaklaştık sanki. Bizi neler uzaklaştı ve tam ne manaya geliyor nefs kelimesi?
1: Evet, gündeme alınmadığı için kavramdan uzak kaldık. Kavramı bilmiyoruz, nefis kavramını anlatılmıyor. Onun için de nefis, belki Türkçemize nefis denilen, işte lezzeti, çok hoş manasında kullanılan bir kelime olarak sadece bilinebiliyor. Özellikle yeni yetişen gençlerimiz için belki de. Ama nefs, iyi harfi olmadan nefs sadece, evet. 4 harfle. Nefs insanın zatı.
0: Kendisi
1: ve yani yaşaması için gerekli olan Allah-u Teala verdiği bir varlık, varlığı.
0: Ruh ve bedenin bütün olduğu.
1: Evet, evet, cesedin ruh içindeki hali, nefs ve o nefse insanın ihtiyacı var yaşamak için, bu imtihan dünyasında yaşamak için ve esas yaşam olan ahiret yaşamını kazanması için o nefis onun için gerekli.
0: Nefse ihtiyaç var.
1: Biz ihtiyaç var. Ruhun yeriz. İçinde barındığı bir şey diyebiliriz belki.
0: Burada itminana ermiş bir nefsten bahsettiniz. İtminana ermemiş nefsin de bir adı var mıdır?
1: Tabii. Nefsin nefis var. Allah-u Teala ve şemsi ve duhaha diye başlayan Sure-i Celle'de ve nefsin ve ma sevvaha buyurmuş. Yani nefse ve onu düzenleyene yemin olsun kendi zatına. Yani nefs Allah'tan yarattığı, düzenlediği ve varlıklara, ruh sahibi varlıklara verdiği bir şey. Bu nefsin mertebeleri var. Ve o nefsi Allah-u Teala yine demin bahsettiğim surede فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse fücurunu da, yani günahkarlığını, isyanını da, takvasını da ilham etti. O kabiliyetleri verdi. Onlara güç verdi manasına devam eder ayet-i kerime. Şimdi sona gelince onu tekrar bahsederiz. Nefsin mertebeleri var. Tasavvuf kitaplarında, tefsirlerde geçer. Nefsi emmareden başlıyor böyle. Evet. Tabaka tabaka. Nefsi emmare, nefsi levvame. Hep bunlar da Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Mesela nefsi emmare Yusuf suresinde 13. cüzüm ilk sayfasında ilk ayet-i kerimedir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse le emmâratun bisû. muhakkak ki nefis şiddetle su kötülüğü emreder. Kötülükten kasıt da kötülüğün başı, zulmün başı şirktir.
0: Aslında insanı huzurdan uzaklaştıran.
1: Evet, şirk, küfür bunları nefis şiddetle emreder. Onun için o nefsi o yönüyle tanımak, o emrettiği kötülüklerden uzak durmak, onlardan sakınmak. Ondan sonraki mertebe nefs-i levvame.
0: Evet. O zaman biz dualarımızda nefsin şerrinden sana sığınırım dediğimizde bu nefsi emmareden mi sığınmış
1: tabii
0: oluyoruz? Çünkü mutmainneden bahsettiniz. Güzel bir şey.
1: Tabii.
0: O zaman ondan sığınmıyoruz tabii ki.
1: Onu istiyoruz.
0: Onu
1: nefsi
0: ediyoruz.
1: Emmare, ondan sonra nefs-i levvame. İnsanın bu bir yolculuk, kat etmesi gereken bir yolculuk. Bu da Kur'an-ı Kerim'de men zekkâha diye geçer. Yani kim nefsini temizledi. İşte bu kötülüklerden. Kötülüklerin başı dediğimiz gibi küfür, şirk. Çünkü Lokman Suresi'nde Allah Teala şirk en büyük zulümdür. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür buyuruyor. İnne şirke le zulmün azim.
0: Ve bu zulüm en çok kendimize yapılan zulüm.
1: Tabii. Kendisine ve Rabbine karşı haksız.
0: Evet.
1: Zulüm demek bir hakkı olması gereken yerden alıp başka yere koymak demek. Mabutluk, ilahlık, tek olma Cenab-ı Hakk'ın.
0: Nefis kul olmak için yaratıldı ama kendi emrine girerse
1: evet,
0: o zaman
1: evet, kendini ilahlaştırırsa, nefsinin boyunduru altında nefsini salıverirse, onun peşinden giderse o zaman nefsini ilahlaştırmış ve böylece ilah olma hakkını Allah-u Teala'dan almış, kendine vermiş veya bir başka varlığa vermişse
0: olmuş oluyor.
1: O zaman zulmetmiş oluyor. İşte bütün bu zulümlerden o nefsi temizlemek
0: peki,
1: gerekiyor.
0: Burada nefsin terbiye edilebileceğini anlıyoruz o zaman.
1: Tabii onu Allah-u Teala ayet-i kerimelerine bildirmiş. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Muhakkak ki felah buldu, kurtuluş erdi. Kendi, o nefsi temizleyen. Nefsi emmareden temizlemek, nefsi levvameye. Yani yanlışlıkları yapsa bile kınayan nefis. Kendi kınayan, pişmanlık duyan, kınayan. Buradan da nefsi mülhemeye geçmek gerekiyor. Terakki etmek, yükselmek gerekiyor. Orası da yeterli değil. Orası da tehlikeli diyor işin ehli tasavvuf. Her an düşebilir tekrar.
0: Evet.
1: Levvameye, emmare. Orayı da aşmasa, orayı da aştığı zaman ulaşacağı mertebe nefsi mutmainne. Nefsi mutmainne erince selamete ermiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın dön emri. Dön emrine geçmeden önce nefsi mutmainneyi müfessirler nasıl? Müfessirlerin tabi tefsirde neye dayanıyor? Sahabe-i kirama. Sahabe-i kiram da Efendimiz'den öğrendiğiyle tefsir ediyor.
0: Evet.
1: Nefsi bu şekilde açıklık. Nefsi mutmainneyi şöyle tanımlıyorlar. Huzura ermiş zat veya ruh. Artık ruh hakim. Nefsi hakim değil. Onun için ruh olarak tanımlanıyor. Fahrettin Razi de itminan demek, yerleşip sabitleşmek. İşte huzur zaten sakin şey anlıyoruz zaten huzur kendisinden
0: evet.
1: Anladığımız odur. Yani korkusuz, her şeysiz, heyecansız, sakin bir şekilde her şey olduğu zaman çok huzurlu diyoruz.
0: Evhamları evet. Olmayan, şüpheleri olmayan, tedirgin olmayan.
1: Olmayan, evet. Şimdi şöyle tanımlamışlar nefsi mutmainne. Hiçbir kuşku bulunmayacak şekilde hakka yakinen inanma zevkine ermektir. Şimdi çok güzel bir cümle ama biraz bunu açmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, zevkine ermek çünkü.
1: Hak tabirini kavramını açıklamamız
0: evet.
1: Lazım. El Hakku, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, Esma-i Hüsna'dan. Yani sabit değişmez gerçek demek hak.
0: Hakikat dediğimiz
1: hak.
0: Bir anlamda.
1: Hiç sabit değişmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı sabit değişmez. Hiçbir arızalara maruz kalmaz.
0: Bozulmaya,
1: yaratılanlar
0: değişime,
1: öyle değil.
0: Dönüşüme mahal
1: evet,
0: yok.
1: Yaratılanlar öyle değil. İşte eskiyor, zeval buluyor, bir takım şeylerden etkileniyor. Ama Cenab-ı Hak, hak sabit değişmez gerçek ve Cenab-ı Hak'tan gelen her şey de hak. Peygamberi hak,
0: evet.
1: Kur'an-ı Kerim'i kelamı hak.
0: İslam hak.
1: İslam hak, ondan sonra ölüm hak, ölümden sonrası
0: ahiret.
1: Hak, cennet, cehennem. Yani Cenab-ı Hakk'ın katından bildirilen her şey hak.
0: Hak.
1: İşte bu hakka yakinen, yakin kelimesi de Türkçe'de yakın değil. Yakin, yani tereddütsüz, şüphesiz inanmak demek. Hiçbir kuşku duymadan inanmanın zevkine ermektir. Nefsi mutmainne.
0: Eskiden ivazsız, garazsız dedi.
1: Evet, evet. Hiçbir şeye, dünyevi herhangi
0: saf,
1: bir şeye.
0: Saf, arı duru bir şekilde
1: evet.
0: inanmak.
1: Hatta ehli tasavvuf, uhrevi şeyleri de. Şeyden çıkarıp sadece Cenab-ı Hakk'a bu şekilde inanma zevkine ermektir. Bunu da yeri gelmişken çok tekrarlanması gereken bir hadis-i şerif diye hatırlatmak isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üç şey vardır ki kim de bulunursa imanın tadını tadar. Bu Nefsi mutmainneye ermenin de bir yolu, reçetesi Efendimizin sünnetinden, hadis-i şeriflerinden. Üç şey vardır. Kimde bulunursa imanın tadını tadar. Birincisi, Allah ve Resulünü her şeyden, herkesten çok sevmek. İkincisi, bir kulu sırf Allah için sevmek. Sevdiğini sırf Allah için sevmek. Üçüncüsü de, Allah imanı, İslam'ı nasip ettikten sonra tekrar küfre düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak. İki muhabbet, bir korku.
0: İki muhabbet, bir korku. Ne muhabbet, güzel tarif ettiniz.
1: Ağır. İşte bunlar kimde bulunursa, bu üç haslet, o imanın tadını tadar.
0: Peki, o zaman sevgi, bu muhabbet verilen bir şey midir? Bizim gayretimiz sonucunda da elde edilebilir mi?
1: Tabii ki o yönde gayret etmemizi Allah ve Resulü bize bildirmiş, emretmiş.
0: Tanıdığımızı severiz diyebilir miyiz? Tanımadığımız için
1: tabii,
0: zaten uzak tanımadığımız hissediyoruz.
1: Tanımadığımız için nötrdür yani. Hani
0: duygularımız harekete
1: ama
0: geçmiyor.
1: Sevmeyiz de veya yanlış tanıdığımızı
0: doğru
1: şey yapabiliriz. Burada yeri gelmişken o zaman söyleyelim. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, sen bana iki yanım arasındaki nefsim hariç her şeyden daha çok sevgilisin. Peygamber Efendimiz diyor ki, olmadı ya Ömer diyor. Ben sana senin nefsinden daha sevgili olmadıkça imanın kemale ermez. O anda sevgiyi tarif ederken bu örneği veriyor müfessirler. O anda Hazreti Ömer, evet ya Resulallah, sen bana nefsinden daha sevgilisin diyor. Şimdi tamam oldu ya Ömer diyor. Ya yani burada bir tabii sevgi var, muhabbet var, bir de akli. Yani akıl bir şeyde kemal. Zaten muhabbetin tanımı öyle. İnsan kemal gördüğü bir şeye karşı yönelir, ona ilgi duyar, onu sever.
0: Ve sevgimiz, muhabbetimiz neyse bizim kıymetimiz de ona göre aslında.
1: Evet. Sevginin tabi esas, hatta imanın esası muhabbet tabi ki. Ve tabi Cenab-ı Hakk'ın sevdirmesi temel olarak.
0: Evet.
1: Ama kulun da iradesi ve gayreti var,
0: olacak.
1: Ameli var, ondan sorumlu. Kul gayretini sarf edecek.
0: Ona yöneltecek.
1: Hakikati bulmakta,
0: evet.
1: Hakikatin değerini bilmekte. Bunun için çaba sarf edecek. Nefsiyle ruhu arasında gidip gelecek. Nefsine esir düşmeden, nefsini hakimiyet altına alarak ruhunu galip getirmek için ruhunu besleyecek.
0: Kötülüğü emreden nefsle mücadele edecek ve canını vermek kadar sevmek.
1: Evet.
0: Nefsinden
1: evet.
0: Çok sevmek.
1: Çok
0: o yüzden şehitlik makamı çok kıymetli.
1: Evet. Evet. Bir başka tarifi nefs-i mutmainnenin, korku ve hüzünden sarsılmayacak şekilde güven elde etmektir. Bu güven duygusu ama tabii yaşarken %100 olmaz. Hadi olmaması da gerekiyor. Bunu da gerek ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, gerek tasavvuf filminden öğreniyoruz. Kul korku ve umut arasında, havf ve reca arasında olması gerekiyor. Çünkü sonundan emin değil.
0: Evet.
1: Onun korkusunun da ağır basması lazım. İmam Gazali Hazretleri Ölüm ve Sonrası adlı eserinde diyor ki, ariflerin kalpleri son anın korkusundan paramparça oldu. Marifetullah'a ermiş, Rabbini tanımış kimselerin kalpleri son anın korkusundan paramparça oldu.
0: Biz neye güvenerek bu kadar emin yaşıyoruz?
1: Çünkü hiçbir şey, işte Kur'an-ı Kerim'deki örneklere baktığımız zaman peygamber evladı, peygamber hanım olduğu halde küfrü seçtiği için küfür üzere gidenler.
0: Anladım. O zaman cahilliğimiz kadar güvende hissederiz denilebilir mi?
1: Tabii. Yani
0: cahil cesur olur.
1: Cahil cesurun şeyi var.
0: Külli cahil
1: Arap
0: cesur.
1: Şeyi var. Ondan dolayı tabii bilgi, imanı kuvvetlendirecek şeyler, iman nurunu, bunlar önemli.
0: Ne tam ümitsiz olacağı, hiç ümitsiz olmayacağız.
1: Evet.
0: Burada mühim olan. Hem
1: i̇şte,
0: ümit var olacağız hem de o korkuyu hissedeceğiz.
1: Evet, o korku ve yüzünden etkilenmeyecek şekildeki güven duygusu ancak
0: Allah.
1: İşte demin bu hitap ne zaman olacak diye konuşmuştuk.
0: Evet,
1: ırciye hitabı. Evet, nefsi mutmainneye. Ölüm sırasında, dirilme sırasında ve cennete girerken Fussilet suresinde geçiyor. Meleklerin korkmayın, mahzun olmayın, vaad olunduğunuz cennetle müjdelenin. Fussilet 30. suresi 30. ayet-i kerimede. Bu hitap işitildiği zaman artık kesin güven,
0: korkular emniyet bitmiş oluyor.
1: Zaten öyle bir sana nasip etsin.
0: Onlar hiç amin,
1: inşallah.
0: Amin. Korku ve hüzün yoktur onlara. Ayet-i kerimelerde rastlıyor.
1: Evet.
0: O zaman bu dünya için
1: bu dünyada o korkuyu yaşayaraktan temkin üzere tedbir, evet, ahiret için, tedarik için yaşamak gerekiyor ki o sonu elde edebilsin.
0: Evet, burada Hazreti Fatma'ya Peygamber Efendimiz baban dahi olsa güvenme dediği, o zaman bizim yine gayretimiz mi burada
1: tabii,
0: önemli?
1: Tabii, yani hani günah veya haram işlediği takdirde ben de seni kurtaramam şeklinde, evet, bir ifade var tabii ki.
0: Korkunun
1: zaten
0: nasıl
1: bir uzun bir hadis-i şerif var.
0: Oluyor.
1: Ahlakı Müslüman kardeşliği öğreten çok uzun bir hadis-i şerif. Onun sonunda şöyle bitiyor hadis-i şerif. Kimin ameli, kimi ameli yavaşlatırsa nesebi hızlandıramaz. Kimi ameli yavaşlatırsa, ameli yoksa, onu hızlandıracak, onu öne geçecek ameli yoksa nesebi, soyu, sopu hızlandıramaz. Ama şu da var, yani iman üzere ölürse ve salih amelleri varsa ama azsa yine kişi sevdiğiyle beraberdir, müjdesi var veya salihlerin zürriyetlerini kendilerine katacağız şeklinde ayet-i kerime var. Ama işte iman ve salih amel yine gerekiyor.
0: Evet.
1: İman olmadan hiçbir şekilde, hiçbir iman, Allah muhafaza, iman bağı olmadıkça hiçbir bağ kurtaramaz, fayda veremez.
0: Bize düşen imanımızı kavi kılmak için gayret edeceğiz, evet, ve amellerimizi güzelleştireceğiz, evet, çoğaltacağız inşallah. İsterseniz burada müzik için kısacık bir ara verelim, sonrasında devam edelim Fahri Nisa Hocam.

0: Akra.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyoda misafirimiz ilahiyatçı Fahrünnisa Nur hocamız ve bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru. İç huzuru yakalamış kişilerin evdeki huzuru da ziyadesiyle olur inşallah. Öyle değil mi hocam?
2: Evet. Çok önemli zaten, evde nerede bulunuyorsa bulunsun, o iç huzuruna ermiş kişiler etraflarına huzur saçarlar. Huzursuzluğa sebebiyet verecek bir şey yapmazlar zaten.
1: Evet. Hem huzursuz olmazlar hem huzursuz etmezler.
2: Evet.
1: İyi geçimlidirler.
2: Evet.
1: Programın birinci bölümünde huzur kavramı nedir dedik. Kur'an-ı Kerim'de nasıl zikrediliyor? Siz mutmainne nefsten bahsettiniz. İsterseniz yine buradan devam edelim. Aynı zamanda selamette olmak, salim olmak ve huzur, mutmainne olmak, itminana ermek hepsi iç içe geçmiş kavramlar. Yine devam edelim isterseniz hocam.
2: Evet, nefsi mutmainne müfessirler nasıl açıklamış onu üzerine duruyorduk. Öncelikle iman. Böyle kuşkusuz, tereddütsüz o imanın tadını bulmak, vermekti. Bu da muhabbet ağırlıklı ama
1: evet,
2: korkuda. Men haşiyer rahmane diye geçer birçok surede. Men haşiyer rahmane bil gaybi. Yasin-i Şerif'te de vardır. Mülk suresinde de çok okuduğum surelerde. Yani görmediği halde Rabbinden korkan. O korkuyla beraber sevmek ve sevdiği için de sevdiğinin sevgisini, rızasını kazanmak, kaybetmemek korkusu. Bir yandan
1: evet,
2: da korkuyu da öyle de tanımlamak lazım. Bir de Kur'an nefs-i mutmainnenin, kalp huzurunun, iç huzurunun Kur'an-ı Kerim ve delil ancak Allah'ı zikirle elde edileceği hususunda mutabık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz. Onlar Rahat Suresi 28. ayet-i kerimeyi çok açık bir delil olarak vereceğiz. Bir de delil. Delilden kastedilen de akıldır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize bu kalp huzurunun ancak Allah'a zikirle elde edileceğini bildiriyor. Rahat Suresi 28. ayet-i kerimede Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tekmeinnu kulubuhum bi zikrillah. Allah'a yönelenler, önceki ayet-i kerimede onlardan bahsediliyor. Allah'a yönelen kimseden. İşte onlar amenü, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzura erenler. Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşmuş kimselerdir. Allah'a
1: yönelenler.
2: Ela bi zikrillahi tekmeinnül kulub. Ela, uyanık olun, agah olun, iyi bilin ki bi zikrillahi, Allah'ın zikriyle tatmeinnül kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle. Yani aslında cümle tatmeinnül kulubi bi zikrillah olması. Yani normal düz bir cümle öyle olması gerekiyor ama Cenab-ı Hak bu şekilde buyurmuş. Allah'ın zikri öne alınmış. Allah'ın zikriyle ancak kalpler mutmain olur. Huzura
1: kavuşur. Ve orada
2: kavuşur.
1: Uyarı var, ikaz var. Ela diyerek dikkatimizi çekiyor.
2: Yani başka türlü olmaz.
1: O zaman biz bu Allah'ı zikri, Kur'an-ı Kerim'i okumak Allah'ı zikretmiş olmak mıdır?
2: Evet. Zikir çok manaya geliyor. Önce bildiğimiz manada Cenab-ı Hak esmasıyla işte kelime-i tevhidde zikretmek öncelikli olarak tabii. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim zikirdir. Kim zikrimden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz buyuruyor Allah-u Teala. Bir ayet-i kerimede. Aynı zamanda namazdır zikir. Aynı zamanda bir günah işleyeceği zaman Allah-u Teala hatırlayıp vazgeçmektir. Zikrin bir tanımı da.
1: Daim anmak.
2: Anmak, hatırlamak, hatırda tutmak demek. Kalpler ancak onunla huzur bulur. Unuttuğu anda kalbi, Rabbini anmayı, işte ona itaati unuttuğu anda bir sürü hücum, şeytanın hücumu, nefsin hücumu, vesveseler, kalbin katılaşması, bir sürü felaket gelir ve o huzursuz eder insanı
1: evet,
2: tabii ki.
1: Anmak deyince biz sadece zihni olarak, kalbi olarak düşünmek gibi anlıyoruz ama dil neyi sürekli zikrederse kalbine de o yerleşiyor. Dilden de tekrar telaffuz etmek gerekiyor mu sürekli?
2: Dille tekrar edip kalple hatırlamak, zihnin, yani bunların hepsinin bütünlüğü olduğu gibi burada çok önemli bir hadis-i şerif var. Bu aklıma geldi. Onu da zikredelim. Şimdi Allah'ı zikretmek konusu gelmişken burada Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan rahmetullahi hocamızın şöyle bir şeyi var, sohbetlerinde, eserlerinde geçen zikrettiği, sıkça zikrettiği ve çok önemsediğini söylediği bir hadis-i şerif var. Onu biz de vesileyle aktaralım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'a itaat eden kimse orucu, tilaveti, namazı, orucu, tilaveti az da olsa Allah'ı zikretmiştir. Ona isyan eden ise namazı, orucu, kıraati çok da olsa onu unutmuştur. Zikretmemiştir. Bu ne demek? Hadis-i şerifin açıklamasını şöyle yapıyor. Hem bir hadis şarihi olarak Hoca Efendimiz, hem başka şarihler, hadis şarihleri. Allah'a itaat eden, yani Allah'tan emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimse namaz, orucu, tilaveti az da olsa, burada kastedilen tabii nafile ibadetler. Yoksa farzın nafile azı çoğu olmaz. Farz kesin belirlenmiştir. Farzların dışında nafileleri az da olsa o ehli zikirdir. Allah'a zikretmiştir. Unutmamıştır, anmıştır.
1: Çünkü ama onun isyan... korkusundan uzak duruyor. Evet, sürekli hatırda tutmuş oluyor.
2: İsyan etmiyor, muhalefet etmiyor. Evet. Ama isyan eden, yani emrini yerine getirmeyen veya yasakladığı bir şeyi yapan, ne kadar çoksa nafile namaz, orucu, kıraati olsa da Allah'ı zikretmemiştir. Diliyle zikretmiş, kalbiyle unutmuştur. Çünkü yine Evliya Allah'tan bir zatın sözü var. Allah diyen gönül günah işleyemez.
1: Ya burada hem müjde var, hem de korkutma, evet, var. İnzar var.
2: Temkin var.
1: Tedbir
2: nasıl
1: var.
2: Nasıl olması gerekiyor, nefse uyulmaması gerektiğine dair. Kur'an-ı Kerim'den delili bu kadar özet olarak Kur'an-ı Kerim, bir hadis-i şerifle böylece. Kur'an-ı Kerim deyince hadis-i şerifsiz olmuyor tabii. Evet. Onun mutlaka hadis-i şerifle izahı gerekiyor. Burada kalp huzurunun ancak Allah-u Teala'yı zikir, Allah-u Teala'yı unutmamak, anmak, devamlı hatırda tutmak ve her işinde onun hoşnut olacağını, ona itaati göz önüne almakla huzur ancak kazanılabilir. Delil, yani müfessirlerin delil dediği akıl kuvveti. Akıl kuvveti de insan aklı sebep ve neticeler silsilesine ilerledikçe, yani her şeyin sebebi, onun sebebi derken böyle bir silsile, zincir şeklinde sebepler birbirine bağlı devam ediyor. Böyle ilerledikçe Allah'ın azametine bakıp her şeyin ondan olduğunu bildiği zaman akıl durur ve onunla kalp yatışır. Evet. Bir huzura, bir şeye erer. Bir de yine bu akli delil olarak kulun ihtiyaçları çok. Bazı kimseler bunu sonsuzdur diye ifade ediyorlar ama ben şahsen buna karşıyım. Çünkü insan sonlu bir varlık olduğuna göre ihtiyaçları da sonludur. Sınırlıdır. Ama yani çok olduğu için öyle gibi geliyor belki.
1: Evet, ya da nefse bu daha cazip geliyor,
2: evet,
1: bu tabir.
2: Yani bir şeye ulaştıkça başka bir şey istiyor. Evet. Olma, istekleri belki de sonsuzdur diyebiliriz.
1: Doğru.
2: Evet. Ama onları karşılayacak imkanlar Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala dışındaki şeyler, Allah-u Teala dışındaki şeylerin devamı ise, devamı, kuvveti ise sonludur, sınırlıdır. Ama Allah-u Teala'nın kudreti, kuvveti, yardımı ise sonsuz. Kendi nasıl sonsuzsa ila nihaye. Ondan dolayı işte kulun o ihtiyaçlarına karşı Allah'ın sonsuz kemali gerekir ki kulun kalbi huzur ve sükunet bulsun.
1: Evet. Sonlu olan bir şeye bel bağlayamayız.
2: Evet.
1: Oradaki güvenin açığa çıkması için de sonsuz olması, evet, lazım. Bu da ancak ilahi, evet, kudret, evet, irade.
2: Yani Allah-u Teala o şekilde inandığı zaman kul huzur ve sükunet bulur. Hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şeye bel bağlamaz, umut bağlamaz. Nefsini yalnızca Allah'ın rızasını arayıp bulmaya bağlayarak böyle o nefisteki kötüye yönelten, kötüyü emreden nefsin sıkıştırmasından, ayıplanan nefsin ayıplamasından, Allah'ın dışındakilere esir olma bağlarından kurtulup ilahi ahlak ile ahlaklanarak Allah yolunda malıyla, canıyla yetişebildiği kadar hayrı yaparak, taat yaparak gerçek hürriyeti kazanmaya yol alır. Onun hedefinde olduğu zaman tabii bu bir süreçti. Son anına kadar devam edecek bir şey.
1: Evet,
2: böyle
1: burada
2: elde edilip de durulacak bir şey değil, değil bu dünya hayat, bir dünya imtihanı.
1: Evet. Evet. Burada aklımızı kullanmaya da bir emir, yönetme var,
2: evet,
1: mı bizim,
2: evet,
1: için?
2: Çok güzel söylediniz. Hemen bir hadis-i şerif aklımıza geldi. Elhamdülillah onu hemen buraya koymak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki akıllı insan nefsini hesaba çeken, ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz de, yani Allah'a akıl vermiş ama onu kullanmaktan aciz. yoksa akıllı olmayan manasında değil. Aciz de nefsini hevasının peşine takan, sonra da Allah'tan temennide bulunan kimsedir. Yani Allah-u Teala'ya itaat etmiyor, onun istediklerini yapmıyor, nefsi ne isterse. Sorgulamadan evet, nefsinin istediklerini yapıyor. Ondan sonra da Allah'tan hak etmediği veya olmayacak şeylerin temennisinde bulunuyor.
1: Evet. Yanlış hatırlamıyorsam içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma ayetinin de sadece kendimiz değil bulunduğumuz çevrenin de önemli olduğunu anlayabilir evet, miyiz?
2: Tabii.
1: Bu aklımızı yani, kullanabilmek evet, için. Evet. Zaten... Çünkü nefis meyyal neyi görürse ona meyledebiliyor.
2: Evet. Evet, işte meyletmemesi gerektiği aklı kullanmakla ancak mümkün oluyor. Bazen çocukları şey yaparız ya, yanlış bir şey yaparız. İşte kardeşim dedi, arkadaşım dedi, sen niye dediğini yaptın, niye aklın yok muydu deriz.
1: Aynı şey ancak kendimiz için de geçerli.
2: Evet.
1: Burada isterse süremizin sonuna geldik ama birkaç cümleyle hem toparlayalım. Eminim anlatacaklarınız çok daha var.
2: Evet.
1: İkinci programımızda yine bu konuyu devam ettirelim. Tam mutmayına ersin inşallah kalplerimiz huzura
2: i̇nşallah,
1: erelim.
2: İnşallah. O zaman şöyle son bir şeyle bu nefs-i mutmainneyi özet olarak tamamlamış olalım. Bazı müfessirler de hani bu hitap ne zaman olacak dedik, ölüm esnasında, ölümden sonra dirilme esnasında deniyor. Bazı müfessirler de bunun nefsi mutmainne dünyada da her zaman hitap olduğu görüşündeler. Yani bu daha açık ve faydalı görünüyor bu görüş.
1: Evet.
2: Dön emri, yani her işte, bütün işlerinde hoşnut olmak kaydıyla Yüce Allah'ın zatına, onun emir ve yasaklarına dönmeyi emrediyor. Onun takdirine dönmeyi ve razı olarak kabul etmeyi emrediyor ve esas zaten huzur bu. Kardeşim,
1: razı
2: bu.
1: Olmak, razı
2: evet,
1: olunmak.
2: Razı olmak, razı olunmak. Evet, burada yani ondan sonra da gir kullarımın arasına ve cennetime gir. Dünyada Allah'ın rızasına uygun amelleri çoğaltarak üzerlerinde şeytanın otoritesi olmayan
1: ameller çoğaltılarak
2: şeytanın otoritesi olmayan Allah'ın saf ve ihlaslı kullar arasına girmeye çalışarak dünyada da ve ahirette de o cümleye dahil ol ve ahirette de onlarla birlikte olarak cennete gir. Hatta dünyada da manevi cennete gir.
1: Evet.
2: O huzur manevi bir cennettir. Kişinin gönlünde, evinde, bulunduğu ortamda o huzur içinde olması aynı zamanda dünyada da manevi bir cennetin içinde olması demektir.
1: Bazen şöyle duyuyoruz. Sadece öldüğü zaman huzura kavuşacaklarını düşünenler var. Cenneti de huzurda önce bu dünyada
2: evet,
1: bulmamız gerekiyor
2: evet,
1: bizim ki ahirette de devamı gelsin, evet, yaşayabilelim.
2: Allah'tan çok örnekleri var. İbrahim Ethem Hazretleri tacını tahtını terk etmiş ama öyle bir cümle söylüyor ki dünya hükümdarları bizim içinde bulunduğumuz o manevi saltanatı, manevi hali bilseler ordularıyla üzerimize yürürler bunu elimizden almak evet, için diyor. Yani dünya saltanatını terk etmiş ama
1: evet,
2: manevi olarak artık nasıl bir alem, nasıl bir zevk halinde yaşıyor.
1: Evet. Biz oysa dünyada maddiyatı çoğaltarak huzura ereceğimizi zannediyoruz.
2: Huzursuzluğumuz işte, artıyor aslında.
1: Evet, maalesef. burada bugün için noktayı koyalım isterseniz.
2: Şöyle bir duayla Rabbim bizi dinleyenleri, bütün sevdiklerimizi, sevenlerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i nefs-i mutmainneye erdirmeden, yani dünyadaki nefs-i mutmainneye de erdirsin ama nefs-i mutmainneye erdirmeden canımızı almasın.
1: Amin.
2: Rabbim.
1: Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Fahri Nisan Nur hocamızı ağırladık. Bugün Kur'an-ı Kerim'de iç huzuru kavramı üzerinde durduk. Yeniden evdeki huzurda sizlerle birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
0: Evdeki huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken o iddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezîne, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor: ellezîne yünfikûne fisserrâi veddarrâ. Sevinçli anlarında da, zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edilecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müttaki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire. Gönlünü alır, yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyerektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Münfikune, infak ederler, fisferra, ivetterra. Darlık ve genişlik zamanda, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken,

0: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 14.
2: Hicr Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90 ila 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ila 84. ayetlerde bundan söz edilmektedir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar, kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kafirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki, keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalaya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun, eğer doğru söyleyenlerdensen ne diye bize melekleri getirmiyorsun? Dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi, herhalde gözlerimiz döndü, iyi görmüyor, belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Oraya yaklaşamazlar. Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa, onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden belirli ölçüler dahilinde bitirdik. Orada hem sizin için hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Muhakkak ki biz, ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz, herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz, içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki senin Rabbin, ancak O onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin taifesinden olan şeytana gelince onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı, alevli bir ateşten yarattık. Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde

edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun? Dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmek için var olmadım, dedi. Cenab-ı Hak, öyleyse çık oradan, çünkü artık sen rahmetimden kovuldun. Muhakkak ki hesap gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır, buyurdu. İblis, ey Rabbim, öyleyse insanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ve fırsat ver, dedi. Allah, hadi, sen o bilinen günün vaktine, birinci sura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup, azgın bırakmandan dolayı, andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç onları azdıramam. Allah buyurdu ki, işte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. Katlarına giden 7 kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp, şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, ey takva sahipleri, oraya selametle, emin olarak girin, denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak, karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada, onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabımsa o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de, selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, doğrusu biz sizden korkuyoruz, demişti. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz, dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz, dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. İbrahim de, hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki, dedi. İbrahim, onların melek olduğunu anlayınca, ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir, dedi. Onlar, biz Lut ailesi hariç, günahkar bir topluma, onları helak için gönderildik. Çünkü biz, Rabbinin emriyle, Lut'un inanmayan karısı dışında, bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız, dediler. Ey Resulüm, onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman, Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz, dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin, dediler. Böylece Lut'a
sabaha girerlerken muhakkak onların arkası, soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı, onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, ''Hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin.'' Kavmi de, ''Biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı?'' dediler. Lut, ''Eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim.'' dedi. ''Resulüm, hayatın hakkı için doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı.'' Derken, güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı, kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için bir ibret vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semud kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyetli evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan birkaç çifti, bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme. Müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger. Ve Resulüm de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz, size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım. Biz bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar Kur'an'ın hükümlerini kendilerine ve çıkarlarına, ilkelerine uymayan yerleri almamak için çeşitli bahanelerle kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük bölük ettiler. Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma, onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah ile beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Nahl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nahl
bal arısı demektir. 68. ayette Rabbin bal arısına olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95 ila 97, 110, 126 ila 128. ayetleri medenidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine melekleri, emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Gökleri ve yeri hak bir nizamla O yarattı. O, onların ortak koştuklarından yücedir. O, insanı menideki spermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki O, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya, otlamaya saldığınız zaman onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. O hayvanlardan bazısı ağırlıklarınızı yüklenip sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Yolun doğrusu Allah'ın gösterdiğidir. Ondan sapanlar da vardır. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret, alacağı dersler vardır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Hiç yaratan Allah yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp ibret almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah gizlediğiniz şeyleri de açıkladığınız şeyleri de bilir. O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeyi yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil, ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar, gerek kendilerinin, gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar
büyüklük taslayanlardır.

Yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler. Böyle söylemeleri ve günahlara rehberlik etmeleri kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenip taşımaları içindir. Bir bakın hele yüklendikleri şey ne kötüdür. Onlardan yani müşriklerden öncekiler de peygamberlerine hile ve tuzak kurmuşlardı da Allah'ın azabı onların binalarını temellerinden yıkmak için gelmiş, rüzgar ve zelzeleyle üstlerindeki tavan başlarına çökmüştü. Bu azap onlara fark etmedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve hani benim yerime kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmedenlerin canlarını meleklerin aldığı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık, küfre ve şirke sapmazdık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir. O güzel yurt, Adn cennetleridir ki, o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah, takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. Bunlar, meleklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Melekler onlara, size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. O inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş kaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı kendilerini kuşattı. Müşrik olan, Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı. Kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler. Peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin, dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır,
ahiret için diriltecektir.

Bu, onun kendisinin üzerine aldığı gerçek, kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah, dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız zikir ehline, Allah'tan korkan, bilgisi ve yaşantısıyla güvenilir kimselere sorun. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun, bana kulluk edin buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz. O müşrikler kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir, şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarınıysa kendilerine nispet ediyorlar. Onların birine kızı olduğu müjdelenince öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin zannınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat o, onların cezasını takdir edilmiş,

belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların, yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin, bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi: hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi: biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil,
ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye. Size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik hem de geçimlik için satılık kumaşlar verdi. Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sığınılacak barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler, zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senden başka önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır," diyecekler. Onlar da bunlara, "Siz elbette yalancılarsınız. Siz Allah'ı bırakıp bize değil, aslında kendi arzularınıza taptınız," diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm, seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, fenalığı, zulmü, azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Sizse bir topluluğun diğer bir topluluktan sayı ve malca daha çok olmasından dolayı haksızlık yapmak için yeminlerinizi, aranızda bir hile vasıtası edinerek iyi amellerinizi bozmayın. Böyle yaparak ipliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri Allah kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o, dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ve siz, yaptığınız Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.
Yeminlerinizi

0: aranızda hile ve fesat için vasıta edinmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an'ı okumak istediğin zaman o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim de. Gerçek şu ki inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerini, hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere "Bunları uyduran ancak sensin." dediler. Hayır, öyle değil. Onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla, tevhidle huzur bulmuşken, dinden dönmeye zorlananın dışında, kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip, gönlünü küfre, kafirliğe açarsa, Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Bu da gerçekte onların, ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah, kafirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar, Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar, gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra bil ki Rabbin, dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra, yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp direnip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra, imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara, Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O gün, kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesini giydirip acıyı tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa, saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın, isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O hiç müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle, hakkı açıklayan kesin delillerle, güzel, veciz sözle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette O sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 14'ü dinlediniz.

uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Bari, Ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, Ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler, en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma, bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki, o kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.
1: Akra.